Burada evin ana girişi bulunuyor. Sağ tarafımız otopark olarak kullanılmakta. Bahçenin ön tarafı ise daha eğlence ve spor ağırlıklı bir bölüm. Orada yüzme havuzu, kış bahçesi, basket sahası gibi küçük bir pota, pimpon, şadırvan, güzel bir kamelyamız da var aynı zamanda. Sebze, meyve yetiştirebileceğimiz ayrı bir alan, güneşlenme alanları. Kış bahçesinde kendi içerisinde şömine, oturma bölümü, işte ayrı bir barbekü, havuza hizmet eden duşlar, tuvalet gibi bölümlerden oluşmakta. Dilerseniz şimdi evin içini gezmeye birlikte başlayabiliriz.

Şu anda evin zemin katındayız. Zemin kat salon, misafir tuvaleti, mutfak, televizyon odası ve bir küçük personel banyosundan ibaret. Aynı zamanda burada bir de vestiyer var. Salonsa kendi içinde 4 ayrı bölümden oluşuyor. Bir yemek bölümü var, bir oturma bölümü var, bir şömine bölümü var, bir de çalışma bölümü var. Aslında bunu şu sebepten oluşturmayı tercih ettim. Büyük bir salon ve bir monotonluk olmasın diye hani işlevsel açıdan da olayı bölmeyi tercih ettim. Ayrıyeten de giriş bölümünden itibaren bir simetri oluşturmaya çalıştım. O da mobilyalara da yansıdı o simetri.

Yer döşemelerinde mermer kullanmayı tercih ettim. Hem evin görkemini biraz ortaya çıkarmak açısından hem de yerden ısıtma olduğu için sonuçta mermer soğuk bir malzeme ama yerden ısıtma olduğu zaman biliyorsunuz ki onu bir şekilde kırabiliyoruz. Şimdi merdiven olayına gelince, şimdi antrede bir yuvarlaklık oluşturduk. Bir göbek yapmak istedim daha doğrusu mermerde. O göbeğe de uyum sağlayan bir merdiven oluşturduk. Şimdi merdiveni oluşturduk ama bir sıkıntımız çıktı ortaya. Şöyle ki, merdiveni yuvarlak döndüğümüz zaman üst katta hiç istediğimiz bir yere varamıyorduk. Yani metraj açısından küçük ve soyunma odaları, giyinme odaları ve tuvaletlerin bulunduğu bölüme varıyordu bu merdiven. Ben de ilk defa bir şeyi gerçekleştirdim. Buraya bir köprü oluşturdum. Bu köprü sayesinde üst katta istediğimiz yere varmış olduk. Bu yatak odalarını tasarlarken bana çok büyük bir avantaj sağladı. Onun dışında evi teslim aldığım zaman burası gerçekten dümdüz bir arazi. Hiçbir bitki yok. Evde yer döşemeleri yok, banyolar yok, mutfak yok, kapılar yok, hatta doğramalar yok, hatta sıva dahi yoktu. O vaziyette teslim aldım. Yani tamamen evi önce giydirdim. Arkasından ev sahipleriyle daha önce çalıştığımız için bazı evini ben yapmıştım yine. Dolayısıyla bazı mobilyaları da buraya uyarlamayı da tercih ettik. Böylece yeni bir oluşum olmuş oldu.

Şimdi biraz yemek bölümünden bahsetmek istiyorum. Ev sahipleri kalabalık bir aile. Eşleri, dostları var, gelen gidenleri var. Dolayısıyla büyük bir yemek masasına ihtiyaçları vardı. Mimari plan olarak da salonda hani en uzun yemek masasına uygun olabilecek alan bu alandı. Dolayısıyla burayı yemek masası ve yemek bölümü olarak değerlendirdik. Yaklaşık olarak 14-16 kişinin oturabileceği bir yemek masaları var. Artı yemek masasının arka bölümü de büfe olarak değerlendirilen camlı bir objeyle tamamlamış oldum.

Salonun oturma bölümüne gelince, orada biraz önce de söylediğim gibi tam giriş kapısından itibaren bir simetri yaratmaya çalıştım. Yani aslında burada bir kapı yok, bir duvar yok. Dolayısıyla bölümleri ayırabilmek için yerdeki mermeri kullandım. Yani ortada bir yuvarlak oluşturarak onun antreye ait bir bölge olduğunu görünmez duvarlarla oluşturmaya çalıştım. Bu bölüme geldiğimiz zaman da artık ayrı bir çerçevesi var zaten yer döşemelerinin. Onun da yine görünmez duvarlarla ayrı bir oturma bölümü olduğu hissedilsin diye düşündüm. Bir şey daha var ki, madem bu kadar büyük bir ev vardı elimde, madem ki hani sonuçta evin kendisi zaten görkemli, benim de o görkeme bir şekilde uyum sağlamam gerekiyordu. Burada tavan yüksekliği ciddi bayağı bir fazla. Aşağı yukarı 6,5 metre tavan yüksekliğimiz var oturma bölümünde. Tabii bunun verdiği bir ihtişam, bunun verdiği bir ferahlık da ayrı bir hava katıyor diyebilirim oturma bölümüne.

Gelelim şömine bölümüne. Şömine bölümünde şöyle bir düşüncem vardı. Şimdi sonuç olarak yerde mermer kullandım. Mobilyalar, oturma birimleri tabii ki işte kumaş. Diğer mobilyalarımız yani ahşap sonuçta. Ya artık bir tekrara girmek istemedim. Dolayısıyla farklı bir malzeme kullanmam gerekiyordu. Burada metali tercih ettim şömine kaplamasında. Sanıyorum bayağı bir farklılık yarattık diye düşünüyorum metali seçerek. Yani diğer görünen, etrafta var olan şöminelere oranla. Şimdi metal sonuçta parlak ve gri bir malzeme. Onun sağında solunda da benzer bir malzeme kullanmak istedim. Yani o şömine cephesinin bir bütünlük içinde olmasını tercih ettim. O sebeptendir ki orada da metali aynı şekilde tekrarladım ve üstünde yine parlak bir malzeme olan aynayı seçtim. Dikkat ederseniz şömine bölümünün önündeki sehpanın da etrafında metal bir çerçeve bulunmakta. Şömine bölümünde kanepelerde de deriyi kullanmayı tercih ettim. Yine biraz önce söylediğim gibi diğer taraflarda kullanmış olduğum malzemeden farklı bir malzeme. Yani hep benim zaten daha önceki videolarımı da gördüyseniz belki biliyorsunuzdur. En çok dikkat ettiğim şey monotonluğa girmemek, tekrara girmemektir. Bunu çok fazla böyle renk ve şekil değişikliğiyle değil de bazen malzemeyle, bazen işte renkle, bazen dokuyla yapmaya çalışıyorum. Benim sanıyorum kendimi ifade etme şeklim de bu. Şömine bölümünden çalışma bölümüne geçebiliriz. Bu çalışma bölümüne geçerken orada ikinci bir büfe kullanmayı tercih ettim. Çünkü yemek bölümündeki büfede daha çok işte tabak gibi malzeme ya da çatal bıçak gibi malzemeler bulunmakta. Oradaki büfe ise daha bardak ağırlıklı bir büfe. Yine bahsettiğim gibi şimdi şöminede parlak bir malzeme kullanmıştım. Yanlarındaki nişlerde de aynalar vardı. O aynayı yalnız bırakmak istemedim ama çok fazla da öne çıkartmak istemedim. O sebeptendir ki onlara bir cam kapak koydum. Hem tozlanmayı engellemek yani fonksiyonelliği bir anlamda yerine getirebilmek açısından hem de hani ben yabancı değilim. Hani bir anlamda selam veriyorum şömine cephesindeki malzemelere der gibi bir söylemi olsun istedim. Onun akabinde çalışma bölümüne geçiyoruz. Şimdi çalışma bölümü şöyle bir durum var. Genelde bu boyutta evlerde ayrı bir çalışma odası oluyor. Biz ev sahibiyle yapmış olduğumuz görüşmede ise adamın bu kadar büyük bir evi var. Bu kadar hoş ve iç açıcı bir salonu var ama niçin kendisini bir odaya kapatıp çalışsın? O sebeptendir ki çalışma masasını ve çalışma bölümünü salona dahil etmeyi tercih ettik. Evin beyefendisi yani bir erkek çalışma bölümü olduğu için de biraz daha böyle erkeksi malzemeler ve renkler kullanmayı tercih ettim. Yine bütünden ve salondan ve evin genelinden ayrı kalmadan deri malzeme gibi seçeneklerle çalışma bölümünü de tamamladık.

Mutfağa gelecek olursak, işte her evde olduğu gibi depolama alanları, yıkama alanı, işte buzdolabı, ısıtma, pişirme bölümleri gibi 3 bölümden oluşuyor. Ama oldukça da büyük bir mutfaktı. Bu mutfakta ev sahiplerinin aynı zamanda yemek yiyebilecek bir alanlarının olmasını sağladık. Bir ada bölümünün olması, hani o mutfağın büyüklüğünü normal bir orantıya getirmiş oldu. Ayrıca mutfağın hemen girişinde sol taraftaki bölümde sanki böyle yine bir vitrin, bir kütüphane görünümünde bir şey. Hem yemek kitaplarını koyabileceği, hem işte ne bileyim kahveydi, fincandı, işte ne bileyim özel bitkisel çaylardı, hani o tip şeylerin bulunabileceği bir alan olur diye düşündüm. Bu malum büyük bir ev, bayağı gelen giden var. Dolayısıyla burada her şey çift, yani normal bir evdeki gibi değil. Buzdolabı çift, ocak veya fırın standart ölçülerde değil. 60 değil tabii ki, 90 ve üzeri ölçülerde. Aynı şekilde aspiratörümüz öyle. Bu evin orantılarına uygun bir mutfak oluşturmaya çalıştım. Tabii renk ve malzeme olarak da evin geneline uyum sağladık.

Bu katta ayrıca bir de misafir banyomuz var. Daha doğrusu misafir tuvaletimiz var. Misafir tuvaletinde şimdi sonuç olarak dediğim gibi bu katta mermer kullandım. Tezgahımızda genelde kullanıldığı gibi mermer kullandım. Tabii ki o da büyük bir ihtimalle yerdeki mermerin devamı olmak durumundaydı ki öyle oldu. Umarım misafir tuvaletimizi de beğenirsiniz. Ayrıca size duvarda görmüş olduğunuz alçı çıtı çerçevelerden de bahsetmek istiyorum. Bu benim çok sık kullandığım bir şey değildir. Ama bu evde kullanmayı tercih etmemin en büyük nedeni tavan yüksekliğinin yüksek olması. Tavan yüksek olduğu zaman duvarlar çok fazla boş gözükebiliyor. Onu da bir şekilde giydirmem gerekiyordu. Bu sebepten dolayıdır ki bu görmüş olduğunuz çerçevelerle bir şekilde bir hem mekanı şekillendirmiş olduğumu düşünüyorum, hem de giydirmiş olduğumu düşünüyorum. Şimdi her şeyden bahsettik ama bu güzelim piyanodan bahsetmedik. Doğrusu içime sinmedi. Görmüş olduğunuz kuyruklu piyano her mimara kısmet olmaz, öyle söyleyeyim. Bu açıdan çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü müthiş bir heykel. Evin kızı çok da güzel piyano çalıyor. Bu fırsatı kaçırmak istemedim açıkçası. Ve böylece salonun en güzel köşesine yerleştirip hem de misafirler yemek yerken belki ev sahibinin de hafif küçük bir konser verebileceğini hayal ettim.

Evet, şimdi alt kattayız. Bilardo oynayacağım zannediyorsunuz ama oynamayacağım. Bunu da söylemiş olayım. Alt kat iki bölümden oluşuyor. Bir eğlence bölümü, bir de personel bölümü. Personel bölümü de kendi içerisinde çamaşırlık, ütü odası, depolama alanları ve personelin yattığı bölümlerden oluşmakta. Eğlence bölümüne gelince burası gerçekten çok eğlenceli. Görmüş olduğunuz gibi bir bilardo masası var. Sağ tarafta bir fitness alanımız var. Hemen arkada televizyon bölümü var. Sol tarafımda sinema odası var. Biraz ileride sauna ve jacuzzi bölümleri var. Yani tam ismine layık bir alan olduğunu düşünüyorum. Bu alan sonuçta hem ıslak olayların olduğu, yani jacuzzi, sauna gibi, hem spor alanı, hani terleme falan gibi durumlar olacağı için yerde sert zemin, yani bir seramik malzeme kullanmayı tercih ettim. Yine malzemenin tabii renk itibariyle evin bütününe uyum sağlamasına dikkat

ettim. Hemen sol tarafımda sinema odasından bahsetmiştim. Sinema odasının içerisinde yine orada bir ses yalıtımı tabii yapıldı aynı zamanda. Ve gerek yer döşemesi, gerek koltukların döşemesi, gerek duvar ve tavan döşemeleri hep sesi yansıtmayan ve dışarıya sesi iletmeyen malzemeler seçilerek yapıldı. Orada aynı zamanda bir bateri setimiz var. Evin kızı yukarıda bildiğiniz gibi piyano çalıyor. Fakat evin erkek çocuğu da bateri çalmakta. Bateriyi de bu yalıtım sebebiyle sinema salonunun içerisinde konumlandırmayı tercih ettik. Onun dışında bu fitness alanının dışarıya çıkışı olan bir yerde olmasını tercih ettim. Çünkü temiz havanın, oksijenin içeriye girebileceği, çünkü burada alt kattayız ve her yerden aslında gün ışığına ve havaya ulaşamıyoruz. Ama fitness alanının bulunduğu bölüm bu dairenin ender dışarıya çıkışı olan bölümü. O sebeptendir ki onu orada konumlandırmayı tercih ettim. Ayrıyeten bir jacuzzi ve sauna ve tabii ki buna eşlik eden bir jetli duş sistemi ve tuvalet söz konusu. Onlar kendi içerisinde ayrı bir bölüm teşkil ediyorlar.

Şimdi bu bilardo masasında tabii dikkat edilmesi gereken şeyler, bu ıstakalar sebebiyle etrafının belli bir ergonomik ölçüde boş kalması gerekiyordu. Burası da en geniş alandı. Bu sebeptendir ki bilardo masasını buraya konumlandırmayı tercih ettim. Bir de şöyle bir durum var. Hani bir iki kişi bilardo oynarken evin diğer üyelerinin de olaydan ayrı kalmamaları adına hemen arka bölümü işte L bir kanepe ile televizyon ve görmüş olduğunuz gibi kütüphane ile değerlendirdik.

şimdi üst kattayız. Üst kat tamamen özel bir bölüm. Ev sahiplerinin yatak odalarının, giyinme odalarının ve banyolarının olduğu bölüm. Şu anda gördüğünüz gibi de ebeveyn yatak odasındayız. Ben üst katta yer döşemesi olarak biraz daha sıcak yani bir malzeme kullanmak istedim. En azından yataktan inince çıplak ayak yere bastığımızda ahşap gibi bir malzeme. Yani burada parke kullandım bütün üst katta. Alt kat ve diğer katların tam aksine. Renk olarak da yine evin bütünlüğünün bir devamını sağlamak istedim. Ama hani bir parça biraz daha ısıtıp grilerden bu sefer vizon tonlarına geçiş yapmayı tercih ettim. Görmüş olduğunuz gibi duvarlarda duvar kağıdı kullandım. Yatak başımız biraz genelin yani sıralamanın dışında tavana kadar. Şöyle ki aslında duvar kağıdı ile aynı renk. Yani ben gerçekte sanki oda çünkü çok büyük bir oda değil şeye oranla, hani evin geneline oranla diyeceğim. Dolayısıyla onu kesmek istemedim ayrı renk bir malzemeyle. Fakat duvar kağıdı gibi yatak başını tavana kadar uzatıp kumaşla kaplayarak hem kafalarını sıcak bir malzemeye dayamalarını sağlamış oldum. Hem de rengi çok fazla değiştirmeyerek bütünlüğü bozmadığımı düşünüyorum. Şimdi bir de şundan bahsetmek istiyorum. Aşağıda bir köprü olayından bahsetmiştim. Şöyle ki eğer ki o köprüyü gerçekleştirmemiş olsaydım sizin de izleyeceğiniz gibi aslında merdivenden çıkışımız çok dar bir bölüme rastlıyordu. Ben de o bölümü şu anda zaten giyinme odası olarak değerlendirdim. Hani biraz labirent gibi. Bu boyutta bir ev için hoş bir çıkış olmayacaktı. Dolayısıyla biraz da giyinme odasından bahsetmek istiyorum. Orası da kendi içinde 3 bölüme ayrılıyor. Bir erkek giyinme odası, 2 kadın giyinme odası, 3 ayakkabı ve çantaların bulunduğu bölüm olmak üzere. Zaten kendisi de bir labirente benzedi.

2005 oldu bu bölümleri yaratmış olmak. Ebeveyn banyosuna gelince, ebeveyn banyosunda iki ayrı lavabo kullandık. Yani ev sahibinin ve ev sahibi

kullanalım. Tamam, yer döşemesi parke ama hani bir şekilde bu evde kullanılmış olan malzemelerin ufak da olsa üst katta da tekrarlanması benim tercih ettiğim bir durum oluyor. Bu katta ayrıca iki yatak odası daha var. Onların da kendi içlerinde kendi giyinme odaları ve kendi banyoları bulunmakta. Bunlardan bir tanesi erkek çocuk odası, diğeri de kız çocuk odası. Aslında ben şu anda konuşurken tabii çocuk derken biraz yanlış konuşmuş oluyorum diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de birer genç. Bir tanesi üniversiteyi bitirmek üzere, diğeri üniversiteye yeni başladılar. Dolayısıyla genç odaları demem daha doğru olacak. Erkek çocuk odası da kendi içerisinde yine iki bölümden oluşmakta. Bir tanesi televizyon izleyebileceği, işte arkadaşlarıyla birlikte oturabileceği bir L kanepenin de bulunduğu bir bölüm. Diğeri yatak bölümü. Oradan da giyinme odası bölümüne ve banyoya geçmiş oluyoruz. Renkler tabii doğal olarak biraz daha sert, daha koyu renkler kullanılmış durumda. Bugün Hadımköy'de 1000 metrekare kapalı alanı, oldukça büyük bahçesi olan bir evi size tanıtmaya çalıştım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hoşçakalın.

Zamanın durağanlaştığı Osmanlı kasabası. Gökyüzünden bakıldığında adeta bir tarih masalının içine düşmüş gibi hissedersiniz. Yeşilin binbir tonuna sarılmış tepelerin arasında sakince akan deresiyle doğayla tarihin el ele verdiği ender yerleşimlerden biri. Burası Bolu'nun Şirin ilçesi Göynük. Yüzyıllardır bozulmamış Osmanlı mimarisiyle bezenmiş evleri, çarpıcı çatı dokusuyla havadan bakıldığında sanki bir zaman makinesinin kapısını aralar. 700 yıllık tarihiyle Anadolu'nun geleneksel şehir dokusunu yaşatan ender kasabalardan biri olma özelliğini taşır. Taş temelli, ahşap çatılı evleriyle Göynük, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer almayı hak edecek nitelikte. Kasabanın merkezinde göğe yükselen Zafer Kulesi adeta bu tarihi dokuya tanıklık eden bir nişanedir. 1923 yılında inşa edilen kule, Kurtuluş Savaşı'nın anısını yaşatır ve ilçeye hakim tepede vakur bir bekçi gibi durur. Kuleden manzaraysa nefes kesicidir.

Göynüğün dar sokakları, kırmızı kiremitli çatıları ve yeşil dokusu gökyüzünden bir tablo gibi görünür. Göynük sadece mimarisiyle değil, ruhani yönüyle de derin izler taşır. Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi bu kasabada yer alır. Fatih Sultan Mehmed'in hocası olan bu büyük alim, Göynük'e manevi bir derinlik katar. Her yıl düzenlenen Akşemseddin Şenlikleri binlerce kişiyi bu küçük

Kasabaya çeker. Doğayla baş başa kalmak isteyenler için de göynük bir cennettir. Gökyüzünden süzülen her kare, göynüğün ne kadar özel ve korunmaya değer bir yer olduğunu fısıldar. Zamana direnen bu sessiz kasaba, geçmişin izlerini geleceğe taşırken, izleyenlere de sade bir güzelliğin ihtişamını sunar.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve cennetin yeryüzü köşesidir Bodrum. Turkuaz koyların, tarihin izlerini taşıyan antik kentlerin, kireç beyazı taş evlerin, çivit mavisi kapı pencerelerinden ve balkonlarından sokaklara taşan begonvillerin memleketidir Bodrum. Bilinen en eski adıyla Halikarnassos'un geçmişi M.Ö. 484'lere kadar uzanır. Tarihin babası Herodot'a göre kuruluşu dorlara dayanan bu cennetten köşede Karyalılar, Lelekler, Megaralılar, Persler, Helen, Roma ve Bizanslıların ayak izlerini günümüzde bile sürmek mümkün. 1415'te Rodos şövalyelerinin eline geçen Halikarnassos'a şövalyeler bir kale yaptırır ve bu kaleye mensup oldukları dinin azizlerinden Sanctum Petrum adını verirler. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekrar Osmanlı İmparatorluğu'na katılan şehrin Petrum olan ismi Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Bodrum olarak değişir. Cennetten akvaryuma, kara incirden tavşan burnuna, Aspat'tan Mazı'ya kadar yüzlerce koy, dingin denizi, eşsiz plajları ve muhteşem doğasıyla ziyaretçilerinin damağında doyumsuz bir tat bırakır Bodrum. Sıra sıra dizili yel değirmenleri Bodrum'un imzasıdır. 18. yüzyıla tarihlendiği düşünülen bu değirmenler, ziyaretçilerinde her an deklanşöre basıp zamanı dondurma arzusunu tetikler. Şehrin tarihi süliyetini Sanjan Şövalyeleri tarafından 1406-1522 yılları arasında iki liman arasındaki yarımadada inşa edilen Bodrum Kalesi süsler. Anadolu'nun en eski antik tiyatrosuna da ev sahipliği yapar Bodrum. Tarihi milattan önce 4. yüzyıla uzanan Bodrum Antik Tiyatrosu, günümüzde de en eşsiz ezgilerin yankılandığı en özel konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanat güneşi Zeki Müren'in son günlerine ev sahipliği yapan Bodrum'un aşığı çoktur. Ama hiçbiri adını alacak kadar gözü kara olmadı, Halikarnas balıkçısı gibi. Ruhunu Bodrum'a adayan Cevat Şakir Kabaağaç'tı, bakın nasıl dile getirir ölümsüz aşkını. Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler.

Akdeniz'in kalbinde saklı bir rüya. Toros Dağları'nın serin gölgesinde bir şehir. Burası güneş ve tarihin kucaklaştığı yer Alanya. Alanya, tarih ve doğanın el ele verdiği Akdeniz'in parlayan bir mücevheri gibi karşılar bizi. Sonsuz maviliklerin kıyısında yükselen Toros Dağları'nın eteklerine kurulmuş bu eşsiz şehir, geçmişin izlerini bugünün canlı renkleriyle harmanlıyor. Altın sarısı kumsallar masmavi denizle buluşurken Alanya Kalesi bir kartal yuvası gibi yüksek kayalıklardan bütün şehri gözlüyor. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen bu görkemli yapı hem bir savunma kalesi hem de medeniyetlerin kesişim noktası olarak tarihe tanıklık ediyor. Kale surlarının hemen eteğinde kırmızı tuğlalarıyla dikkat çeken Kızıl Kule yükseliyor. Limanın koruyucusu gibi dimdik duran bu sekizgen kule, Alanya'nın en önemli simgelerinden biri. Gökyüzünden bakıldığında limandaki tekneler ve yelkenliler adeta bir tabloya andırıyor. Alanya sadece tarihiyle değil, doğal güzellikleriyle de büyüleyen bir şehir. Dim ve Sapadere kanyonları, yeşilin binbir tonu arasında akan berrak sularıyla ve zümrüt yeşili ormanların içinde saklı cennet köşeleriyle kendine çekiyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bu şehir, Akdeniz'in en özel duraklarından biri. Güneşin, tarihin ve doğanın bir araya geldiği Alanya, gökyüzünden bakıldığında da ruhu dinlendiren bir tablo gibi iz bırakıyor. Burası sadece bir tatil beldesi değil, her karede keşfedilecek bir hikaye. Her dalga, her taş, her gölge, geçmişin ve bugünün sessiz tanığı.

0: Nuray Yüce Buda, namı diğer Otokuin, sekreterlikten muhasebeye, pazarlamadan müşteri temsilciliğine birçok meslek dalında çalıştı. Fakat hiçbiri onu mutlu etmedi.
1: Hareketli olmam lazım. Bir yerlere koşturmam lazım, bir yerlere sıkıştırmam lazım.
0: Bazı insanlar hayatın onlara çizdiği yollarla yetinir. Ama bazıları o yolları kendi elleriyle çizer. Tıpkı Nuray Yüce Buda gibi.
1: Bazen ikna olmuyorlar, hani inanmak istemiyorlar yapabileceğin çünkü emin değiller.
0: Kendi tamir atölyesini kurarak yalnızca bir işletme değil, kadınlara özgürce var olabileceği bir alan yarattı.
1: Kadınlar sadece direksiyon başında değil, iş hayatın her alanında olmalı.
0: Bugün hala araçların arasında tutkuyla çalışan bir kadın olarak birçok kadına ilham olmaya devam ediyor.
1: Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir.

0: İsmim Nuray Yücebudak. 21 Mart 1978 yılında Almanya'da doğdum. 3 çocuklu ailenin en son çocuğu ve tek kızı olarak dünyaya geldim. 6 yaşında Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yaptık. Anaokulunu Almanya'da okudum. Annem ev hanımıydı, babam çalışıyordu. Almanya'da, daha doğrusu araba fabrikasında çalışıyordu. Sonrasında Türkiye'de farklı işlerde, farklı sektörlerde iş yaptı. Emekli oldu daha sonrasında. Otomobillere olan ilgim, merakım çocukluk yaşlarında başladı. 10-12 yaşlarında başladı. Babam 14 yıl araba fabrikasında çalıştığından sebep oradaki bütün takım taklavatları merakından kendisine ilgisi vardı. Evimizin bir odası komple araç malzemeleriyle doluydu. Ona yardım ederdim. Kendisi kaportanın haricinde servise götürmezdi. Evin önünde kendisi yapardı. Malzemelerini alıp takım taklavatları var sonuçta. Burada gördüğünüz takım taklavatların 3-5 katı bizim evde mevcuttu. Hala benim eksiklerim var. Daha yetişemedim. O kıvama gelemedim takım taklavat konusunda. Çocukken sorguluyordum, yani kadının da iki el ayağı var, erkeğin de iki el ayağı var. Neden bu cinsiyet ayrımcılığı? Ben büyüdüğüm zaman eğer bir gün çalışacak olursam erkeklerin egemen olduğu bir sektörde iş yapacağım diyordum. Hayalimde 3 meslek vardı. Ototamirciliği, inşaat ustalığı, tır şoförlüğü.
1: Ne yapıyorsun?
0: ...1984 yılında Almanya'dan Gaziantep'e, Türkiye'ye dönüş yaptık. Dönüş yaptığımız yıl ilkokula başladım. 1989 yılında ilkokulu bitirdim. İlkokul mezunuyum aslında. İlkokulu bitirdikten sonra bazı nedenlerden dolayı okuyamamıştım ama içimde de bir ukde kalmıştı. Abimin bir sözü beni durdurdu. 13 yaşındaki boyumla şu anki boyum aynı. Bir anda uzadım ben. 13 yaşında da 1.73'tüm. Şu anda da 1.73 boyundayım. Utanmayacak mısın ortaokul 1. sınıftan başlamaya bu boyunla çocukların arasında demesiyle orada geri kaldım. Ama okuma aşkını yaşamak istedim. Hep o içimde kalmıştı zaten. 21 yaşında tekrardan ortaokul, açıktan da olsa okul hayatına başladım. İlerleyen yıllarda orta ve liseyi dışarıdan bitirdim. Üniversite sınavına hiç çalışmadan bir şansımı denemek için üniversite sınavına girdim. Çok iyi bir puan olmasa da barajı bayağı bir üzerinde sınavı verdim. Gündüz çalıştım, akşamları ikinci öğretim olarak üniversiteyi 2009 yılında kazandım. 2009'dan 2011 yılında 2 yıllık dış ticaret bölümünü özel bir üniversitede bitirdim. 2003 yılında iş hayatına girdim. İş hayatında aslında bir mağazada tezgahtarlık olarak işe başladım. 2 yıl kadar orada çalıştım satış danışmanı olarak. Sonrasında muhasebeye geçtim. Muhasebeden satın almaya, idari işlere kadar farklı sektörlerde, farklı iş alanlarında görev aldım. Ama yaptığım hiçbir iş beni mutlu etmiyordu. Hareketli olmam lazım. Yani bir yerlere koşturmam lazım, bir yerlere sıkıştırmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım ama nasıl bir şey yapayım düşüncesi hep vardı zaten. Hoş geldin Ömer abi.
2: Merhaba, Duray nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
2: Sağ olasın, ben.
0: Hayırdır?
2: Periyodik bakımı olacak aracın.
0: Öyle mi?
2: Bir de ön taraftan ses geliyor.
0: Nasıl bir ses geliyor? Gıcırtı mı, vurma mı?
2: Direksiyonu çevirince böyle tıkırtı geliyor, çukurlardan geçerken böyle tıkırtılar
0: tam
2: geliyor.
0: Tam sağ, tam solda ses geliyor.
2: Sağda yapıyor.
0: Yo, çevirirken yapıyor değil mi?
2: Evet, evet.
0: Muhtemelen amortisör takozlarındandır ama yine kontrollerini sağlarım.
2: Tamamdır.
0: Tamamdır. Rica ederim. Ne demek? Haber veririm size akşama doğru.

2011 yılında oto sektörüne tesadüfen gördüğüm bir ilanla giriş yapmış oldum. Aslında pazarlamacı olarak girdim. Zaten geçmişimde de otomobillerle olan merakım, el becerim olduğu için pazarlamacı olarak girdim ama hafta sonları, cumartesileri hobi olarak yine servis bölümüne geçip liftin altına girip araçları tamir ediyordum. Hiç unutmuyorum. İlk girdiğim gün birkaç gün sahaya çıkmamıştım. Normalde pazarlamacı olarak girmiştim. Canım sıkılıyor, servis bölümüne geçtim. Birilerine hani bir tulum, yelek, üzerim kirlenmesin diye. Liftin altına geçtim. O sırada patronun kardeşi geldi, diğer patron geldi. Sen ne yapıyorsun dedi. Hani bir durdu, birkaç saniye bana baktı. Sen ne yapıyorsun dedi. Araba tamir ediyorum dedim. Ellerim simsiyah, tırnaklar ojeli. Anlıyor musun? Anlamasam liftin altında ne işim var? Fiziksel anlamda çok zorlanmadım bu işi yaparken çünkü yardımcı ekipmanlarımız var, liftimiz var, kirikomuz var. Güç gerektiren işlemler hani şöyle, yardım dahi olsa ekipmanların iki kişinin taşıyabileceği aracın şanzımanı dediğimiz parça mesela onu yerleştirirken iki kişinin, üç kişinin gücü gerekiyor. Araçların mekanik olarak beni yormuyor, beni yoran insanlar. İnsanlara aracın durumunu anlatabilme.

0: bu sektörde kadın olmanın dezavantajı, bazen ikna olmuyorlar. Yani inanmak istemiyorlar yapabileceğin, çünkü emin değiller. O gün hasbelkader adam getirdi. Bir tane de elemanım vardı o dönem. Bir iki kişi var böyle aracını getirip de beni görüp tekrardan aracını alıp giden, işlem yaptırmadan giden. Onları da çok önemsemiyorum. Neden önemsemiyorum? Motivemin, enerjim düşmesine izin vermem. Aslında araba yapıyorum. Müşteri o araç şeyde masada oturuyor. Direkt hani onu usta zannediyor diye. Erkek müşteriyi ustasa ustam diyor. Ben usta değilim. Usta diyor orada diyor. Nasıl ya diyor. Dönüp bana bakınca hani yüzüme de bakmıyor. Direkt usta yok mu? Daimi müşterilerim var. Sektöre ilk girdiğim yıldan itibaren, 2011 yılından itibaren müşterilerim de mevcut. Ben nereye gittiysem oraya gelen müşterilerim de var.
1: Abla merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldin.
1: Hoş buldum, nasılsın?
0: İyiyim, sen?
1: İyilik olsun. Geldin mi benim parçama?
0: Geldi, geldi. Şu iki parça için bir haftadır seni
1: bekliyorum.
0: Zaten
1: ben de aylarca bulamadım ya. Hiçbir yerde yok, zaten eski araba.
0: Benim bulamayacağım parça var mı?
1: Yok.
0: Yok.
1: Merhaba, ben Ozan Sözstanlar. 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ya buraya geldiğimden beri zaten hep Nuray Hanım'ın yanına gelirdik. Ya bunun öncesi de amcamlar, babamlar da zaten benden daha uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Yani gerek bakımı olsun, gerek herhangi bir yedek parçası olsun, her seferinde hep Nuray Hanım'a geldik. Hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Gayet güler yüzlü, normal bir şekilde sorunlarımızı hallettik.
0: Altı buçuk gibi uyanırım. Evde bir kahve içerim ve arabaya atladığım gibi soluğu burada alırım. 7-7.30 maksimum açmış olurum ben. Erkenciyimdir genelde. Köpeklerim var. Onlar rahat rahat sanayide gezsinler diye. Onlar gezerken ben burada tekrardan bir kahvemi yaparım. Kişisel bakım alanına geçerim. Saçım fönlenecekse orada fönümü yaparım. Makyaj yapmam gerekiyorsa makyaj. Makyajımı genelde hep burada yapıyorum. Evde yapıp çıkmıyorum. Bütün kişisel bakımlarımı genelde, daha doğrusu tamirhanede. Biraz garip gelecek, kulağa garip geliyor ama tamirhanede yapıyorum. Randevulu çalıştığımdan sebep, işte hangi saate aldıysam aracı, eğer saati yaklaştıysa, sabah saatindeyse onu beklerim kahvemi içerken. Geldiyse işleme başlarım. Biraz sistemli çalışıyorum, yani randevulu çalışıyorum. Genelde bu 6-7'ye kadar randevulu bir şekilde araçların tamir bakımlarını yaparım. Araba kalacaksa, yetişmeyecekse, ertesi güne kalacaksa o şekilde kapatıp çıkarım.
2: Serkan Usta, ürün geldi. Parça

0: Sanayide bu işi yapmanın temizlik bakımından değerlendirecek olursak biz kadınlar daha titiz çalışırız. Bir araç geldiğinde yaptığım ilk iş koltuğa kılıf geçirmek ama sanayideki tamirhanelerde genelde kılıf geçirmeden arabaya oturuyorlar, ileri geri yapıyorlar, direksiyonu yağlı ellerle sürüyorlar. Biz kadınlar daha tertipli, düzenli olduğumuz için yaratılış gereği hani titizlik bizim kanımızda var. Kadın elindeydi, her yer güzeldir, özeldir. Ustam merhaba.
1: Merhaba ustam, teşekkürler. Size de kolay gelsin. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyi ben de.
1: Nasıl gidiyor işler?
0: İyi, çok şükür. Sende nasıl?
1: İyi, yoğunluk var.
0: Var mı? Ağır işler mi var? Hafif işler mi var? Neler
1: yani karışık, var? Hafif de oluyor, ağır da oluyor. Rutin, yaz geldiği için insanlar memleketine gitmek istiyor vesaire, biliyorsun
0: evet,
1: zaten.
0: Ağır bakımlar.
1: Bir yoğunluk var ama bir iniş çıkışlarımız mevcut. Merhabalar, ben Emrah Eroğlu. Uzun yıllardır otomotiv sektöründe çalışmaktayım. Nuray Hanım'la da burada esnaf arkadaşıyız. Sanayimize geldiğinde ilk başlarda tabii ki bir kadın olarak ön yargılar oldu. Esnaflar olarak veya müşteriler olarak vesaire. Ama tabii ki benim şahsi düşüncem hiçbir şekilde ön yargılı bakmadan kadınların da her işi yapabileceğini düşünüyorum.
2: Merhabalar, Alper Ozan Ersoy. Biz yaklaşık 8 yıldır Nuray Hanım'la çalışıyoruz. Zaten karşıdayız. İlk bir acaba dedim. Yani sonuçta bir hani erkek usta olsa daha mı iyi, ne kadar anlar falan. Ama hiç öyle bir şey olmadı açıkçası. Yani gayet ben artık abla arabada şu var, siz halledin deyip bırakıp akşamını alıyorum. Sormuyorum bile. Artık o seviyeye geldik yani.
0: Hayatımda keşkelere yer yok ama daha önce keşke yapsaydım, keşke daha erken başlasaydım diyorum kendime. Ama hiçbir şey için geç değil. Yaş kaç olursa olsun bir insan istedikten sonra 60 yaşında da olsa, 70 yaşında da olsa yapmak istedikten sonra yapabilir diye düşünüyorum. Buna inanıyorum. Kadınlar sadece direksiyon başında değil, iş hayatının her alanında olmalı. Bir vinç operatöründe olmalı. Bir liftin altında olmalı, tırın başında olmalı. İş hayatının yani erkeklerin egemen olduğu sektörün her alanında kadınlar iş yapabilir. Yeter ki istesinler ve yeter ki hem kendileri isteyecekler hem önüne erkekler tarafından engel konulmayacak. Bu da çok önemli. Şimdi kapıdan bir kız girse, ben bu işi öğrenmek istiyorum, usta olmak istiyorum dese, onu kolundan tuttuğum gibi önce tulumu giydiririm, eline takım taklavatları veririm, aracın başına geçiririm. Benim hikayem Almanya'daki evimizin garajında başladı. Şu anda kendi atölyemde, kendi mutfağımda devam ediyor. Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir.

0: Evet, genç bir fütürist Tolga Atam. Tolga Atam'la beraberiz. Normalde Tolga biz konuklarımızı tanıtmıyoruz. Çünkü programımızın süresi kısa. Gelen konuklarımızın da böyle çok kariyerleri, çok anlatacak şeyleri var. Onları tanıtmıyoruz ama seni tanıtacağız. Sen biraz daha kariyerinin başındasın. Çünkü kendini kısaca tanıtabilirsin diye düşünüyorum.
1: Tamam, kısa bir şekilde tanıtayım.
0: Tamam.
1: Çok da tanımadığım için kitleler tarafından. Ben Tolga Tam, Sabancı Üniversitesi'nde şu an yüksek lisans yapıyorum. Bilgisayar bilimi ve mühendisliği üzerine. Kısaca ne yaparım? Yüksek performanslı işlemler üzerine çalışıyorum yüksek lisansımda. Ve asıl yapmak istediğim şey akademik hayattan çok bir girişimci olmak. Bunun da yavaş yavaş temellerini atıyorum zaten şu anda. Şu an isim vermemin çok doğru olduğunu düşünmediğim iki tane mobil uygulama üzerinde çalışıyoruz. Bir tanesi çok başarılı, diğeri de başarılı olacak. Böyle bebek adımlarını atıyorlar yavaş yavaş. Öyle heyecanlı bir girişimci ve gelecek hakkında da düşünmeyi seven. Yani fütürist diyebilirim belki bir insan.
0: Tamam. Gelecekle aran nasıl? Geleceğe şöyle bir zor bir soru sorayım mı? Benim yaşıma geldiğinde, yani 50'li yaşlarında nasıl bir Tolga olacağını ve nasıl bir dünyada yaşayacağını düşünüyorsun?
1: Çok bak, zor, çok.
0: Zor değil abi, bak işte benim yaşım hani çok basit.
1: Siz benim yaşımdayken bu dünyada yaşayacağınızı düşünüyor muydunuz peki?
0: Böyle yok, bir soruya cevap versen. Yok, biz öyle, biz gelecekle ilgili biz hiçbir şey konuşmuyorduk ya. Bu gelecek konuşmak da yeni moda. Böyle bir şey yoktu, ciddi söylüyorum yani. Ya algıda seçicilik, ben son 1-2 yıldır bu işin farkına vardım.
1: Bu ama programda yeni moda herhalde.
0: 80'lerde, 90'larda işte şuradan o. Bir tek biz 2000'i çok merak ediyorduk. 2000'de ne olacak? O gece ne olacak gibi hiç
1: yeni
0: şey olmadı.
1: Yeni bir 1000 sene bitiyor falan.
0: Yani 1999'un Ocak aralığında neyse, Ocak'ta da öyle şeyler oldu. Ama onun dışında biz geleceği hiç düşünmüyorduk. Ama siz düşünüyorsunuz. Biliyorum.
1: Biz geleceği düşünüyoruz. Yani benim etrafımda genelde gelecekten korkan insanlar var.
0: Ha, onu konuşalım. Niye korkuyorlar?
1: Yani hayatlarındaki birçok şeyin çok hızlı değişeceğinden, alışkanlıkların yıkılacağından. Ya yani çoğu insan aslında sosyal hayatın çok olumsuz etkileneceğinden korkuyor benim gördüğüm kadarıyla. Ve de işte alışkanlıklar konusu var. Ben genelde çok bunlara katılan bir insan değilim. Şimdi, daha önce de konuşmuştuk bununla alakalı, hatırlarsınız.
0: Sevgili seyirciler, Tolga, biz bir dizi yapmaya karar vermiştik. Gelecekle ilgili bir dizi yapacaktık. 2030'lar diye bir dizi yapacaktık. Tolga ile öyle tanıştık. Tolga gibi böyle bir grubumuz vardı. Senaryo grubu.
1: Aslında fütürist onlar, senaristler.
0: Fütürist senaristler. Onlar yazacaktı senaryoyu da zaten ama başaramadık. Bir girişimcilik yaptık ve bir dizi yapmayı başaramadık. O zaman da Tolga diyordu ki çok büyük değişiklikler olmayacak diyordu. Ve bizim 2030'ları değiştirmemiz gerektiğini sen anlat istersen.
1: Ya orada biz şöyle şeylerden konuşuyorduk. İşte seyircileri de biraz bilgilendirelim. İşte 2030'da evimizin her yerinde işte görsel paneller olacak. Bizi takip eden yardımcı dronlarımız olacak. Her yere onlarla gidip geleceğiz. Cebimizde telefon diye bir şey taşımayacağız vesaire. Çok uçuk hayaller kurmuştuk diziyi.
0: Tamam.
1: Senaryosunu yaparken. Ben orada biraz daha konuşmak çok keyifli olduğu için aslında o senaryo ekibindeydim ama yani bir yanımda hep bir katılmıyordu. Hani evet, bu bir senaryo. Şu andaki 2017'de bunu izleyecek olan insanlara 2030'da bir uçuk bir şey anlatmamız lazım ki bunun üstünden bir komedi üretebilelim diyorduk. Ama en nihayetinde baktınız ama 2030 hani şu andaki her şeyin bu kadar yıkılacağı
0: yani bir 2000, sene olmaz. Yani 2030 değil de 2040 mı demeliydik?
1: 40-50 belki.
0: 40-50 evet. Demek. Yani sen diyorsun ki 2030, yani bugünden itibaren bir 10-12 yıl içinde hayatımızda çok büyük değişiklikler olmayacak.
1: Ya şimdi bu kadar konuk gelip de bu kadar hızlı değişimlerden bahsetti, sen, ben geldim.
0: Şimdi ben onu da tespit ettim. Neden biliyor musun? Yaşı biraz daha ileri olan konuklar, uzmanlar diyelim, büyük bir değişime inanıyorlar. Çünkü kendileri o kadar büyük bir değişimi yaşamışlar ki, benim gibi birini düşün. Hani biz bir sobalı evde büyüdük. Sonra hayatımızda çok büyük değişiklikler oldu. Bir cep telefonu bile bizim için devrim niteliğinde bir değişimdi. Ama sen, yani
1: çocukluğumda
0: sizler...
1: Çocukluğumda cep telefonunu bilen birisi olarak.
0: Dijitale doğanlar deniyor herhalde değil mi? Dijitale doğanlar için bu değişimler bizdeki etkiyi yapmıyor herhalde.
1: Şimdi orada sobalı ev örneğini verdiniz mesela. Bu da aslında şey gibi. çok daha fiziksel bir değişim. Çok teknoloji aşırı da alakası yok. Hani teknoloji tanımı nasıl yaptığınıza göre değişir ama o bilhassa bütün Türkiye'de hala da şu an sobalı evde yaşayan insanlar var. Belki 15 sene öncesinde bütün evler öyleydi ki 15 sene çok uzun bir zaman dilimi ve çok küçük bir değişim yaşanmış aslında. Yani biz kömürle çalışan sobalardan, odunla çalışan sobalardan şu an sadece doğalgazlı kombilere geçmişiz. 15 senede bunu başarabiliyorsak 2030'da ne kadar farklı bir dünyada olabiliriz ki?
0: Peki bu ivmeden bahsedersek yani hızlanmadı mı her şey?
1: Hızı hızlandı biraz, evet. Hı hı. Ama ben yine de işte dünyayı robotlar yönetecek, çok kötü bir yere gidiyoruz falan gibi çok yüksek bir hız olduğuna inanmıyorum.
0: Robotlar ele geçirmeyecek.
1: Robottan ele geçireceğini çok düşünmüyorum. Ben biraz da konunun içinden birisi olarak.
0: Ha, onu anlatsana. Bu Hollywood bize robotlar, yani hangi Amerikan filmini seyretsek robotlar dünyayı ele geçiriyor. Evet. Ama biz hep şöyle gördük ya. En azından bizim nesil öyle gördü. Biz bir Amerikan filminde bir şeyler oluyorsa bu hayatımıza da yansır diye düşünüyorduk.
1: Bir ara gelir diye düşünüyoruz.
0: Bir ara gelir hani uzay yolu falan işte cep telefonları. Bu matematik doğruysa şimdi de robotlar dünyayı ele geçirmesi lazım. Ne diyorsun?
1: Öyle gibi. Ya ben Hollywood'a çok inanan bir insan değilim. Ben böyle sanki her şeye karşı gelmişim gibi buraya.
0: Yok,
1: sanki yayına her
0: şeyi... Yok ya ben Hollywood hiç... De. Hollywood hikaye bence. Yani sen ne biliyorsun onu anlat.
1: Ben ne biliyorum? Yani benim... Yani konu biraz garip bir konu tabii. Ne söyleyeceğimi de tam bilemedim şu an ama... Benim düşündüğüm şey en azından şu. Zaten yani yazılım mühendisleri bu işin piri olan insanlar. Ben de inşallah onlardan bir tanesi olacağım bir gün. Zaten bir yapay zeka işlevlendirme yaparken hep kontrolün bir... devir arkasından gidiyorlar zaten. Hani yapay zeka dediğimiz şey kendi kendine evet belli bir şeyler öğreniyor, belli çıkarımsamalar yapıyor ama bunların hiçbirini sıfırdan yapmıyor da tamamen kontrolsüz yapmıyor.
0: Yani bize yapay zekayı insan yapıyor.
1: Yapay zekanın nasıl bilgi öğreneceğini ve nasıl karar vereceğini de temellerini biz veriyoruz aslında.
0: Peki insanın yaptığı robotun yaptığı robotlar dünyayı ele geçirebilir mi?
1: O şey muhabbetinde vardı. İşte biz bütün bilgisayar mühendisleri işsiz kalacak çünkü kodu da bilgisayarlar yazacak
0: evet,
1: diyorlardı.
0: Evet olabilir mi öyle bir şey?
1: Orada da işte şu konu ortaya çıkıyor. O zaman kodun nasıl yazılacağını gösteren kodu kim yazacak? Sorusunda yine biz varız aslında. Yani o zincir hiçbir zaman insan kontrolünden çıkmıyor gibi gözüküyor.
0: Çok güzel. Sen günün sonunda sen iyimser bir fütüristsin.
1: Evet.
0: Yani insanın kontrolünün hiçbir zaman yok olmayacağını düşünüyorsun. Senin yaşında birinin evet. bunu söylüyor olması da umut verici. Biz daha böyle sinematografik yaklaşıyoruz. Çok anlamadığımız için de eyvah dünyayı ele geçirecekler diyorlar. Demek ki sen diyorsun ki bu çok mümkün değil.
1: Yani ben çok büyük bir bilirkişi gibi konuşmak istemem elbette.
0: Konuş. Bizim programda her şey serbest.
1: Peki.
0: Nasıl olsa ama unutma 2030 yılında da bu programı birileri seyredecek.
1: Hatta belki oturup birlikte seyredip evet. bak Tolga neler oldu. Evet. Böyle konuşuyordum büyük bir
0: İşte o böyle bir şey. Artık dijitale düşen hiçbir şey yok olmuyor
1: evet,
0: biliyorsun.
1: Korkutucu
0: o yüzden söyleyeceğin sözler seni bağlar.
1: Her şeyi konuşmakta özgür olduğumu söylemiştiniz. Benim fikrim o şekilde yani ben iyimser bakıyorum. Şu an ya bir de şundan dolayı da olabilir. Hani sizin dediğiniz gibi geçmişe dönük ne kadar şey gördüğünüzle de alakalı olabiliyor tahmin. Bir de şey gibi benim yaşayacak da şu an 80 ya da 100 sene kadar yaşayacak olsam önümde 65 sene falan var herhalde. 60-65 sene en azından var. Hesaplamayı biraz yanlış yapmış olabilirim şu an. Çok takılmayalım ona. Şey gibi de düşünmek istiyor olabilirim. Ya ben bu kadar yaşayacağım herhalde dünya çok kötü olmaz. Hani biraz da umut da var işin
0: evet,
1: içerisinde.
0: Tabii.
1: Kötü olmayacağını umarak da iyimser yaklaşıyor olabilirim gibi duruyor.
0: Ya ülkemizde bu değişimleri senin gibi normal karşılayan insanların olması da çok güzel bir şey. Biz böyle şaşırıp duruyoruz her şeye. Aa o da mı oldu? Aa sürücüsüz arabalar falan. Bizim çok şaşırdığımız şeyler ama demek ki sizin jenerasyonda buna şaşırmakta çok mümkün değil. Yani sizin için sizin normaliniz bu.
1: O biraz enteresan aslında. Yani benim çağımda yaşayıp da şöyle hala daha çok yeni gelişimleri takip etmek istemeyen, böyle biraz
0: mutlaka,
1: daha hippie takılan insanlar da var. Ama çoğumuz aslında yeni gelen bir şeyi bir iki ay içerisinde kullanmaya başlıyoruz herhalde.
0: Evet.
1: Yeni bir özellik geldi, hemen alalım onu da deneyelim falan. Alışkınız diyebiliriz.
0: Peki seni bulmuşken biz biraz girişimcilikten söz edelim.
1: Olur.
0: Sen mesela neden mezun olup ya gideyim? SGK'lı bir işe gireyim, maaşım yatsın.
1: SGK muhabbetini seviyorsunuz, 80'lerden
0: peki,
1: biliyoruz.
0: Evet, o SSK, bu SGK.
1: Pardon,
0: ya,
1: pardon.
0: Yeni.
1: Yeterince izlememişim.
0: Peki, neden bir yere gidip böyle maaşlı çalışmak yerine böyle kendi işini kurmaya çalışıyorsun?
1: Bu son zamanlarda benim çok etrafımdaki insanlarda da görmeye başladığım bir şey oluyor. Özellikle kendi yaşıtlarımda. Ya ben çalışayım edeyim ama bir şunu vardı. Yolda gelirken İpek'le konuşuyorduk. İpek de bu yayına katılacak herhalde bir ara.
0: Evet.
1: Onunla konuşuyorduk. Şey dedik, etrafımızdaki insanlar evlenince çok garipsiyoruz. Aslında hiçbirimiz bir 30 yaşına kadar hayat planı kurmayı düşünmüyoruz. Ben şu anda 24 yaşındayım. 18 yaşımda yaşadığım gibi yaşıyorum hala. Bir üniversitede, bir yurt odasında yaşıyorum. Ve çok hoşuma gidiyor bu durum. Bizim bir acele etmeme durumumuz olmaya başladı yavaş yavaş. Gittikçe hani hayatı düzene oturtmayı bekleme yaşımız erteleniyor bizim nesilde. Özellikle iyi eğitim alan çevrelerde.
0: Çok da acele etmeye gerek yok diyorsun. Evet, yani ben... Okulları bir an önce bitirip hayata atılıp 80 yıl çalışayım gibi bir acelen yok.
1: Orada biraz şey gibi, artık ailelerin yavaş yavaş böyle hafif gazını alıp ya biraz daha bekleyin, tamam iş olur, para kazanırız, biz biraz bir deneyelim falan demeye başladık. Aileler için de çok kolay değil. Onlar da bazen anlamakta zorlanabiliyorlar.
0: Tabii tabii.
1: Ya sen ne zaman işi tutacaksın, o kadar okul okudun, bitirdin, hiçbir şey yapmıyorsun gibi düşünebiliyorlar bazen. Benim ailem için değil, öyle aileler var. Etrafımdaki insanlardan da biliyorum. Ama orada işte şey durum var dediğim gibi. Çok acele etmediğimiz için şey diyoruz, 1-2 sene daha büyük çapta, daha hızlı büyüyecek bir iş kurmayı deneyelim. Olmazsa zaten bizim diplomamız var, yetkin insanları zaten girer çalışırız. Bunun için de acele yok gibi. Düşünen çok fazla insan var benim çevremde şu aralar. Öyle toparlayalım.
0: Benim şimdi ben işte turizmde çalıştım bir süre. Annem SSK'sı var mı dedi. Sonra anne ben senarist oldum dedim. SSK'sı var mı dedi. Anne ben yapımcı oldum dedim. SSK'sı var mı dedi.
1: Var mıydı?
0: Vardı. Sonra ben emekli oldum. Şimdi maaşımı annem alıyor. Böyle bir makro planı varmış ya. Başına değil.
1: Başına sormuyormuşum ne zaman.
0: Peki sen o zaman bundan sonra sana ayıracağımız süreyi şu girişimciliği bize anlat. Senin perspektifinden bu girişimcilik nasıl gözüküyor?
1: Ne kadar zamanım var bunu anlatmak için?
0: Ben sana bittiğini söyleyeceğim.
1: Tamam peki.
0: Herhalde bir 5-6 dakikamız vardır.
1: Tamam. Şu şekilde yani benim Türkiye'deki girişimcilikle alakalı gördüklerimi anlatayım biraz. Şu aralar benim de özellikle işin içerisine girmekle birlikte çok fazla gözlemlediğim çok fazla girişimcilik üzerine konuşan insanlar öncelikle. Bunların ne kadarı ne kadar değerli işler üretiyor noktasına daha sonra geliriz. Belki başka bir zaman konuşuruz, başka bir yayında
0: olur,
1: konuşuruz.
0: Olur, olur zevkle.
1: Benim gördüğüm çok fazla insan bir girişimcilik heyecanına kapılmış durumda. Bunlar sadece yapanlar değil.
0: Ama çok güzel bir şey bu.
1: Evet, yapanlara...
0: çıkabilir bir şey yani.
1: Bundan bir şeyler çıkıyor zaten aslında.
0: Evet.
1: Bununla alakalı konuşanlar, bunu yapanlara yardımcı olanlar, bunu yapanlara ofis kiralayanlara kadar tutun. Birçok insan bir girişimcilik ekosistemi olduğunun ve bunun hızlı bir şekilde büyümesi gerektiğinin farkında ki oluyor da zaten. İşte YouTube'a girdiğinizde bir sürü girişimcilikle alakalı konuşan videolar hazırlanmış, insanlar seminerler veriyorlar. 2 dakikamız varmış. İnsanlar seminerler veriyorlar. Geçen bir haber aldık, işte İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ön kuluçka merkezi, İTÜ Çekirdek. Avrupa'nın sanırım en iyi ikinci ön kuluçka Süper. Merkezi seçildi. İşte bizim girişimcilerimiz İTÜ Çekirdek'e kabul edildi, Sabancı School'a kabul edildi. Her yerden destek vermek isteyen insanlar var. İşte yatırımcılar bizimle konuşuyorlar. Ya sizin bir uygulamanız varmış, şunu da şuraya yapalım. Gelip burada çalışın isterseniz. Birisi beni almaya çalışıyor, gel benim için çalış vesaire. Çok büyük. Tam tabirini de bulamadım ama böyle kımıl kımıl bir ortam var Türkiye'de. Girişimcilik konuşan çok fazla insan var, çok fazla deneme de var. Son gördüğümde bunların çok büyük bir kısmı mobil uygulama yapmaya çalışıyor. Sanki biraz daha hard ve teknoloji geliştirecek işlere biraz daha ihtiyaç var gibi hissediyorum ben. Sonunda yapacağım yorum belki bu olabilir.
0: Peki burada melek yatırımcılık var. Melek yatırımcılar melek mi gerçekten? Ne yapıyor?
1: Melek yatırımcılar böyle oraya benim anladığım kadarıyla çok fazla proje, küçük küçük yatırım yapıp acaba bir şey gelir mi diyen insanlar ama bunlar karşılığında hisse bekleyen, para kazanmak isteyen aslında çok, melek olmayan
0: ama,
1: insanlar.
0: Ama çok normal. Niye öyle diyorsun? Tabii ki bu yatırım, yani yatırımı yapana da mutlu olması lazım ki bu sistem yürüsün
1: devam edebilsin.
0: Öbür türlü.
1: Ama işte İngilizceden geliyor işte angel investor, melek yatırımcı. Çok da bir geçerliliği yok aslında konunun.
0: Peki, o zaman şöyle bitirelim. Girişimcilik bizim inşallah ülkemizde de istihdam sorununu da çözecek tek umudumuz aslında.
1: Evet.
0: Ve buradaki bu heyecanın yükselmesi de şahsen beni çok mutlu
1: Umut
0: etti.
1: Umut veren bir durum.
0: Seni de tekrar davet ederiz. Senin gibi girişimcileri de tekrar burada görmek isteriz.
1: Çok mutlu olurum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdilik bu kadar efendim. Konuğumuz Profesör Doktor Erhan Erkut. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz. Ben sizin konuk olmanızı çok istedim.
2: Sağ olun.
0: Çünkü siz benim ve ailemin hayatını alt üst ettiniz.
2: İnşallah iyi yönde alt üst etmişimdir.
0: Tabii ki. Şöyle ki, sizin bir konuşmanızı izledik kızımla birlikte. Keşke oğlumla da izleseydik daha önce. Çünkü o yolunu çizdi. Şu an okuyor üniversitede ama kızım lisede. Ve şöyle bir karar verdik. 2021 yılında liseden mezun oluyor ve bir yıl okula gitmeyecek.
2: Bravo.
0: Bir yıl, evet, bir yıl içinde belgesel çekmeyi planlıyor.
2: Çok iyi.
0: Bir Kore şeyi var. Kore'ye bir ilgisi var. Kore'ye gitmek ve orada bir süre yaşamak istiyor. Ben de beni de alsın diye yanına, hani orada hani ekiple gitmek lazım, kamera da lazım falan gibi peşine düşmek istiyorum.
2: Çok güzel olur.
0: Bunu sizin sayenizde bu kararı ver. Ya gerçekten sizin o konuşmanızı dinledik. Ya müthiş bir ufuk açtınız. Yani
2: aynısını ben kızımla yaptım. Belki
0: biliyorum. Ben çok iyi, ben sizi çok iyi tanıyorum. Siz bu programın konuğu değil, konususunuz aslında.
2: Sağ olun.
0: Bu çok önemli çünkü ya biz hepimiz, bu bütün modern aileler çok küçük yaştan itibaren çocuklarımıza şu okula gitsin, şu okula gitsin, aman bir an önce mezun
2: aldır,
0: olsun. Yani bu obsesif davranış, biz de kızımla ne yapacağız, baba ben ne okuyacağım falan, hep konuş. Biz de ona diyorduk ki ne olmak istiyorsun? Sizin konuşmalarınızdan sonra artık ona ne yapmak istiyorsunuz
2: diye soruyoruz.
0: Demeye başladık.
2: Çok iyi dinlemişsiniz.
0: Evet evet. Sizi çok iyi çalıştım. Sizi çok iyi biliyorum. Şimdi tanıştık ama çok iyi biliyorum. Ve inşallah bir yıl kızımla böyle bir program yaptık. Ama bu bir yılın ne kadarı seyahat olur, ne kadarında kitap okur, ama bir yıl üniversiteye devam etmemek bana çok müthiş bir fikir olarak, inovatif geldi çok. Yani bu çocuklar kim bilir kaç sene zaten iş hayatında yaşayacak. Oğlum da bunu yapmadık. O haldır haldır gitti. Şimdi yurt dışında bestecilik okuyor. Onda böyle bir şansımız olmadı. Ama
2: o ne istediğini yapıyor gibi görünüyor.
0: Orada şöyle bir sorun yok. O zaten çok önemli bir okula kabul edildi. Juilliard'a kabul edildi. Oraya kabul edilen ilk Türk oldu. 3 kişi aldılar zaten falan. Ona seviniyorum. Hiç değilse o tutkusu olduğu bir şeyi yapacak inşallah. Ama kızımla da böyle bir karar verdik.
2: Güzel.
0: Ve bu
2: o da tutkusunu bulacak.
0: Bu da sizin yüzünüzden.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Bu müthiş bir fikir. Dedim ki hoca gelse de bize biraz anlatsa, bu okul, biz bu okula çok mu kafayı taktık hocam? Üniversiteye, liseye, TEOG'a, her şeye.
2: Hem de nasıl? Yani 200 yıl önce falan kurulmuş bir sistem bu. Sanki binlerce yıldan beri varmış ve mutlak gerçekmiş gibi yaklaşıyoruz. 200 yıl önce endüstri toplumuna, evet, işçi yetiştirmek için kurulmuş bir sistem. Zamanı geçti. Hala biz içerik odaklı, müfredat bazlı eğitime devam ediyoruz. Bunun da zamanı geçti.
0: Müfredatlar da 19. yüzyıldan.
2: Kesinlikle. Yani ilk müfredatlara bakıyorsunuz, yine tarih, coğrafya, işte fizik, evet, kimya, biyoloji, matematik. Bu arada bilgi 1900'lerde 100 yılda bir ikiye katlanıyordu. Artık her gün ikiye katlanıyor. Bilginin bu kadar hızlı patladığı bir ortamda biz hala bilgi odaklı, içerik odaklı, müfredat odaklı eğitim vermeye çalışıyoruz. Yani bırakın pek fazla faydası olmadığını, zararı olmaya başladı öğrencilere. Çünkü çok değerli zamanları, kendi kendilerine çok rahat edinebilecekleri bilgileri çok daha yavaş ve eski bir tempoda nakil yoluyla öğrenmeye çalışmakla geçiyor. Bunu aslında bu kuşak reddediyor. Ama biz büyükler bunun farkında değiliz. İş yaptığımızı zannediyoruz. Hani işimizi doğru yapmak amacıyla da bu nakil yoluyla içerik pompalamaya devam ediyoruz. Ama bunun ömrü, yani sizin kızınızın kızının bu şekilde bir okula gideceğini beklemiyorum ben. Torununun böyle bir okula gitmeyeceğine eminim. Okulların ciddi bir şekilde alt üst olmasını bekliyorum. Geldi yani zamanı, fazlasıyla geldi. Çok daha beceri ve yetkinlik odaklı, çok daha kısa süreli, çok daha küçük gruplar halinde, çok daha öğrenci odaklı, teknolojiyi çok daha etkin kullanan bir kuruma doğru gideceğimizi düşünüyorum.
0: Hocam askerlik şubesi hariç bana diploma soran olmadı.
2: Doğrudur. Yani... Bazı sektörlerde diploma artık hiç sorulmuyor. IT evet. sektörü, yani bilgisayar bilişim sektörü bunun farkında çok net. Sizi oturtuyorlar bilgisayarın başına. Hadi bakalım diyorlar, yap, göster bize. Yapabiliyorsan işe alıyorsun, yapamıyorsan işe alamıyorsun. O kağıt parçasının hiçbir kıymeti yok ki onlar için artık. Diğer dallarda biraz daha yavaş olacak belki bu değişim ama diplomalar hızla önemsizleşecek. Onların yerini bu işte sertifikalar, Amerikalıların badge dediği şeyler, kokartlar, yani mikro dereceler. Ne bileyim bugün mesela Udacity'ye veya Udemy'ye girin, Coursera'ya girin. Mesela şimdi yapay zeka öğrenmek istiyorsunuz. Türkiye'de hangi üniversite öğreneceksiniz bunu? Ya da büyük veri. Peki yok. Gideceksiniz böyle internet bazlı sitelere. Geçen gün baktık $49 ayda yapay zeka 6 aylık program. Bunu tamamlayın mesela. Ayda $49'lardan 6 aylık program. Müthiş. Türkiye'de üniversitede 60 bin lira veriyorsunuz üniversiteye bir yılda. Çarpı 5, 300 bin TL. Karşında ne alıyorsunuz? Eski usul bir bilmem ne mühendisliği diploması alıyorsunuz. Ne kadar büyük veri analitiği biliyorsunuz, ne kadar yapay zeka, makine öğrenmesi biliyorsunuz, meçhul. Dolayısıyla insanlar bunu görmeye başlayacak ve bu üniversitelerin monopolü, eğitimdeki monopolü kırılmaya başlayacak diye düşünüyorum. Tabii bu çok ilginç fırsat girişimciler için. Mesela siz şimdi biraz önce o bir yıl ara vermekten bahsettiniz. Amerika'da gap year denilen şey. Bu popülerleşirse o bir yıldaki deneyimleri kurgulama potansiyel bir iştir. O bir yılı nasıl en iyi şekilde değerlendiririz? Buyurun size üniversiteyle veya liseyle alakası olmayan yeni bir eğitim kurumu konsepti.
0: Ben eğitimi de şeye benzetiyorum. Böyle büyük bir gemi, bunun dümenini çok hızlı çeviriyorsunuz.
2: Dönmüyor gemi. Ama.
0: Gemi çok yavaş dönüyor değil mi? Bu peki bu bizim ülke olarak makro düzeyde bu eğitim sistemi bizim kaderimiz mi bu? Değiştirilemez mi? Çünkü artık bunu herkes konuşuyor, herkes biliyor. Yani belki de velilerden başlamak gerekmiyor mu buna? Veliler çok bir tutkuyla bağlılar sınav sistemine. Mesela ben zaman zaman böyle bir okul açmayı çok istiyorum. Eğitimci olmak istiyorum, okulum olsun istiyorum ama beni bundan vazgeçiren tek şey sınav. Çünkü veli gelip hesap soracak, benim çocuğum kaç puan alacak diye. Evet. Bu iletişim olmasın diye bu işi yapmıyorum.
2: Çok güzel. Ben aslında İstanbul Erkek Liseleri Eğitim Vakfı Okulları'nın akademik kurul başkanıyım. Yani 1200 kadar öğrencimiz var. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise. Ve bu mücadeleyi her gün veriyoruz. Biz uluslararası bakalorya eğitimi veriyoruz. Almanca, İngilizce ve... Sınavsız çocuklara Almanya'da, Amerika'da üniversite hakkı var. Fakat veliler hala bizden sınava hazırlık bekliyorlar. Evet. Sürekli bir mücadele. Ya korkunç bir şey. Anaokuluna çocuğunu getirmiş aday veli size TEOG puanlarınızı soruyor. Yani TEOG olmayacak 8 yıl sonra diyorsunuz, dinlemiyorlar. Bir yıl sonra kalkıyor TEOG mesela. O kadar böyle... Okuldan beklenti o kadar yüksek ki, bir de çocuklardan beklenti o kadar yüksek ki. Kendimizi çocuğun mühendisi olarak görüyoruz. Çocuğun mimarı olarak görüyoruz. Hani bizim uzantımız, DNA'mız onunla sonsuzluğa doğru gidecek ya. Yani çocuğun ilk önce siz ne olmasını istiyorsunuz? Yani mutlu olmasını istiyorsunuz herhalde değil mi anne baba olarak?
0: Tabii.
2: Ama sınavdaki not mutluluğun çok önüne geçiyor. Bakın yani 15 gündür üniversite tanıtımı tercih döneminden geçtik. Psikiyatriste gitmesi gereken birkaç tane çocuk geldi karşıma. Yani çocuk geliyor, boynu bükük. Evet, yani anne konuşuyor, baba konuşuyor. Dominant bir baba var. Geçen sene sınava girmişler, puan beğenilmemiş. Çocuk yeniden sınava sokulmuş. Çocuğun istemediği dallara çocuk itilmiş. Çocuğa ne yapıyorsunuz, işkence ediyorsunuz ya. Yani bu aslında insan haklarına aykırı bir şey. O çocuk artık yetişkin.
0: Bir bizleşiyorlar değil mi? Biz doktor olmak istiyoruz, evet. Biz tıp istiyoruz, evet. Biz mühendislik istiyoruz.
2: Yani birinci çoğul şahısla konuşuluyor. Sınavdan şu kadar puan aldık. Bir dakika ya, kim aldı bu puanı?
0: Biraz griptik o sabah.
2: Yani gibi. İşte ana babanın aslında kendi hayallerine ulaşamamış olmasının bir sonucu bu. Yani ben doktor olmak istiyordum, olamadım, bari çocuğum olsun. Ya tamam, sen mutlu olmak istiyordun, olamadın, bari çocuğun mutlu olsun diye düşünsen...
0: Ha, çok güzel.
2: Bunu söylemeyeceksin. Bırak çocuk ne istiyorsa yapsın. Geliyor ya hocam diyor, ben avukat olsun diyorum ama o kalkmış siyaset bilimi okuyacağım diyor. siyaset biliminden para kazanılmaz. Ya çocuk onu okumak istiyor. Bir işi çok severek yapıyorsan ondan para kazanmanın yolunu illaki bulursun. Araştırmacı olursun, kitap yazarsın, editör olursun, televizyonda program yaparsın. Yani zaten çocuğun ana amacı para kazanmak değil ki. Çocuk yaşamak istiyor, kendini gerçekleştirmek istiyor, mutlu olmak istiyor. Ya işte ama bunlar Türkiye'nin gerçeklerini bilmiyorlar, dünyanın gerçeklerini bilmiyorlar. Bir de böyle çocuğu üstten konuşmalar, aşağılamalar falan. Çocuk böyle eziliyor, büzülüyor. Gerçekten üzülüyorum. Kesinlikle velilerden başlamamız lazım. Bayağı okullar, cahil bir
0: toplumuz.
2: Çünkü
0: velilerin okullar üzerinde çok büyük bir baskısı var.
2: Hem devlet hem özel okullar üzerinde çok büyük baskıları var.
0: Tiyatro dersleri iptal ediliyor, müzik dersleri iptal ediliyor.
2: Sanat, spor, müzik, İngilizce iptal ediliyor. Sınavda olmayan her şeyin yerine sınava hazırlık konuyor. Çılgınca bir şey. Ondan sonra çocuk dilekçe yazamıyor ya. Üniversiteye gelmiş çocuk dilekçe yazamıyor. Niye yazamıyor? Kompozisyon yok hocam sınavda diyor bana. İngilizcen niye bu kadar kötü? 2 yıl önce daha iyiydi sonra geriledi. Niye? Sınavda yok onun için sınav yaptık İngilizce dersinde. Peki hangi sporla ilgileniyorsun? Valla işte hocam sınava hazırlandık. Sınava bakıyorsunuz hayatla ilgisi yok. Yani o sınavın çocuğu üniversiteye sokmaktan başka hiçbir yeri yok. Ama bütün hayat ona endeksli bir şekilde götürülüyor.
0: Peki ülkemizde veli hazırlık kursu gibi bir şey olabilir mi? Velilere yönelik bir eğitim. Ya veli olmak için hiçbir kualifikasyona gerek yok.
2: Anne herkes baba olmak için de hiçbir kualifikasyona gerek yok. Çok acı bir şey.
0: Ya anne baba olabilirsiniz ama veli olmak başka bir şey ya. Bir müddet sonra onun eğitimine...
2: İşte anne babalar veli oluyorlar.
0: Veli oluyor,
2: kullanma kılavuzu yok. Sürekli kulaktan dolma bilgiler. Etraftan ne duyuyorlarsa onun üzerine hareket etme. Ya benim yapmaya çalıştığım geleceğin velilerini eğitmek.
0: Siz kaç kişiye ulaşıyorsunuz? Ben mesela... Ben olsam sizi takip ederek, sizin blogunuz var, orayı takip ederek, sizin dijital ortamdaki konuşmalarınızı dinleyerek bütün sorulara cevap bulurum. Siz kaç kişiye ulaşabiliyorsunuz sizce etkileşim alanı?
2: Şöyle söyleyeyim, ben üniversitede bir ders verdiğim zaman belki 100 kişiye ulaşıyorum. Ama verdiğim eğitimleri canlı olarak yayınladığımda bu belki 1000'e çıkıyor. Yeniden izlemelerle belki 10.000'e çıkıyor. Hedef bunu tabii 100.000'lere çıkarmak.
0: Ama veli olarak düşündüğümüzde de 30-40 milyonluk bir hedef kitle var.
2: Yani herkese...
0: Sizin gibi konuşan da görmedim ben. Sizden kaç tane var hocam?
2: Ben çok olduğunu düşünüyorum. Yani arayınca insan buluyor. Böyle biraz farklı şeyler söyleyen, biraz keskin konuşabilen, sistemi eleştirebilen çok sayıda insan var. Özellikle o yerden yere vurduğumuz ilk öğretim, orta öğretim sisteminde çok değerli öğretmenler var, müdürler var, rehberler var. Tabii onlar seslerini duyurmakta biraz zorlanıyorlar. Ben biraz da onları şimdi blogumda yer vermeye çalışıyorum. İşte YouTube'da video işte yayınları falan çıkarmaya çalışıyorum. Ben de kendi çapımda bir televizyonculuk, yapımcılık yapıyorum. Haftada bir belki böyle bir eğitim söyleşileri falan ya da girişimcilik söyleşileri gibi bir şey kurgulamaya çalışıyorum. Amaç büyümek ama işte YouTube fenomeni ol falan geliyorlar bana işte şu kadar para kazanırsın falan. Ya bizim onlarla işimiz yok ama o şekilde ulaşabileceksek ona da eyvallah diyeceğim.
0: Bence her mecrayı denemelisiniz.
2: Denemek lazım, doğru.
0: Hocam bizim süremiz sona erdi. Bu programı ben kapatayım. Böyle çocuğum işte gelecekte ne olacak, geleceğin mesleği, velilerin bütün gelecek kaygıları için hocanın mutlaka bloğu var.
2: Erhanerkut.com.
0: Erhanerkut. Evet. Onları söyleyelim hocam.
2: Tabii Erhanerkut.com. Orada 100'ün üzerinde eğitimle ilgili yazı var. Onları hatta bir kitap yaptım insanlara kolaylık olsun diye. Bloga girdikleri zaman kitabın kapağı çıkıyor. İsterlerse kitabı da alabilirler. İsterlerse blogdan ücretsiz okuyabilirler. YouTube'da çok sayıda videom var.
0: Evet. Hoca bizim ailemizin hayatını değiştirdi. Sizin de değiştirsin.
2: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam.
0: Sağ olun. Konuğumuz Mimar Moiz Meseri. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Bilal Bey. Merhaba.
0: İsminizin anlamını bağışlar mısınız?
3: Rica ederim. Hazreti Musa'nın Fransızcası.
0: Öyle mi?
3: Evet. Moiz Hazreti Musa'nın Fransızcası.
0: Z ile mi yazılıyor?
3: Aslında şöyle, Fransızca yazılışında en sonda S ve E var. Hı. S ve E yan yana geldiği zaman Z sesi.
0: Ha, Türkçe öyle.
3: Evet, aynen öyle.
0: Tamam.
3: Evet.
0: Peki, teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
0: Mimari konuşacağız.
3: Aynen.
0: Konumuz gelecek. Gelecekte gündelik hayat. Mimariyi biz daha önce de konuştuk ama mimari konuş bitmez. Ne görüyorsun? Şimdi neler olur gelecekte? Bizim hayatımıza ne dokunur? Pratik ama yani.
3: Okay.
0: Teknik anlatma bize. Zaten dinlemeyiz.
3: Pratik gitmeye çalışalım.
0: Pratik şeyler konuşalım.
3: Bir kere mimarlık hiçbir zaman bizim hayatımızın içinden çıkmayacak. Şüphesiz. Eyvah. Her zaman mimarlar ve mimarlık başımıza ve aramızda var.
0: Allah başımızdan eksik
3: amin,
0: etmesin.
3: Çünkü bireyin yaşamsal ihtiyaçlarını gidermek adına sürekli var olan ve sürekli de gelişmeye devam edecek olan
0: barınma
3: bir takım.
0: Barınma ihtiyacı olduğu sürece mimar ihtiyacı da.
3: Aynen, barınma.
0: Ama değişecek, dönüşecek.
3: Tabii,
0: onları konuşalım.
3: Tabii dönüşecek. Aslında burada belki de ünlü mimar Le Corbusier'in tanımladığı 4 ana yaşamsal ihtiyacımız var birey olarak. Bunlardan bir tanesi barınma, bir tanesi eğitim, bir tanesi rekreasyon, bir tanesi de çalışma. Şimdi aslında bunların hiçbirisinde mimarın rolünü yatsımak mümkün değil. Hepsinde mutlaka mimar olmak zorunda. Çünkü sonuçta mimar kişinin hangi yaşamsal fonksiyonu yerine getirirse getirsin, içinde güvende, konforda ve emniyette hissedeceği

0: Tamam. Kişinin boş zamanlarında vaktini geçirebileceği, aynı zamanda şehir dokusuna katkıda bulunan, bütün ihtiyaçların kullanıldığı, üzerinde bina olmayan alanlar, kısımlar diye de bunu tarif edebiliriz.
1: Ha, bina dışı alanlar. Bina o dışı alanlar. Konusu.
0: Kesinlikle. Tabi orada tamam. Şehir ve planlama işte ve benzeri bir takım yan disiplinler söz konusu oluyor ki zaten mimarinin her konusunda mutlaka yan disiplinlerle beraber ortak bir çalışma yürütmesi şart. Burada önemli olan biz eğer hangi yaşamsal fonksiyonu gidermek adına bir tasarım veyahut da o tasarım sonrası bir yapım yaparsak yapalım, bütün bu işi insan için yapıyoruz. Ve insanın kendini biraz evvel de ifade ettiğim gibi güvende hissedeceği, huzurlu olacağı, keyifli olacağı ve en önemlisi de kendini iyi hissedeceği alanlar yaratmak. Bu alanları yaratmak yetmiyor. Aynı zamanda bu alanların da her ne kadar ekonomistler tarafından ve yatırımcılar tarafından kabul görmüş bir yapı ömrü, yapı süresi faktörü söz konusu da olsa, o süreç içerisinde standartların korunması gerekiyor. Yani ben bir binayı yaptım. Bu binanın zaten ekonomik ömrü veya ticari ömrü 25 yıldır. Ben bunu zaten 25 sene sonra yıkacağım. Ya da o yapının yapılmış olduğu ülkenin kendi ekonomik şartları çerçevesinde, mesela Japonya gibi 10 senedir ömrü. Ben nasılsa bunu 10 sene sonra yıkacağım. Canım bu da böyle imal edildi. Bunun da işte buradan su akıyor. Buranın da aydınlatması biraz eksik oldu. Burası da çok iyi ısınmıyor. Ama ben bunu nasıl olsa yıkacağım. Böyle bir şey yok.
1: Siz Avrupa'da kimse bir şey yıkmıyor.
0: Zaten Avrupa örneğine geldiğiniz zaman zaten orada hiç kimse bir şey yıkmıyor. Çünkü onlar zaten belli oranlarda ve belli kapsamlarda gelişmişliklerini zaten tamamlamışlar.
1: Bir şey soracağım. Biz bugün Türkiye ölçeğinde konuşalım. Biz gelecek dediğimiz gelecek geliyor. Gelecekte de bugün oturduğumuz evlerde mi oturacağız? Yoksa gelecekte başka evlere mi taşınacağız? Şimdi, ben mesela bunu çok merak ediyorum.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye maalesef halen konut problemini çözebilmiş bir ülke değil. Konut problemini
1: çözemedik. O kadar konut var ya.
0: Şimdi o kadar konut var ama bu konutlara erişilebilirlik ortalamasına baktığımız zaman halen çok ciddi bir eksik var. Yani halen insanların kendi arzu ettikleri standartlarda yaşayabilecekleri konutlara ulaşımda bir eksiklik var. Yani şimdi bakıyorsunuz, bir taraftan çok ciddi bir emlak sirkülasyonu var ama bir taraftan da çok da fazla şey var. Boş duran konut var. Ne? Ve hali hazırda da devam eder. Ya ben bunu burada bir arz talep dengesizliği olduğuna ve gerçekten de şu anda ülkemizde yapılan yapı türünün ve yapılaşma şeklinin gerçek ihtiyaçlarla özdeş olduğuna inanmıyorum. Burada çok çok fazla ekonomik kaygı, yani yatırımcı tarafında çok ciddi ekonomik kaygılar olduğu kanaatindeyim. Bu ekonomik kaygılarla dolayısıyla diğer asıl ön plana çıkması gereken kaygıları ortadan kaldırıyor. Şimdi burada İşte birazcık da bence bizim hayal ettiğimiz veya arzu ettiğimiz tarzda bir konut yapısına gelecekte ulaşabilmemiz için ön plana yeni mimarın çıkması gerekiyor. Yeni mimarlığın çıkması gerekiyor. Ve bununla beraber de yeni inşaat modellerinin ortaya çıkması gerekiyor.
1: Bunları konuşalım
0: biraz. Konuşalım.
1: Yeni inşaat modellerini konuşalım.
0: Yeni inşaat modellerinden bir tanesi aslında çok da yeni bir şey değil. Yapı bilgi modellemesi denen, İngilizcesi Building Information Modeling dediğimiz, yaklaşık 1950-60'lı yılların dışında deneysel bir model olarak ortaya çıkan. Fakat bugün özellikle Amerika, Dubai, İngiltere, Finlandiya, Singapur ve Norveç gibi ülkelerde artık her tür projenin olmazsa olmaz tabanını oluşturan bir sayısal süreçten bahsediyoruz. Bu sayısal süreci şöyle toparlayayım müsaadenizle. Bulut ortamında çalışan bir alan. Bu alanın içerisinde o yapıyı oluşturacak olan tüm yan disiplinlerin verileri 3 boyutlu bir modellemeyi oluşturmak adına aktarılıyor. Şimdi burada çok ciddi bir takım avantajlar var. Birincisi, bir kere artık herkes bir sonraki adımını değil, aynı zamanda onunla beraber çalışmak zorunda olan diğer bütün disiplinlerin de bir sonraki adımlarını düşünmek zorunda kalıyor. Ve bunun başında da aslında bir mimarın olması lazım. Ben hep şu örneği veriyorum. Yapının niteliğine göre ya da yatırımın niteliğine göre zaman zaman farklı bireyler o projede ön plana çıkmıştır. Fakat tarihe baktığınız zaman Mısır piramitlerinde kim vardı? Mimarlar vardı. Yani herkesten önce mimarlar vardı. Biz Mimar Sinan diyoruz ya da biz Gaudi diyoruz. Tabii ki Gaudi'nin de, Mimar Sinan'ın da veyahut da Mısır piramitlerini yapan mimarların da yanına diğer disiplinlerden gelen bir takım uzmanlar katkıda bulundular ve o yüzden bu muhteşem eserler ortaya çıktı. Ama bana göre yapının patronu mimardır. Ve bu bahsettiğim yeni yapı bilgi modelleme sistemi, ki bu bir yazılımdır ve bu yazılımın içerisinde bir süreç tanımlanmıştır ve dediğim gibi tüm bu yan disiplinler kendi sahip oldukları bilgiyi bu yapının içerisine üç boyut olarak aktarırlar. Tekrar mimara eski rolünü getirecek.

0: Peki, mimar patron olacaktır dolayısıyla.
1: Peki mimarın yaptığı işi bir yapay zeka yapabilir mi? Mimarlar işsiz kalır mı gelecekte?
0: Bence mimarlar hiçbir zaman işsiz kalmazlar. Çünkü
1: Büyük konuşma.
0: Vallahi ben bu konuda ben biraz iddialıyım. Onun tamam. da sebebi şu. Şimdi biz zaten sonuçta 3D yani 3 boyutlu yazıcılar olsun, kullandığımız sayısal şeyler olsun, programlar olsun. Zaten bir nevi bir akıllı bir zekadan ya da bir sayısal bir algoritmadan destek alıyoruz.
1: Ama bütün meslekler alıyoruz. Doktorlar da alıyor.
0: Herkes alıyor. Ama burada ben hep şuna çok önem veremiyordum. Ben de belki de balık burcu olmamdan dolayı duygu. Duygu yani estetik dediğimiz
1: abi,
0: kavram.
1: Duygu ne var ya?
0: Şimdi mimarlarda duygu olmasaydı o zaman La Sagrada Familia gibi bir eser de ortaya çıkmazdı. Mesela bakın Süleymaniye Camii'nin İstanbul silüetindeki yerinden birazcık kısaca bahsedeyim size. Çok çok çok özel yeri olan bir şeydir, bir konumu vardır. Mimar Sinan Süleymaniye'nin yerini belirlerken çok uzun süre yer aramıştır. Hatta bundan dolayı da Kanuni Sultan Süleyman'la evet. da çatışmıştır. Ama bu işte aslında kendisinin bana kalırsa hem duygusallığından hem de şehre olan duygusal bağından ve saygısından ve mesleğine olan saygısından kaynaklanan bir şey. İşte bu tarz bir duygusallıktan bahsediyorum
1: yani
0: ben.
1: Yapay zeka bizim hayatımızı estetize edemez.
0: Estetize edemez. Bence tamam. estetize edemez. Bence estetize edemez.
1: Peki o zaman kısaca şöyle bitirelim. Gelecekte gündelik hayat, sen iç mimarsın.
0: Yok ben mimarım.
1: Mimarsın mimarım. Peki.
0: Ki ona da karşıyım, iç mimar dış mimar diye de bir şey yok. Mimar mimardır benim şahsi kanaatim.
1: O zaman tamam daha kolay okay. soruma daha kolay cevap verirsin. Bize ne olacak abi evin içinde nasıl yaşayacağız? Tamam anladık mimarlar işini kaybetmeyecek.
0: Yok kaybetmeyecek.
1: Tamam. Okay. Biz nasıl yaşayacağız, ne değişecek evin içinde? Aynı böyle bugünkü gibi mi yaşayacağız?
0: Bir kere eğer bugün öngörülen yapısal süreçler, yapım süreçleri doğru öngörülür ve doğru yönetilir ve uygulanırsa bir kere çok daha konforlu evlerde yaşayacağız. İnsan ölçeğinin unutulmadığı evlerde yaşayacağız.
1: Konfor ne demek? Yani nasıl konforlu evlerde yaşayacağız?
0: Konfordan kastım şu. İnsanın bir kere konfordaki en önemli faktörlerden bir tanesi psikolojik boyuttur. Yani bir insanın kendi fiziksel boyutlarının öngördüğü bir takım iç hacim ölçüleri vardır. Bir de kişinin psikolojisinin tolere edebildiği, kaldırabildiği ve ihtiyacı olan bir takım ölçekler vardır. Mesela insanlardan bazen şöyle bir laf duyarsınız. Bu şehir beni bastı. Şimdi o işte o şehirdeki dar alanlardaki çok yüksek yapılardan kaynaklanan bir şeydir. İnsanlar genelde dikey yapılaşmanın yoğun olduğu bir yerlerde, şehirlerde kendilerini daha huzursuz ve keyifsiz ve daha gergin hissederler. Halbuki yatay yapılaşmanın olduğu, nefes alabildiğiniz daha fazla yapılar arasında boşlukların olduğu yerlerde kendinizi daha güvende, daha konforlu, daha keyifli hissedersiniz.
1: Ama
0: bir kere evin içinde de geçerli.
1: Tamam.
0: Yani ben şunu her zaman karşı olmuşumdur. İşte atıyorum bir insan normal şartlarda işte 2,5'a 1,5 metre bir banyoda bile ihtiyaçlarını giderebilir. Ama eğer o insana daha geniş bir yer verebiliyorsan niye vermeyesin? Yani insanın kendini daha konforlu hissedebileceği daha büyük bir lavabo tezgahı olsun. İnsanın kendini içeride daha rahat hareket
1: İşin
0: edebileceği rahat alanlar olsun.
1: Tavan yüksekliğiyle ilgili.
0: Kesinlikle çok çok önemli. 2,40 diye bir tavan yüksekliğine takıldık. Böyle bir şey yok. Yani bana göre 2,70'in altında net tavan yüksekliğinde 2,70'in altında bence insan yaşayamaz yani. Çok büyük bir hata. En önemli tabii işte yükseklik faktörü biraz yani aşırı yüksek de insanı kötü hissettiriyor.
1: Ama nüfus çok artıyor. Yani şehirciler de daha derli toplu olsun istiyor. Yani ulaşım anlamında falan. Şehir böyle derli toplu olsun, yüksek olsun. Hı hı. Zaten bu bir ihtiyaç. Bunu nasıl çözecek insanlık?
0: Bence ben bunun çok da şey olduğuna inanmıyorum. Reel bir gereksinim olduğu kanaatinde değilim. Bir kere bunun bence çok ciddi maddi bir emlak spekülasyonu ile alakası var. Yani bir taraftan tabii insanlarda böyle bir insanların biliyorsunuz sahip oldukları metalarla kendilerini özdeşleştirmek ve onun kimliğini kendi üzerine satın almak gibi bir yapısı var. Mesela rezidansta yaşıyorum gibi bir kavram. Yani bunların hepsi aslına bakarsanız geçici ve ekonomik bir takım dürtüler gibi geliyor bana. Bugün yaşadığımız bütün şehirlerin çevresinde o şehirleri daha yatay ve daha yaygın yapmak adına yeteri kadar esbas bulunmakta. Bu birincisi. İkincisi çok bence arsa spekülasyonu. Çünkü ne kadar çok belli bir bölgeyi popüler kılar, orada ne kadar çok yapılaşma yaparsanız, yapılaşmanın kapladığı alan üzerindeki birimleri arttırırsanız bir noktadan o kadar fazla gelir elde edersiniz. Yani biz ya tabii bu soruyu şu mantıkta sorduysak,

0: ayrı mesele. Hani bir Singapur, bir Hong Kong veya da bir New York örneğinden hareket edersek orada yapı adası zaten kişileri ister istemez dikeyde gelişmeye zorlamıştır. Ya bu Manhattan için de bu geçerlidir. Ama biz şimdi İstanbul gibi bir şehir söz konusu olduğunda ya da Ankara gibi bir şehir söz konusu ya da İzmir söz konusu olduğunda bizim yerimiz, toprağımız bol. Yani neden bir yerlere sıkışıp dikeyde yoğunlaşmaya çalışalım? Artı bir şey daha var. Bu kadar insan niye gelsin şehirlere? Yani bu nüfus artışını da tabii, kontrol etmek orada gerekiyor. Orada durdurmamız gerekiyor. Bu bir gerekçe olamaz yani.
1: Son iki dakikamızmış. Bu iki dakikayı nasıl kullanmak istersin?
0: Bu iki dakika...
1: Gelecek programı yapıyoruz. Okay. Gelecekle ilgili bize güzel şeyler söyle bitirelim.
0: Gelecekle ilgili güzel şeyler söyleyeyim. Okay. Ya bir kere şu var. Akılcılığı hiçbir zaman elden bırakmamamız gerekiyor. Günü kurtarmak adına... o anki bir takım kişisel veyahut da genel menfaatler adına bir takım adımlar atıp geleceğimizi karartmamamız gerekiyor. Çünkü gelecek illa gelecek ve o geleceğin de altyapısını biz bugün aldığımız kararlarla ve bu kararlar çerçevesinde attığımız adımlarla belirliyoruz. İster burada konu mimari olsun, ister konu burada ekonomik kararlar olsun, ister bir yapılaşma, bir şehrin belli bir bölgesini imara açıp açmama konusu olsun. Sonuçta ne içiyorsak onu belli bir vadede mutlaka biçeceğiz. Ve şu da bir gerçek ki bizim bugün daha iyiye, daha mükemmele, daha kolay, daha kısa sürede ve daha ekonomik şartlarda ulaşmamızı sağlayan, özellikle mimari ve yapısal alanı sağlayan araçlarımız da var ve bunlar hızla gelişiyor. Bizim bunlara direnç göstermememiz gerekiyor. Yani sizin her elinizde şu ana kadar yaptığınız bir çalışmayı daha hızlı, daha iyi ve daha verimli yapacağınızı sağlayacak bir yazılım varsa sizin artık o geleneksel yapınızı kırıp o yeni yazılıma yönelmeniz gerekiyor. Bu direnç hatalara, hatalarda kötü bir geleceğe sebebiyet verecektir.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Sevgili iç ve dış mimar Moiz Meseri. programımızın sonuna geldik. Tekrar teşekkür ederiz.
0: Tekrar teşekkür ederim. Bize zaman ayırdığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sağ olun.
1: Bu kadar efendim. Evet efendim, söz verdiğimiz üzere Rıza Sönmez'le yemek tarihi, dünya yemek tarihi konuşuyor idik. Şimdi Türklerin Anadolu'ya gelişiyle burada olup biteni konuşurken programımız sona ermişti. Buyurun.
2: Şimdi biz buraya geldiğimizde burada bir yeme içme kültürü vardı demiştik. Ne vardı mesela? Antakya'daki arkeoloji müzesine, mozaik müzesine gittiğinizde bir mozaikle karşılaşırsınız. Bir çift için düzenlenmiş bir açık büfe. Bu açık büfede bugün de görebildiğimiz bir somun ekmek görürüz. Böyle dilimleri olan somun ekmek. Beraberinde bir yılan balığı görürüz. Meyveler görürüz ve orada çok şaşırtacak bir ürünle karşılaşırız. Milattan önce, milattan sonra 3. yüzyıl. Bir kangal sucukla karşılaşırız. Bir kangal sucuk. Şimdi Kayserililer biz geldik Orta Asya'dan getirdik diyebilirler belki. Ya da Afyon Kayseri tartışması olabilir. Bu sucuğun adı Luceria sucuğudur. Bu sucuğun adının Luceria sucuğu olduğunu nereden biliyoruz? Bunun tarifini de biliyoruz. Apicius adlı bir Romalı gurme, lezzete düşkün biri dünyanın ilk basılı yemek kitabını çıkarmıştır. De Culinaria diye bir kitaptır. Apicius'un kitabıdır. Burada bunun Luceria sucuğu olduğunu söyler ve tarifini de verir. Tarifleri içinde bizi şaşırtacak bir unsur vardır yalnız. Bizim damak tadımızla çok ilişkili olmayabilir. Garum diye bir sos vardır onun içinde. Garum sosu Roma mutfağının içinde yaygın olarak kullanılan bir yemek sosudur. Bir balık sosudur. Fermente edilmiş balık bağırsaklarından elde edilen bir sostur. Çok lezzetli bulunur.
1: O zaman bizim anladığımız sucuk değil bu.
2: Bugünkü... Garum dışındakiler bizim anladığımız sucuk. Yani isterseniz bugün yapabilirsiniz. Bugün nasıl yapabilirsiniz? Garum sucuğunu bulmamız mümkün değil ama adını vermeyeyim, reklama girmesin. Bu işte ketçaplar gibi ürünlerin arasında bir tane balıklı sos vardır. O sosu kullanarak yapabilirsiniz. Fakat içinde bazı baharatlar olmayabilir onun. Hangi baharatlar olmayabilir? Olmayacak baharat mesela kırmızı biber olmazdı onun içinde. Niye? Çünkü kırmızı biberin olabilmesi için Amerika'nın keşfedilmesi gerekliydi. Amerika henüz keşfedilmemişti. Dolayısıyla da kırmızı biber yoktu onun içinde. Onun dışındaki baharatlar yani...
1: Bunu Anadolu... açar mısın biraz? Ne alaka?
2: Şimdi biz tabii bugün bir yemek yaptığımızda içinde domates, biber, ondan sonra ayçiçek yağı, hatta üstüne yer fıstığı serperek bir yemek yapabiliriz ama bunu Amerika'nın fethinden önce yapması mümkün değildi anakaranın. Çünkü onlar bu coğrafyanın bitkileri değildi. Amerika fethedildikten sonra ancak dünyamıza geldi. İlk gelen biber, domates, mısır, patatesdir. Biber hemen tutulmuştur. Çünkü karabiber zaten Amerika'yı fethetme nedenlerimizden biri karabiber ve tarçına ulaşmaktır. Yani Hindistan'ı bulma arzusu Christoph Kolomb ve Saz arkadaşlarının çok kıymetli bir ürün olan karabiber ve tarçına ulaşma arzusudur. Gittiklerinde
1: yanlışlıkla Amerika'yı buluyorlar.
2: Amerika'yı buluyorlar ama etraflarındaki asıl zenginliğin farkında değiller. Mesela mısır, patates filan çok önemsemeden aldıkları ürünler onlar. Bir renk olarak getiriyorlar. Bugün dünya nüfusunun 4 tane ana besini var. İşte ana karanın buğday ve pirinci, patates ve mısır. Patates ve hatta patates Avrupa'nın bir çorak iklim olmasını ortadan kaldıran, bugün herkesin göçmen olarak oraya gittiği bir yer olmasına neden olan bir şeydir. Daha önce patates yokken onlar akın akın dünyanın her yerine göç ediyordu. Amerika'nın %70'i Avrupalı göçmendir. Avustralya'nın çok önemli bölümü yine Avrupalı göçmendir. Velhasıl biber yoktu onun içinde. Tamam, yani onu yapabilirsiniz.
1: Biz yine Anadolu'ya dönelim.
2: Apicus'un yemek kitabından Anadolu'nun, Bizans'ın yemek alışkanlıklarını görebiliyoruz. Bunlardan bir kısmının daha sonra Osmanlı Sarayı'na geçtiğini de görüyoruz. Şöyle ki eski ziyafet, o ziyafet törenlerinin tamamı Osmanlı'da devam eder. Simpozyum diye tanımlarlar şeyde, Roma'da. Simpozyum işte insanların yan gelip yattıkları yiyecek içecek sunumlarının olduğu ve her simpozyuma birbirinin altındaki kasların da yer aldığı bir toplantıdır bu. Her alt gruba daha az yemek verilir, daha nadir yemekler verilir ve üst kast hep alt kasta verilen yemeklerle alay ederler. Yani simpozyumlarda şöyle yiyecekler gelir. Kocaman bir hayvan gelir. O hayvanı kestiklerinde içinden kuşlar fırlar gider. Onlar genellikle domuz yaparlar ama Osmanlı şenliklerinde, ziyafet sofralarında büyük bir sığırın içine keçiler, tilkiler, kuşlar, bir dolu hayvan sığdırılır içine. Açtıklarında bilmeyen konukların önünden dağılarak onlar etrafa kaçışır. Konukların korkmasından, şaşkınlığından da ikramı yapanlar keyif duyarlar. Osmanlı bir mutfak kültürü olarak Bizans'ın ve İran ve Arap mutfağının devamı sayılabilecek olan ve bunun füzyonunu yapmış, bunu birleştirmiş bir mutfaktır. Mesela elimizdeki en eski yemek kayıtlarından biri Mahmud bin Şirvani'nin, Muhammed Mahmud bin Şirvani'nin bir şifa kitabı diyebileceğimiz bir yemek tarifleri kitabıdır. Bir hekimdir, bir hazerfen bir adamdır, yani bin fenli bir adamdır. Mücevherler hakkında, göz hastalıkları hakkında da kitaplar yazmıştır. Yemek kitabının içindeki her yemeğin önce sağlığını anlatır, şifasını anlatır. Nane turşusu. Diş ağrısını geçirir, hıçkırığı geçirir, meniyi arttırır. İşte mutancana. Bütün bunların önce şifasını, sonra da yemeklerin tariflerini görürüz. Ve bu yemeklerin 282 tane yemek vardır o tariflerin içinde. Bu yemeklerin önemli bölümü Kitab-ül Tab adlı Bağdadi'nin bir Arap yemekleri kitabındandır. Yani Abbasi mutfağından bir kitabın çevirisidir katkılar olmakla beraber. Onun dışında yanılmıyorsam 72 tane de özgün tarif vardır. Yani geldiğinde, Osmanlı buraya geldiğinde beraberinde işte Arap temaslarını, Bizans'tan temaslarını da alıp üzerine bir yemek içme kültürü kurmuştur. Ama mesela sarayda balık tüketimi yoktur neredeyse. Fatih Sultan Mehmet döneminde sınırlı miktarda balık alımını görürüz. Daha çok Terkos Gölü balığı gelir.
1: Niye balık yemiyorlar?
2: Çünkü nadir değil.
1: Ha, çok bol.
2: O kadar bol ki yani mesela... Ya
1: balık avamın yediği bir şey mi?
2: Aynen öyle. Çünkü avamın kolaylıkla ulaşabileceği bir şey, nadirliği yok. Terkos Gölü'ndeki balık nadir bir balık. İstiridye ve karidesle alınıyor Fatih sofrasına. Fatih'ten sonra Abdülmecid'e kadar neredeyse balığa rastlamıyoruz. Osmanlı'da semek derler balığa. Bununla ilgili saray, çünkü nereden biliyoruz olup olmadığını? Çünkü Osmanlı saray mutfağı dehşetli bir kayıt mutfağıdır. Biz gün gün Fatih Sultan Mehmet'in ne yemek yediğini biliyoruz mesela. Mutfağına ne alındığını biliyoruz. Mesela 14 Haziran 1400

0: 369 günü ne yiyor?
1: Öyle mi? Evet. O kadar detaylı.
0: O kadar.
1: Ne yiyor mesela? Biraz örnek.
0: 14 Haziran 1469 günü Fatih Sultan Mehmet uyanıyor. Onu uyandırıyorlar. Kim uyandırıyor? Ezanla uyanmıyor. Mehter takımı nöbet vurarak onu uyandırıyor. Fatih Sultan Mehmet önce abdestini alıyor, banyosunu yapıyor. Sonra namazı kıldıktan sonra ocaklar yakılmaya başlanıyor. Ona kahvaltı yapamıyor Fatih Sultan Mehmet. Niye? Çünkü kahvaltı yapması için kahvenin keşfedilmesi ve oraya gelmesi lazımdı. Henüz Osmanlı'ya kahve gelmediği için kahvaltı değil. İlk öğün yemek yiyor.
1: Ha, sonuçta bir şey yiyor. İki kahvaltı demiyor yiyor. Sadece.
0: Kahvaltı demiyor. Soğanlı mutancana yiyor. Bir burani yiyor. Lalanga denilen bugün bir tür krep diyeceğimiz bir şey yiyor. Her gün aslında şey yer, yoğurtlu mantı yer. Ama o gün bir soğanlı balık yapıldığı için, işte bu Terkos'tan gelen balık yapıldığı için.
1: Fatih Sultan Mehmet her gün aynı şeyi mi yer?
0: Hayır. Fatih Sultan Mehmet'in döneminde mütevazi bir sofra oluyor. Genellikle 8 yemek falan geliyor. Fatih'in mutfağında çalışanlar da bu mütevazi, yani Fatih döneminde mutfakta çalışanlar da bu mütevazi sofranın aslında karşılığı. 173 kişi falan çalışıyor mutfakta. Ondan 1-200 yıl sonra 1100, 1200, 1300 kişi çalışmaya başlıyor mutfakta. Yani iki tane mutfak vardır. Bir kuşhane diye tanımlanan, sadece sultan ve ailesine hizmet veren mutfak, Enderun içinde yer alır. Bir de saray ahalisine hizmet veren mutfak vardır. 1300 kişi filan sadece mutfak çalışanının olduğu bir organizasyon, dehşetli bir organizasyon.
1: Hangi yıllardan bahsediyorsun bu sayıda?
0: 1400'lü yıllardan başlayayım. 16-17. Yüzyılda 1300'lü rakamlara çıkıyor. Ondan sonra 1200'lere iniyor. Yani 1200 sırf çalışan var. Öyle ki bazı dönemler 40 bin kişiye yemek çıkıyor.
1: Şunu merak ediyorum. Mesela bir padişaha gidip efendim bugün ne yemek istersiniz diye sorulur mu? Sorabilirler mi? Hani o kadar yoğun, o kadar büyük işlerin içinde biri gelip.
0: Canım yoksa, çekti şunu diyebileceği bir şey olabilir. Çünkü şöyle bir şey var.
1: Ya da her şeyi mi pişiriyorlar her gün?
0: Yani şöyle her gün bir aynı şey pişmiyor. Ama işte pilav falan gibi standart malzemeler pişiyor. Fatih'ten sonraki zaman diliminde sofralar çok daha zengin. Şöyle oluyor. 60 ila 60'a yakın, 30 ila 60 yemek servisi yapıldığı oluyor. Yani 30'lu rakamlar, 30 yemeğin gelmesi, 30 yemeği de yemiyor. Orada şöyle bir gelenek vardır Osmanlı mutfağında. Saray sisteminde. Yemekler gelir, birer çatal alır onlardan. O yemekler sonra alt kademedeki insanlara gider. Onun ailesine gider önce sultanın. Sonra çalışanlara gider. Sonra onlardan
1: evet,
0: sonra.
1: Evet, bence de.
0: Mesela divan yemeklerinde Şeyhülislam'ın önünden kalkan yemeğin kime gideceği de kanunla belirtilmiştir. Yani
1: öyle mi?
0: İşte sadrazamın yemeğini filan ketudaya gider. O yemeğinden o bir şey ondan alınan filana gider. Hem bir zehirleme kontrol sistemidir. Aynı zamanda da dönüp baktığımızda bir hep beraber aynı sofradan yiyoruz ile ilgili bir vurgudur diye düşünüyorum onu. Ama bir zehirlenme kontrol sistemi aynı zamanda hijyen kontrolü sistemi. Yani yemeği pişiren de yemeği yiyenin aynı yemeği yediği, tabii içinden bazı eksilmelerle yiyebildiği bir sistem demek. O yüzden çok sayıda yemek gelir. Hızla sofralardan kaldırılır. Seyahatnamelere baktığımızda gelenlerin en çok şaşırdığı şey, daha bir iki kaşık aldığımızda, çatal yok çünkü, kaşık aldığımızda hemen kaldırıldı, yerine yenisi geldi filan. Bilmiyor tabii, o sistem öyle işlemiş oluyor. Sultanın yediği yemeği
1: ben de bilmiyordum
0: kuşhanedeki ateşlerle ilgilenen adam ya da kilercilerden filan da onu yemiş, onun tadına bakmış oluyor. İstediği, soruna dönersek, yani bir talepte canım bugün filan çekti dediğinde hayır demezler. Çünkü zaten sistem şöyle oldu. Yemek yapılıyor, örtüye sarılıyor, başı mühürleniyor, kilerci başı tarafından mühürleniyor. Kilerci başı alıyor, yanında tablekarlarla beraber, tablekarlar başının üstünde o malzemeleri taşıyanlar. Sarayın kapısına geliyor, ağalardan, harem ağalarından biri karşılanıyor. Kilerci başı sultanın önünde açıyor, mührü kırıyor, tek tek tabakların kapaklarını açıyor. Çaşnigir başı bulunur, bir dönem çok önemliyken sonra önemi biraz

0: düşen, yani çeşnicibaşı dediğimiz tadımcı. Mesela Fatih Sultan Mehmet döneminde Mehmet Serzevakin, yani Zevakin de Çaşnigil demek. Serzevakin Mehmet Bey tadına bakar onların. Şeyde de yani bu sistem Abdülhamit döneminde de öyledir. Yemek hazırlanır, haber verilir, kilerci başı getirir, hazineder başı haberdar verir. Böyle bir sistemle onlar yenilir. Halk mutfağı da belli ölçülerde zengindir ama şöyle bir şey vardır. Biz işte bir aşevine gittiğinde çok sayıda yemek yiyebileceğini düşünürsün. Öyle değil. Mesela Evliya Çelebi'nin İstanbul Seyahatnamesi'nin ikinci cildinde esnaf alaylarının geçişini anlatır. Bumbarcılar esnafı, kebapçılar esnafı, kelleciler, başçılar esnafı. Böyle baktığında salatacılar esnafı, hoşafçılar esnafı. Baktığında bir restoranda ya bir lokantada bulabileceğin yiyecekler dönemi için aşevlerinde. Öyle değil. Mesela salatacılar esnafı salata yapıyor sadece. Lokantada kebabın yanına salata istiyorum diyemezsin.
1: Bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten şiir gibi konuşuyorsun. Seni dinlemek çok büyük bir zevk. Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Hani bu birkaç 15 dakikaya sığmayacak bir tabii görkemli tarihten bahsediyoruz. Ama programımızı burada kesmek zorundayız. Biz seninle bugün Cumhuriyet dönemine kadar konuşup sonra Cumhuriyet dönemini konuşup sonra geleceği konuşacaktık. Başaramadık. Biz buna artık devam etmek zorundayız. İnşallah nerede kaldığını hatırlarsın. Fatih Sultan Mehmet'teyiz. Evet. Daha ileri gidemedik. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: En kısa zamanda görüşmek üzere.
0: Memnuniyetle.
1: Teşekkür.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Ben bugün ne öğreneceğim? Başakşehir'de çok şık, çok güzel bir baklavacıya konuk olduk efendim. Ben bugün baklava nasıl yapılır? Bu işin ustası Mehmet Yıldırım'dan öğreneceğim. Hiç vakit kaybetmeyelim bence. Kolay mı sandın? Başlıyor.
1: Bugün Tuğba ile tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik ve tatlı denilince ilk aklımıza gelen baklava ustalığının yolunu tuttuk. Bakalım Tuğba neler yapacak? Heyecan ve merakla bekliyoruz sevgili izleyiciler.
0: Hele hele hele hele Anteplim, gel yanıma girdatlım. Çifte telli çalıyor, kalkın da oynayalım.
2: Hoş Ustam, geldin Tuğba.
0: Hoş buldum. Ben sizi böyle bir şarkıyla açayım dedim programımızı. Böyle karşılayayım dedim sizi. Malum Antepli efendim Mehmet Usta. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Vallahi süper ya her şey. Benlik bir şey var mı burada? Bugün baklava yapımını öğreneceğim sizden.
2: Evet.
0: Ne diyorsunuz, sizce yapabilir miyim?
2: Şimdi tabii baklavacılık tam bir el sanatı.
0: Evet.
2: Dolayısıyla kolay bir meslek değil.
0: Burası bayağı havasız değil mi? Hamur kurumasın diye değil mi?
2: Hamur kurumasın diye. Burada hava akımının biraz olmaması lazım.
0: Çok sıcak.
2: Çünkü hava akımı olduğu zaman
0: evet,
2: hamur kuruyor. Hamur kuruyunca da tabii kalitesi düşüyor. Yani istediğinden şekilde incelmiyor. O yüzden burada hava olmamasına biz dikkat ediyoruz.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz ustam?
2: Yani 11 yaşından beri bu işi yapıyorum. Demek ki aşağı yukarı 44 yıldan beri.
0: 44 yıldır. Şimdi ben ne yapacağım ustam? Sen şu an hamuru açıyorsun.
2: Şimdi siz de bu hamuru açmaya çalışacaksınız. Tabii ne kadar becereceksiniz o biraz da sizin el becerinize kalmış olacak.
0: Evet.
1: Yani Mehmet Usta aslında hiç açamayacak hamuru, ben baştan söyleyeyim bilginiz olsun.

0: Evet sevgili seyirciler, şimdi sıra bende ama... Nasıl yapıyorduk?
1: Evet.
0: Bir dakika, şimdi, biraz daha uzatayım şöyle.
1: Çok uzağa götürmeyin. Ha, oradası iyi. Bak, şimdi şöyle. Şimdi bu şekilde yaptık. Bir, kırışık olmayacak. Tamam. He. Şimdi şuradan bir kessin şöyle.
0: Şuradan.
1: Düz. Çek. Tamam. Şimdi nişasta atıyoruz araya. Az bir şey. Hayır, elinizle.
0: Ha.
1: Elinizle. Oo, öyle değil.
0: Şöyle.
1: Bak, öyle değil. Öyle değil. Demin gösterdik ama şöyle.
0: Ha, tamam.
1: Tamam. Ondan sonra bir daha getirdik. Aynı ucular bir olacak.
0: Ha. Tamam.
1: Böyle.
0: Aralarını nişasta atacağım. Yavaş yavaş evet. Açacağım.
1: Yani bu şekilde bir daha kesiyorsunuz aynı hizadan. Tamam. Şimdi araya yine bir nişasta. Hızlı. Bak öyle değil. Şöyle elinizi aldınız. Tekrar gösteriyorum. Bak şöyle. Hah. Tozutuyorsunuz.
0: İşte bunu atmak da olay zaten.
1: Bir daha. Burada şimdi bir de bu işin püf noktaları demin söylediğimiz gibi hızlı olmak lazım. Ha,
0: evet.
1: Seri olmak lazım.
0: Evet.
1: Şu anda hamur kuruyor.
0: Aa.
1: Tabii. Bekledikçe hamur kurur ve bekledikçe hamuru istediğiniz şekilde açamazsınız.
0: Hmm.
1: Çünkü büyümez. Kuruyunca da...
0: Son bir yaprak kaldı galiba usta.
2: Ha gayret Tuğba, son bir yaprak kaldı. Acele et kurutma hamuru lütfen. Bu arada ustamızı da iyi dinle, püf noktaların hepsini öğren.
1: Hamura, oklavaya değil. hamura öyle değil.
0: Nasıl ya?
1: Bak, şimdi bunu yaptık mı? Bak, hamura.
0: Ha pardon.
1: Hamuru.
0: Tamam ben kaçırıyorum ya.
1: Ya. Şöyle bir yap bakayım. Bak şu el düz. Bu tarafa doğru hafif böyle ha. Ortaya getir yeniden ortadan başla. İki elinle ha. Bak sen bu işi çabuk öğrenirsin devam etsen de.
0: Çalışabilir miyim sizinle? Hemen şurada oturuyorum zaten
1: tamam,
0: çabuk
1: tamam,
0: gelirim.
1: Fazla da değil. Çünkü...
0: Bana şu an herkes gülüyor.
1: Şimdi.
0: İçimde böyle hele Antepli çalıyor.
1: Şimdi.
0: Duyabiliyor musunuz sevgili seyirciler?
1: Şimdi bak, şimdi
0: evet.
1: İki tane atıyoruz dışarıya.
0: Tamam.
1: Sonra. Şimdi asıl bakalım bu tek tek ayırabilme durumu olabilecek mi?
0: Az sonra.
2: Az sonra hepimiz Tuğba'nın hamurları tek tek ayırıp ayıramadığına tanık olacağız. Bakalım tatlı sunucumuz Tuğba baklava yapraklarını tek tek ayırabilecek mi? Bekliyoruz. Ama oklava tutuşundan durum belli zaten.
0: Artık
1: evet.
0: Hamur açmada son aşamaya geldik.
1: Evet.
0: Uzun uğraşlar sonucunda. Değil mi ustam? Çok zor ya gerçekten.
1: Evet.
0: Gerçekten
1: şimdi,
0: çok zor
1: şimdi
0: yani.
1: Şimdi son aşama hamurun nasıl ince benim olduğunu.
0: Benim açtığım bu kadar olur zaten ancak değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet.
0: Ama
1: evet.
0: şu iyi görülüyor ustam ha?
1: Evet. Şimdi.
0: O kadar ince bak. Ki. Of.
1: Ver koyunuz buraya.
0: Bayrak gösterecek kadar ince oldu mu usta?
1: Oldu.
0: Böyle yaparlar ya.
1: Şimdi bayrağı koyalım şuraya.
0: Buraya mı?
1: Şuraya koyalım.
0: Söyle.
1: Tamam. Şöyle üzerine hamuru getirelim. Bakın.
0: Oo. Budur sevgili seyirciler. Başka söze gerek var mı? Yok. Şimdi bak. Ustam en son ne kaldı şimdi? Ne kaldı şimdi?
1: Şimdi bu açılmış olan hamuru ne yapacağız? Tepsiye döşeyeceğiz. Tepsiye şu ilk önce bayrağımızı aralım, arada kalmasın.
0: En son artık
1: şöyle.
0: Tepsiye dizme, yağlama ve
1: evet.
0: Antep fıstığıyla donatma sırasına gelecek. O zaman sevgili seyirciler biz buradaki işlemi tamamlayalım, bir arkada görüşelim olur mu?
2: Tuğba, işin gücün eğlence oyun. Her gittiğin yerde mutlaka eğlenecek bir şey buluyorsun. Senin için tüm işler çok eğlenceli, çok zevkli. Bu yönüne ben de, izleyicilerimiz de hayranız. Ama yine de Mehmet Usta'yı çok kızdırma istersen. Ağzımızın bal tadı bozulmasın.
0: Evet usta.
1: Şu anda kaymak çarmaya hazır. Şimdi kaymağını yatıracağız içerisine.
0: Tamam. Hepsini atıyoruz.
1: Evet, hepsini bunun kaymağının hepsini atıyoruz. Ama tabii bu kaymak çalma biraz incelik ve biraz çok tecrübe isteyen bir işlem olduğu için siz bu kaymağı yatırırken tamamen baklavanın hepsini bozabilirsiniz. Hepsini.
0: Evet.
1: Yani şöyle yapıyoruz. Bakın.
0: Ha, evet.
1: Şimdi bunu yaparken bu siz yaptığınızda bu hamurun hepsini toplayabilirsiniz.
0: Oo, o zaman tabii. Orayı siz yapın yani. Usta. Ben fıstık atarım.
1: Yani.
2: Evet, böylece baklavanın kaymağı nasıl yatırıldığını da öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz Mehmet ustamıza.
0: Evet ustam, şimdi...
1: Şimdi kaymağımızı yatırdık. Dolayısıyla fıstığa gelebiliriz.
0: Ha, şey bir tane bunu iri kıyım alalım. Var, bir tane ince var. Hangisini evet,
1: ilk
0: atacağız?
1: İlk önce iri kıyım atacağız.
0: Ne kadar
1: ince atacağız? İnce yatacağız, pardon. İlk önce ince yatıyoruz.
0: Böyle mi yapacağım?
1: Evet.
0: Böyle mi ustam?
1: At, at, at, at, at. Hatta basit bir şey göstereyim mi size?
0: Olur.
1: Hepsini ortaya boşalt. Hepsini. Yok yok tepsiyi.
0: Hepsini boşalt, atacak
1: boşalt,
0: mıyız?
1: Boşalt. Tamam. Şimdi elinle yavaş eşit bir şekilde yay.
0: Şöyle.
1: Elinle düz. Ha? Şu şey ortadan başlayıp önce. Her tarafı eşit olur.
0: Her dilime eşit gelecek değil mi?
1: Tabii. Şöyle yapalım.
0: Vallahi çok yorucu ya.
1: Evet.
0: Bir tepsi baklava yapmak için bayağı...
1: Değil mi?
0: Dakikalar
1: bile konserledim.
0: Gerçekten çok zor.
1: Şimdi,
0: hem ortam ikinci... sıcak, hem sürekli bir şey yapıyorum. Evet.
1: Onu boşaltıyoruz.
0: Bunu da?
1: Evet.
0: Ortasına mı?
1: Ortaya, tam ortaya boşalt. Tam ortaya boşalt.
2: Zor ama güzel bir lezzet Tuğba. Değer bu tatlılık için yorulmaya.
0: Tamam. Şimdi tekrar.
1: Şu anda hemen ne yapıyoruz? Şu anda bıçağımızı alıyoruz. Bıçağımızla şu fazlalık hamuru kalın kenarlar geldi ya kenara.
0: Ha.
1: Bıçağımızla hemen bunun fazlalık hamurlarını kesiyoruz. Şöyle.
0: Al. Ne güzel oldu.
1: Evet.
0: Şimdi yeniden hamurları üstüne kapatmaya devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Şimdi yeniden hamurlarla üzerine kapatacağız efendim.
2: Ünlü baklava ustası Tuğba Hanım'ı duydunuz değil mi sevgili izleyicilerimiz? Şimdi yeniden hamurlarla tepsimizin üstünü kapatacağız diyor. Mehmet Usta'ya yol gösteriyor. Bu bir başarı öyküsü. Bu meslekte başlar başlamaz usta olmanın işaretidir. Bravo Tuğba, tebrik ederiz.
1: Yavaş. Tuğba Hanım, vallahi maşallah.
0: Bir alkış alabilir miyim arkadaşlar? Maşallah. Ya.
1: Yani ilk defa böyle bir şeyi bu kadar düzgün kesebildiniz. Bravo. Bu beceridir.
0: Ama şimdi olmaz evet. Bak bu. Evet. Kesin olmaz yani. Bismillahirrahmanirrahim. Evet.
1: Biraz daha iyi, biraz böyle.
2: Sen yaparsın da olmaz mı Tuğba? Artık sen bu işte başarını ispatladın.
0: Evet. Şuraya bir bakar mısınız sevgili seyirciler? O kadar güzel görünüyor ki şu an. Değil mi usta?
1: Evet, şu anda dilimledik.
0: Dilimledik, üzerine yağladık efendim. Artık...
1: Yağını verdik.
0: Kaç saattir burada çalışıyorum?
1: Yağ, Urfa sade yağı, hakiki tereyağı.
0: Süper. Şimdi fırında buluşacak.
1: Bu 25 dakika, en fazla 25 dakika pişecek. Şimdi fırına atalım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ortaya doğru. Atalım şimdi.
0: Tamam mı usta?
1: Silkele tepsiyi. Evet. Biraz daha. Tamam.
0: Evet.
1: 25 dakika pişmeye kal.
0: 25 dakika bıraktım. Kadar pişecek.
1: Evet.
0: Sonra efendim.
1: Çıkartacağız.
0: Şerbetleyeceğiz. Şerbetlemede o zaman görüşelim.
2: Dakikalar geçe dursun. Biz de beklemeye devam edelim Tuğba. Başarıyla attım baklava tepsimizi fırına. Hadi şimdi aynı başarıyla geri çıkar bakalım. Aferin sana Tuğba Usta. Nar gibi kızarmış baklavamız.
0: Artık en son aşamaya geldik sevgili seyirciler. Şerbetleme ki görseline ben en çok bayıldığım yer burası. Değil mi usta?
1: Tam doldurum.
0: Tam bu doldurayım böyle. Böyle yapacak mıyım? Yok, dökülüyor. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kenardan ilk önce, kenarlardan. Kenarlardan, kenarlardan, kenarlardan. Devam et, devam et, devam et, devam et tersine.
0: Şöyle
1: kenardan,
0: mi?
1: Böyle. Çok vermeden. Az az, az az, az az, az az. Az az, az az, az az. Tamam. Tamam, bir de şimdi şöyle yapacağız.
0: Onda tam bir doldur, şey mi doldur var yani?
1: Tam doldur.
0: Kuralı mı var?
1: Evet.
0: Şöyle.
1: Yani her dilime o şerbetin değmesi lazım.
0: Şöyle mi?
1: Evet, devam, devam, devam, devam. Devam.
0: Bol şerbetli oldu
1: tam,
0: herhalde benim.
1: Tam doldurur. Tam. Çünkü hepsi ölçülü.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Sayılı o kepçe. Tuğba Hanım bunu bir yapmak istedi. Denedi. Bazı bölümlerde başarılı oldu. Bir çırak olarak başarılı oldu. Bazı bölümlerde olamadı. Yani buradaki bizim maksatımız baklavacılığın ne kadar zor bir meslek olduğunu, kolay olmadığını izleyicilerimize de göstermiş olduk böylelikle.
0: Ben bugün Başakşehir'de çok güzel bir baklavacıya konuk oldum. Mehmet Yıldırım abimle birlikte, abi diyorum artık. Saatlerdir evet, beraberiz. Bir hukukumuz oluştu.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum bize bu güzel mekanımızı açtığınız için.
1: Şimdi biz teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir çekim oldu. Sizden iyi çırak olur. Sonra da iyi usta olur.
0: İnşallah. İnşallah. Belki bir gün çalışırız. Neden olmasın, değil mi? Olur mu?
1: Hiç belli olmaz. Olabilir yani.
0: Yani. Evet. Efendim o zaman ben burada programımı kapatayım artık. Ben bugün baklavacı olmaya çalıştım. Mehmet ustamın yanında. Artık ne kadar olabildim bilmiyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: çikolatayı soğutmaya çalışıyorum. İş ne kadar zor ya. İşte bu. Kolay mı sandınız? Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu işler nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağım ben? Çok tatlı bir işim var. Bakırköy'de el yapımı çikolata yapan çok güzel bir atölyeye konuk olacağız efendim. Ben bugün çikolata yapmayı öğreneceğim. Nasıl mı? O halde kolay mı sandın başlıyor. Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Çok tatlı bir hanımefendi, Özlem Gencer. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi, sizler?
0: Ben de iyiyim. Ben bugün çikolata yapımını öğrenmek istedim. Tamam. Bunca zamandır kolay mı sandın da mutfakta bir şeyler yapıyorum. Çikolatayı böyle en sona bıraktım ki artık böyle ağzımız tatlansın. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl
1: İyi.
0: Geçiyor gününüz?
1: Güzel, çikolata yaparak geçiyor günlerim çoğunlukla. El yapımı olarak yapıyorum. Çok özel makineler kullanmıyorum. Ekstra katkı maddesi kullanmadığım için biraz zahmetli biraz o aşamalar.
0: Ha, evet.
1: Evet.
0: Zor olsa
1: şimdi
0: gerek.
1: Bugün birlikte yapacağız. Size öğretmeye çalışacağız.
0: İnşallah. Biliyorum yani. Yani siz öğretmeye çalışırsınız da ben öğrenebilir miyim bilmiyorum.
1: Öğrenirsiniz.
0: İlk olarak ne yapmamız gerekiyor?
1: İlk olarak burada yarım amül olarak bulunan kuvertür çikolatamızı mikrodalgada eriteceğiz. Hı-hı. Öncesinde eldivenlerinizi takın.
0: Evet.
1: Mikrodalgaya evet. Koyuyoruz.
0: Ne kadar bekleyecek?
1: Yani 2,5-3 dakika ile başlayalım. Biraz daha çevirin.
0: Orada eriyecek. Peki,
1: o eriyecek. Bunun birkaç türlü eritme yolu var. Evde yaparken mesela altına bir sıcak suyun üstüne koyduğunuz bir kaseyle mikrodalganız yok. Benmari usulüyle.
0: Ha, tamam.
1: Siz bunu hani evde bir mikrodalganız yoksa alttan buhar suyun buharıyla eritebilirsiniz. Ama çok hızlı ısı değişimi olan bir ürün çikolata, ham maddesi. O yüzden hani sürekli gözünüzün üstünde olması gerekiyor. Biz evet. Burada şimdi çıkarıp tekrar ara ara ısısını kontrol edeceğiz. Hı hı. 45 dereceye ulaştırmaya çalışacağız. Sonra da tezgahın üzerine döküp soğutmaya çalışacağız. Mermerin soğukluğundan faydalanarak onu belli bir dereceye, her bir çikolatanın soğutma derecesi farklı. Bitter için 32 dereceye indiriyoruz. Sütlü için 31 dereceye. Renkli çikolatalar kullanıyorsanız eğer onda 29-29,5 derecelere düşürüyorsunuz.
0: Uf,
1: aslında evde yapmak için çok bir malzemeye ihtiyacınız yok. Biz burada bugün polikarbon malzeme kullanacağız ama siz bu silikon kalıplar kullanabilirsiniz, buz kalıbı kullanabilirsiniz.
0: Hmm, benimsi tavşanlı.
1: Bunlar evet.
0: Ne güzel.
1: Sadece basit bir dereceniz olması, yani şurada şunun içerisinde var. Şu çok basit pastacılık malzemeleri satan her yerde var. Hı-hı. Küçücük bir dereceniz olması yeterli. Onun dışında bütün mutfaktaki ekipmanlarınızla çikolata yapabilirsiniz aslında. Ben burada daha üst bir cihaz kullanıyorum. Ama o da sizin işinizi görecektir
0: yani,
1: evde yaparken.
0: Bu bilgileri kaçırmayalım sevgili seyirciler. Düşünün ki evde çikolata yapmak istiyorsunuz yani. Kolay mı sandın? İzleyin. Evet.
1: Şimdi bir alalım. Bir karıştırın. O tamam. Hafif erimeye başladı zaten. Altta daha çabuk eriyen kısımlar var. Onları yukarıya alalım. Hatta bayağı sıvılanmış kısımları da var.
0: Evet. Bu sütlü çikolata değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bu sütlü çikolata.
0: Ay ne güzel koktu. Buraya geldik zaten. Hemen bizi çikolata kokuları karşıladı ve Özlem Hanım'ın Türk kahvesi karşıladı bizi. Kamera arkasını çekmediğimiz için görmediniz.
1: Şimdi onu sıyıralım.
0: Tekrar götürüyorum.
1: Tekrar koyalım. Tekrar çevirin. Bir dakika deneyelim şimdi biraz daha. Evet. Çikolata aslında şöyle, pasta ve kekten ya da kurabiyeden farklı olarak biraz makaron gibi, biraz hassas bir şey.
0: Evet.
1: Yani doğru derecelerde işlem yapıyor olmanız çok önemli. Eğer doğru derecede kalıba dökmezseniz çikolatanız kalıptan çıkmaz. Doğru derecelerde işlem yapmazsanız, yani ısıtma soğutma işlemleri dediğimiz
0: evet,
1: üstemperlemeyi yapmazsanız
0: beyazlamalar
1: olur çikolatalarınızın üzerinde. O kristalizasyon dediğimiz içindeki yağ kütlelerinin doğru derecelerde çözülmemiş
2: oluyor. Evet, bazen oluyor böyle çikolataların
1: o üzerinde
2: beyazlık.
1: O evdeki çikolatalar o başka. O şöyle hızlı ısı değişiminden kaynaklanan.
2: Bence başka bir yer değil. Evet.
1: Hızlı ısı değişiminden kaynaklanan içindeki kakao yağın dışarı çıkması demek o. Yani nasıl? Mesela yazın sıcağındasınız, çikolatayı klimalı bir ortama soktunuz ya da buzdolabına soktunuz. Bir anda çikolatanın üstünde beyazlamalar olur. O hızlı ısı değişiminden yani
2: evet,
1: sıcaktan soğuğa girdiği için.
2: Evet, dediğim o herhalde.
1: Evet, aynen öyle. Bakalım tekrar. Bir derecesine bakacağız şimdi. Şunu içine daldıracağız. Ya da o dereceyi fark etmez. Ama o biraz geç çalışır. Bu daha hızlı ısı verir. Şimdi şurada bakıyoruz. Kaç olmuş? Döndürelim. Evet. O suya ulaşmış 47, aslında.
2: 48 evet. Nokta.
1: Tamamdır.
2: Çok değişiyor.
1: Çok hızlı değişir o.
2: 48,2 falan
1: tamamdır.
2: Diye sürekli.
1: Alalım onu bu tarafa şimdi. Şimdi çikolatayı biraz karıştırın. Şimdi elinizdeki çikolata kasesini havaya kaldırıp içindekini bu tezgahın üzerine dökeceksiniz.
2: Aa.
1: Evet.
2: Hadi ya.
1: Evet.
2: Buraya dökeceğim.
1: Kaldırın direkt. Dökün. Evet. Kendinize yakın dökün. İşlem yapmanız kolay olur. Dökün, hepsini dökün. Sıyırmanıza gerek yok. Bir kısmı içinde kalabilir.
2: Akmadı.
1: Tamamdır. Göstereyim, sonra siz yapın.
2: Çok güzel kokuyor ya burası
1: onu
2: şu kenara anda.
1: Alalım. Şimdi...
2: Evet.
1: Şöyle yapacağız önce. Mermerin soğukluğundan faydalanacağız. Şöyle soğuk yapacağım şöyle. Ondan sonra şöyle yapıp... Buyurun, siz yapın şimdi.
2: Şey nasıldı?
1: Oradan alıp şöyle götürün, sıyırın, götürün. Yani buradakini kaldırıyorsunuz, ısı değişimini sağlıyorsunuz çikolatadaki. Sıyırın, evet. Şimdi şu an 46-47'lere çıkardığımız çikolatayı mermerin soğuğundan faydalanarak 30'lara düşürmeye çalışıyoruz.
2: Ya çok güzel.
1: Sıyırın.
2: Benim gitgide kameraman arkadaşım Recep'e doğru gidiyor. Hem ona görüntü vermeye çalışıyorum. Çikolatayı soğutmaya çalışıyorum. İşim ne kadar zor ya.
1: Şimdi bakalım ne kadar
2: çikolata gelmiş. Kontrolden çıktı.
1: Şimdi bakalım. Isısına bakalım diye. Oraya koymayın, yapışır. Şimdi onu bunun içerisine toplayacağız.

0: Tekrar
1: ben size, evet, nasıl toplayacağımızı göstereyim. O biraz kolay değil.
0: Kolay mı sandınız?
1: Kolay mı sandınız? Şöyle yapalım.
0: Evet.
1: Buradan topluyorsunuz. Bakalım kolay mıymış?
0: Böyle miydi?
1: Evet.
0: Birkaç yerde de böyle sıva işleri falan yaptığım için bunlara çok yabancı değilim.
1: İsterseniz kalanını toplayayım ben.
0: Boya, badana, sıva. Ne varsa yaptık Özlem Hanımcığım bu zamana
1: öyle
0: kadar.
1: Öyle mi? Güzel. Bir sürü konuda fikriniz var, ne güzel.
0: Evet. Kesinlikle işsiz kalacağımı düşünmüyorum. Her gittiğim yerden çıkarken şey diyorlar. İşiniz olmazsa bu ürün gelin birlikte çalışalım diyorlar. Güzel bir şey tabii.
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: Alalım şöyle.
0: Şimdi sıradaki işlemimiz nedir?
1: Şimdi bunu önünüze çekin ve karıştırın.
0: Hiç ziyan edilmiyor burada.
1: Çikolata çok ziyan olan bir şey değil zaten. Donunca tekrar doğru derecelerde eritirseniz tekrar kullanabileceğiniz bir şey.
0: Özlem Hanımcığım çocuğunuz var mı?
1: Var. Yaklaşık 6 yaşında bir kızım var.
0: Maşallah.
1: Çok seviyor tabii çikolatayı. Okulda da çok forsu varmış.
0: Ya nasıl?
1: Arkadaşlarına bizim bir çikolata fabrikamız olduğunu söylemiş.
0: Fabrika bizim... olmasa da çok tatlı bir atölyemiz var
1: teşekkür
0: zaten.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Onun tabii onun gözünde çok büyük ve muhteşem, ihtişamlı bir yer
0: havalı.
1: Burası. Evet. Yani öğretmeni de diyor zaten hani o kadar mutlu ki sizin mesleğinizden bahsederken.
0: Aa ne tatlı.
1: Arkadaşlar falan şey soruyorlarmış zaten. Sizin evde sürekli çikolata mı var? Hep siz çikolata mı yiyorsunuz falan soruyorlarmış.
0: Peki benim çocuğum olsa ne diyecekti acaba? Annen her gün başka bir şey. Bir gün çikolatacı, bir gün işte fırıncı, simitçi.
1: Kalıbın, çikolatanın kalıba oturmasını sağlıyoruz. Sonra fazlasını sıyırıyorsunuz.
0: Aa, güzel.
1: Sonra biraz daha vuruyorsunuz. Bakın baloncuklar çıkıyor. Görüyor musunuz baloncuklar?
0: Evet.
1: O çikolatanın kalıba oturduğunu gösteriyor.
0: Kabuk dediğimiz bu.
1: Evet. Şimdi bunu kenara koyalım. Şurada azıcık kısa olsun. Siz kendinizinkini yapın bakalım.
0: Evet.
1: Bakalım kolay mıymış? Kolay mı sandınız?
0: İşte bu. Bu artık böyle evet, slogan buyurun haline geldi programın. Yolda da mesela karşılaşıyorum
1: öyle
0: bazen.
1: Öyle yapmayalım. Kaseyi boşaltalım.
0: İzleyiciler çıkıyor. Çok olmasa da. Şey diyorlar hep kolay mı sandın?
1: Şu tarafa dökelim. Daha kolay görünür. Biraz seri hareket etmemiz gerekiyor çünkü çikolata çok hızlı donan bir şey.
0: Donma.
1: Biraz hızlı hareket. Şuradaki fazlalığı da şu kenarlara yığabilirsiniz.
0: Evet.
1: Yok çevirmeden sıyırın akarken. O şekilde sıyırın. Evet fazlasını şuraya sürebilirsiniz batılımızdakini. Yağlı kağıdın üzerine ters çevirelim. Şimdi şunu toplayalım. Çok 1-2 dakika bekleyeceğiz. Sonra içine antep fıstığı dolduracağız. Bu arada bunu biraz daha ısıtmamız gerekecek onları doldururken.
0: O zaman sevgili seyirciler biz biraz onların soğumasını bekleyelim. Antep fıstıklarını içlerine yerleştirirken tekrar karşınıza olalım.
1: Soğumuş olması lazım. Bir bakalım. Evet, soğumuşlar. Benimkini, sizinkini de açalım.
0: Evet. Benim tavşanlar da soğumuş. Evet.
1: Şuraya alalım. Şimdi içlerine antep fıstıklarından atalım. Çok doldurmayın. Çünkü üzerini çikolatayla kapatacağız. Eğer çok doldurursak bombeli bir görüntü olur arka tarafı. Bu yaptığımız yer çikolatanın arkası şu an.
0: Evet.
1: Ön taraftaki şekil olan kısım aslında çikolatanın yediğimizde gördüğümüz kısmı. Burada tek dikkat etmemiz gereken ısılar. Yani doğru derecelerde işlem yapıyor olmanız çok önemli. Nasıl kapatıyor olduğumuzu göstereyim.
0: Tamam.
1: Şöyle döküyoruz. Bu şekilde üstüne giderek.
0: atıyoruz.
1: Bunları tabii seri yapmanız gerekiyor çünkü çikolata dediğim gibi hızlı donan bir şey. Sonra tekrar şöyle yapıyoruz. Bakın
0: baloncuklar oluştu.
1: Şöyle yaptığınızda tamamdır. Buyurun sizinkine. Ah, bu burada dursun. Siz de doldurun bakalım. Tamam, şimdi sıyıralım hızlıca. Şöyle yapalım. Oraya sıyırıyorsunuz.
0: Özlem Hanım'a bugün çok gülüyor.
1: Eğlenerek yapıyorsunuz, ne güzel.
0: Evet, ben çok eğleniyorum.
1: Biz hep yetiştirme telaşında yaptığımız için zaman zaman şu tarafını da sıyırır. Öbür tarafı. Tamam. Burası şimdi çikolatamızın arkası olacak. Şurayı da alalım. Şimdi çıkarırken bakacağız. Olmuş mu olmamış mı diye çıkarırken bakacağız. Şimdi bunlar şöyle olacak. 1-2 dakika burada oda ısısında üstünün hafif donmasını bekleyeceğiz.
0: Tamam.
1: Ondan sonra buzdolabına atacağız. Bir 10-15 dakika buzdolabında duracak.
0: Sonra?
1: Sonra yiyeceğiz.
0: O zaman finalde görüşelim sevgili seyirciler.

0: Ve finale geldik sevgili seyirciler. Acaba benim çikolatalarım kalıptan çıkabilecek mi? Ne diyorsunuz o zaman? Nereden anlayacağız
1: çıkabilir
0: mesela?
1: Şöyle yapacağız. Kalıbı çıkardığınızda altını kaldırıyorsunuz ve gördüğünüzde çikolatanın kendini bıraktığını görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Zaten birazdan esneteceğiz de çıkartmak için.
0: Oluyor mu?
1: Oldu. Şimdi ters çevirin.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hop! Sizinkiler uçtu bile.
0: Bir dakika, tavşan ya bunlar, durmuyor yerde tabii sevgili seyirciler. Oraya bak. Recep abinize bakın şöyle, evet.
1: Mesela şu gayet güzel olmuş mesela. Şunun arkası.
0: Ama bu olmamış.
1: Bu biraz olmamış, evet.
0: Neyse, benimkisi ilk olduğu için bunlar böyle kabul edilir sevgili seyirciler.
1: Tuğba bugün çikolata atölyeme misafir oldu. Biraz yavaştı. Bazen çikolataları donar gibi oldu ama kurtardık. Biraz daha eli hızlanırsa kendisi de çok rahat evde çikolata yapabilir.
0: Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi? Efendim unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bilebilirsen başlasın. Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz hoş diyelim efendim. Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Ben Firdevs Altay, Sarıyerliyim. Ama karşıda oturuyorum iş dolayısıyla. Tesbih tasarımcısıyım.
0: Tesbih tasarlıyorsunuz evet, yapım aşamasından itibaren mi?
1: Tasarlıyorum ve bütün Arap ülkelerine gönderiyorum diyebilirim. Çok sevdiğim bir iş, çok seviyorum.
0: Böyle. Aslında evde başladığınız hobiniz.
1: Evet, aynen. Haline geldi. Evet, aynen. Ne hatta kadar? Ablam tesbihleri ne kadar ilerleyebilirsin diye söylemişti. Ama şu an bir numarayım diyebilirim.
0: Süper, sizleri tebrik ediyoruz efendim. Tevazu ablanız yap- bu arada.
1: Evet, aynen ablam.
0: Ablanızı da tanıyacağız. Yani rakibiniz oluyor. Tabii ki. Bu tesbih olayını bir de ona soracağım. Bir
1: tabii.
0: De oradan dinleyelim efendim.
1: Sorabilirsiniz.
0: Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Sağ olun.
0: Efendim sizi tanıyabildik, isminizi alamadık sanki.
2: Tabii ki Nazmiye Beşikçi benim adım. 60 yaşındayım, 1965
0: doğumluyum. Bu arada abartmıyorum, gerçekten bir mütevazılık olsun diye söylemiyorum. Gerçekten 60 yaşında göstermiş.
2: Sağ olun. Terzi Yamağı'yım, eşim esas Terzi.
1: Yok, mütevazılık.
2: Yanında ben de hasbelkader bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evlatlarımı büyüttüm. Ok-

0: Şimdi sarıyerliyim dediniz. Ne evet. kadar yani hep yani böyle evet.
1: kökenli anneanne, babaanne hep Sarıyer, Rumeli Feneri köyünde doğduk. Benim bizim köyümüz uzakta köyümüz yok. Bizim köyümüz Sarıyer, Rumeli Feneri köyü.
0: Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim efendim. Sizler bu iki kardeş şu andan itibaren rakip sevgili izleyenler. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğim ve maalesef bu etapta bir yarışmacım elenmiş olacak, mağlup olmuş olacak. Bakalım iki kardeşten hangisi efendim bu etapta kazanarak artık büyük ödüle doğru ilerleyecek? Bu arada hanginiz büyüktünüz? Abla kaç yaş var aranızda? Bunu katiyen kabul etmiyoruz çünkü rakipsiniz. Güzel bir rekabet görmek istiyoruz sizlerden. Peki anlaşır mısınız? Abla kardeş ilişkileriniz nasıl?
1: Çok çok çok maşallah.
0: En yakın arkadaş.
1: En yakın arkadaş, en yakın dost, en yakın her şey, en yakın her şey. Çok iyi anlaşırız.
0: Maşallah.
1: Gerçekten doğru. Her bakımda yeri gelir kız kardeşim benim annem olur, anneannem olur, babaannem olur, çocuğum olur. Yeri gelir ben aynı şekilde keza birbirimize fedakarlık yaparak, emek vererek bu ilişkiyi, kardeş ilişkisini sürdürmeye çabalıyor.
0: Maşallah derim. Ben bu iki kardeşi kocaman bir alkış göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Şimdi efendim rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Evet. Firdevs Hanım.
1: Efendim.
0: Sizce kim kazanır?
1: Ablam kazanır.
0: Ama bu hiç rekabet olmadı. Bence siz ya, kendinize güveniyor musunuz?
1: Tabii ki.
0: Ablanıza şans tanıyor musunuz?
1: Tabii ki.
0: Yani şu anda siz kazanırsınız diye düşünüyorum ben.
1: Yani umarım.
0: Ben sütlüyorum.
1: teşekkür ederim.
0: Bir dakika efendim, size geleceğim. Efendim, buyurun. Sizce kim kazanır?
1: Ben kazanırım.
0: Ben sizi tutuyorum zaten aslında. Ben sizi tutuyorum aslında.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Siz kazanın. Şans diliyor musunuz kardeşinize?
1: Çok diliyorum. Kendime de kız kardeşime de çok bol şans size de.
0: Efendim, o zaman kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Hazır olduğunuz zaman ilk sorumla başlayabilirim. Hazır mıyız efendim? Hazır mıyız efendim? O zaman hazırsınız. Bilebilirsiniz. İlk etabı başlıyor sevgili izleyenler. İlk sorum geliyor. Barış sembolü haline gelmiş kuş türü hangisidir?
1: Güvercin.
0: Tek ses geldi. Tek ses kimdeydi?
1: Güvercin.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım efendim. Maalesef basmadan, butona basmadan konuşmayalım. Çünkü bu sefer rakip bak çok hırslı. Her an her şey olabilir. Olsun, sağlık olsun diyelim efendim. Daha sorularımız devam ediyor. İkinci sorumuzdayız efendim. Bir gemi ya da uçağın izleyeceği yola ne ad verilir?
1: Biz normalde denizci olduğumuz için bu konularda bilgimiz fazla. Kız kardeşim de bilirdi bunu. Rota tabii ki de.
0: Rota doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Bir gemi ya da uçağın izleyeceği yola ne ad verilir? Şipşak bir cevap geldi. Rota doğru cevaptı. 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Şu anda kardeşlerin rekabeti gerçekten çok güzel ve keyifli ilerliyor. Tabii birazdan neler olacak?
1: Ben Allah'tan kaybediyorum.
0: Evet, siz birazcık heyecandan sanırım ama sanırım. Bir sonraki soru sizin için gerçekten çok önemli olacak diyelim. Hadi geçelim hocam. Üçüncü sorumuza. Yine güzel ve kolay bir sorumuz geliyor. Bir kemanın kaç teli vardır? Tek ses geldi. Tek ses?
1: Dört.
0: Dört. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nazmiye Hanım'a göndermiş olalım. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Firdevs Hanım.
1: Efendim.
0: Bizlere maalesef 3-0'lık.
1: Beni eliyor musunuz?
0: Mağlubiyetle. Tamam. Göndermek durumundayız. Ablama. Ama çok keyifli bir yarışmaydı.
1: Teşekkür ederim. Biraz başarılar diliyorum bu arada.
0: Heyecanınıza yenik düştünüz. Evet. Sanırım butona basamadınız aynen. Ama olsun. Hiç yine de yabancı
1: İkimiz
0: değil.
1: Birimiz içiniz. Daima. Hiç sorun
0: ne
1: yok.
0: Ne kadar güzel. Gerçekten gözlerim şu anda yaşadı sevgili izleyenler. Evet. Bizler Nazmiye Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nazmiye Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Nazmiye Hanım, kardeşinizi yani rakibinizi 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz?
1: Ya bir tarafım üzgün, bir tarafım tabii sevinçli. Bilgime güveniyordum zaten. Mutluyum.
0: Yani kardeşinize sorduğumuz zaman zaten kardeşim de ablam kazanır demişti. Demek ki siz genel kültür programları ya da genel kültürle alakalı çok okuma yapıyorsunuz.
1: Aynen efendim. Öyle evet doğrudur. Aslında aynı kız kardeşim de tümünü bildi. Şimdi ona da haksızlık etmeyelim. Butona geç başladı.
0: Butona geç başladı.
1: Evet aynen öyle. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Gerçekten genel kültürüm iyidir. Buna güveniyorum. Kendime bu konuda güveniyorum.
0: Tekrardan sizleri tebrik ederiz
1: teşekkür
0: efendim.
1: Teşekkür ederim sağ olun.
0: İkinci etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan

0: Bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, bilmecelerimiz olacak bu etapta ve şarkı sözlerimiz var. Nasıldır şarkılarla aranız? Söyler misiniz, dinler misiniz?
1: İşte ne bileyim ben sağdan soldan duyarsam aşinayım ama. Aşinayım yani yapabileceğimi tahmin ediyorum.
0: İnşallah diyelim.
1: Buyurun.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diye hatırlatalım sevgili izleyenler. Hazırsınız efendim.
1: Hazırım,
0: ben
1: buyurun.
0: İlk soruna başlamak istiyorum.
1: Tabii ki.
0: İlk sorum bir bilmece. İncecik beli, elimin eli. Süremiz başladı.
1: İncecik beli, elimin eli.
0: Yemek yerken kullanırız. Nedir bu?
1: Çatal.
0: Çatal. Doğru cevap. Kocaman altı sorumuzu.
1: Teşekkür ederim.
0: Nazmiye Hanım'a göndermiş olalım efendim. İlk sorumuzun ödülünü de Nazmiye Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Sorum geliyor. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine. Başkasını istemem nokta nokta sende. Süremiz
1: benim
0: başladı.
1: Gönlüm sende.
0: Değil.
1: Benim gözüm sende.
0: Benim gözüm sende. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nazmiye Hanım'a tekrardan göndermiş olduk ve ödülümüzü de bu soruda yine kazanmış oldu. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Nasıldı?
1: Muazzez Ersoy söylüyordu ama.
0: Görünce aşık oldum.
1: Gibi.
0: Sizden duyabilir miyiz?
1: Yok, onu söylemeyeyim şimdi.
0: Duymayalım mı?
1: Yok yok. Peki. Belki yanlış olur, bir şey olur.
0: Peki efendim, o zaman gelelim artık bu etabımızın son sorusuna. Bu etabımızın son sorusundayız bu sorumuza. Doğru cevap vermenizin takdirinde artık üçüncü etabın anahtarı sizde olmuş olacak efendim. Sorum geliyor. Evet, üçüncü sorumuza geçiyoruz. Artık son sorumuzdayız. Bu sorumuza doğru cevap vermenizin takdirinde artık üçüncü etabın anahtarı sizde olmuş olacak efendim. Sorum geliyor. Kuru nokta nokta çarık eskitir.
1: Kuru gayret olabilir efendim? Mi? Gayret.
0: Kuru gayret çarık eskitir. Doğru cevap. Daha süreme başlatamadan cevap geldi efendim. Kocaman alkışlarımızı Nazmiye Hanım'a göndermiş olalım efendim. 3-3 yaptık bu etabı. Çok başarılı bir şekilde tamamladık derim. Nazmiye Hanım, bu etabın ödülünü ben almak istiyorum.
1: Sağ
0: hızlıca.
1: Olun.
0: Efendim güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Efendim
1: olun.
0: İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartı ile bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
1: Ne yapayım? Devam.
0: Devam edelim mi?
1: Edelim.
0: O zaman efendim bizler Nazmiye Hanım'la birlikte üçüncü etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nazmiye Hanım'la birlikte artık üçüncü etaptayız. Efendim elimde görmüş olduğunuz gibi zarflar var. Nazmiye Hanım.
1: Efendim?
0: Bu etapta size soracağımız soruların konuları bulunmakta bu zarfların içerisinde. Size bu etapta spora mı geçelim, tarihe mi geçelim yoksa genel kültürden devam ederek sorularımızı
1: genel
0: soralım.
1: Genel kültür olsun.
0: Genel kültür evet, olsun. Aynen. O zaman genel kültür zarfımı açıyorum. Bakalım bu etapta Nazmiye Hanım'ı neler bekliyor efendim. Şöyle hemen hızlıca zarflarımı da vermek istiyorum sevgili izleyenler. Kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum bu etabımızla ilgili. Bu etabımızda yine 3 adet sorumuz bulunmakta ve süre sınırlamamız bulunmamaktadır efendim. Ve bizden bu etapta bir joker hakkı kazandınız. Takıldığınız veya cevap veremediğiniz bir soru için burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz. Ya da telefonla yardım alabileceğiniz birinden yardım alabilirsiniz diyelim. Ve tek cevap hakkınız bulunmakta bu etapta.
1: Tamam.
0: Yani cevapları verirken eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Evet, üçüncü etabımızın ilk sorusu geliyor sevgili izleyenler. Türkiye'deki kırık dağlar arasında gösterilen Boz Dağlar ve Menteşe Dağları hangi bölgemizde yer alır?
1: Boz Dağlar. İç Anadolu olabilir mi? Bilemiyoruz.
0: Ne olabilir sizce?
1: Boz Dağlar
0: ve Menteşe Dağları hangi bölgemizde yer alır?
1: İç Anadolu olabilir.
0: İç Anadolu cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Evet. Efendim, Türkiye'deki kırık dağlar arasında gösterilen Boz Dağlar ve Menteşe Dağları hangi bölgemizde yer alır diye sorduk. İç Anadolu cevabı geldi. Eğer İç Anadolu doğru cevapsa bir sonraki sorumuza geçeceğiz. Fakat yanlış cevapsa maalesef Nazmiye Hanım ilk sorudan elenmiş olacak. Acaba İç Anadolu doğru cevap mı?
1: Vallahi Menteşoğulları doğru diye hissediyorum. İnşallah doğrudur.
0: İç Anadolu doğru cevapsa eğer.
1: Doğru eminim.
0: Bir sonraki soruma hızlıca geçiyorum.
1: İnşallah.
0: Efendim. Cevabımız Ege bölgesi olacaktı. Maalesef
1: olsun, sağlık Anadolu. Olsun.
0: Yanlış cevap.
1: Hiç önemli değil. Sağlık olsun, yarışmak güzeldi.
0: Gayet keyifli oldu. Evet, çok keyif aldık sizi yarıştığımız için efendim.
1: Sağ olun.
0: Ben hemen ikinci etaptaki kazandığınız ödülü sizlere tekrardan iade ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Bu benim mi oldu?
0: Bu artık
1: teşekkür
0: sizin efendim.
1: Ederim.
0: Güle güle güzel günlerde kutlanmanız dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Sağ olun, hoşçakalın sizde. Çok teşekkürler.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Sağ olun.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Ben Özlem Türkoğlu, Tuzla'dan geliyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Özlem Hanım. Hemen rakibinize geçmek istiyorum. Rakibinizi tanıyalım. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Merhabalar, Şenay Kartal ben. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Başarılar diliyorum.
0: Başarılar. Arkadaşım. Sizler de hoş geldiniz, sefalar
2: hoş
0: getirdiniz. Efendim, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağız. Özlem Hanım, sizce kim kazanır?
1: Kader.
0: Kader kazanır. Tabii ki de kader et. Kendinize güveniyor
1: musunuz? Ben iddialıyım. Kendime
0: İddialısınız. Evet. Ve yarışmacı arkadaşınıza bol şans bile dilemiyorsunuz.
1: Başarılar diliyorum.
0: Ha, diliyorsunuz. Pardon, ben yanlış anlamışım. Kusura bakmayın.
1: İyi olan efendim. Kazansın.
0: İyi olan kazansın bile diyerek hemen rakibe geçmek istiyorum. Efendim.
2: Özlem Hanım'a katılıyorum. Nasip diyelim, iyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın diyelim. Güzel bir rekabet. Göreceğiz gibi duruyor sevgili izleyenler. Sizler de hazırsanız bilebilirsenin ilk etabı başlıyor efendim. İlk sorum geliyor. Bir deyişe göre kapıdan baktırıp kazma kürek yaktıran ay hangisidir? Çift ses geldi.
2: Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
0: Mart, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şenay Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Rakibi de alkışıyordu. Şenay Hanım'ı, o zaman siz de o zaman çok da hırsız değilsiniz sanki.
1: Yok, ben hırsızıyım.
0: Hırsızsınız.
1: Evet.
0: Bunlar hırs alkışları diyorsunuz. Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir yazıyı veya kitabı çok kısa sürede okumak genellikle hangi sözle ifade dedik, kestik?
1: Bir solukta.
0: Efendim?
1: Bir solukta.
0: Bir solukta. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı bu sefer Özlem Hanım için göndermiş olalım. Fakat Özlem Hanım'a sanki az alkış geliyor sevgili izleyenler. Evet, sorumu tamamlamam gerekiyor. Bir yazıyı veya kitabı çok kısa sürede okumak genellikle hangi sözle ifade edilir diye sormuştuk. Bir soluk daha doğru cevap olacaktı efendim. Gelelim üçüncü sorumuza. İstanbul'dan Kanlıca'ya geziye gitmişseniz ne yemeden dedim, tek ses geldi. Tek ses Özlem Hanım.
1: Yoğurt.
0: Yoğurt doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor efendim. İstanbul'dan Kanlıca'ya geziye gitmişseniz ne yemeden dönmemeniz önerilir olacaktı sorumuz. Yoğurt doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olduk efendim. Evet, şu anda 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Özlem Hanım 2, Şenay Hanım şu anlık 1 ama 2 sorum daha var. Henüz her şey için geç değil, erken de değil. Bakalım sorum geliyor efendim. Yıl içinde güneş ışınları ekvatora kaç kez dik gelir? Tek ses geldi.
1: 3.
0: 3. Maalesef yanlış cevap.
2: 4'tür.
0: 4. Yanlış cevap. Efendim, inmemiz gerekiyor sanki. Size geçtik.
1: 2.
0: 2. Doğru cevap olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olduk sevgili izleyenler. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Şenay Hanım'ı maalesef uğurlamak durumunda kalıyoruz. Çok
2: sizinle
0: keyifli bir yarışma
2: çok
0: oldu.
2: Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
0: Bizler de teşekkür ederiz. Efendim, bizler Özlem Hanım'la birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Özlem Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Şenay Hanım'ı 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz Özlem Hanım?
1: Ben kendime güveniyordum zaten öncelikle. Ama tabii iyi olan kazansın. Kaderde bu varmış. Ben zaten kendimi geliştirmeyi, yani o kitap okumayı seven bir insanım. Kısacası kendimden bahsedeyim isterseniz. Tuzla'dan geliyorum. Onun dışında ekonomi dış ticaret okudum. Kendimi geliştirmeyi seviyorum dediğim gibi. Hobilerim de yüzmek, kitap okumak, binicilik.
0: Binicilikle uğraşıyorsunuz aynı anda.
1: Evet, binicilik çok severim, atları çok severim. Onun dışında şans eseri denk geldik, iyi de oldu yani.
0: Güzel oldu diyelim efendim. Evet. Umarım güzel bir yarışmayı da tamamlamış oluruz diyelim. Efendim, bu etabımızda 3 adet sorumuz var.

0: Ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak, atasözlerimiz olacak, şarkı sözlerimiz olacak tamamlamamız gereken ve bilmecelerimizden oluşuyor efendim bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk soruyla başlayabilirim her zaman. Hazır mıyız?
1: Evet, hazırım.
0: Evet, ilk sorum geliyor. İlk sorumuz bir bilmece aslında. Nasıldır bilmecelerle aranız?
1: Yani çok değil aslında.
0: Değil. Evet. Umarım bildiğiniz yerden gelir diyelim. Sorum geliyor efendim. Dalda durur, elde durmaz. Dalda duran nedir efendim?
1: Kuş.
0: Kuş. Doğru cevap süremi daha yeni başlatmıştım. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Özlem Hanım bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Umarım bildiğiniz yerden gelir. Nasıldır şarkılar aranız?
1: Yani öyle böyle.
0: Öyle böyle. Söylemeyi ve dinlemeyi sever misiniz?
1: Dinlemeyi severim daha çok.
0: Belki söyleriz. Ne diyorsunuz?
1: Bakalım.
0: Haydi bakalım. Sorum geliyor. Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Nokta nokta nokta bizde, her şey bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Evet. Süremi başlattım.
1: Evet. Biliyorum.
0: Nasıldı? Para bizde.
1: Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Ha, söyleyeceğim mi?
0: Evet. Neydi devamı?
1: Onun devamını bilmiyorum.
0: Süremiz doldu. Sizde ne var? Haydi söyle. Hayat bizde. Hayat olacaktı. Doğru cevabımız olsun. Sağlık olsun diyelim. Ben yine ilk sorumuzun ödülünü hızlıca sizlere vermek istiyorum. Güle güle. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Güzeldi benim için. Kendimi denemiş oldum. Bu tarz bilgi yarışmalarını seviyorum katılmayı. Yani her şey için teşekkür ederim.
0: Sizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
1: Sağ olun.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Ben ismim Murat, İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmaya buradan katılıyorum.
0: Hoş geldin Sefa.
1: Arkadaşa başarılar diliyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Murat abi, biraz heyecanlısın sanırım.
1: Aynen öyle, biraz heyecanlıyız.
0: Heyecanını yeneceğiz abi ama heyecan da güzeldir. Hemen rakibe geçelim, rakibini tanıyalım. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Merhaba, ben Ekrem, İstanbul'da yaşıyorum. Burada tanıştık işte. Herkese
0: hoş geldiniz, sefalar getirdiniz derim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğiz sevgili izleyenler. Murat abi, sence kim kazanır?
1: Vallahi ben iddialıyım. Arkadaşı göreceğiz. İnşallah kolay sorular gelir. Arkadaşa başarılar diliyorum.
0: Peki, Murat Bey'den güzel iddialar geldi. Peki, Ekrem Bey siz?
2: Ben sonuca bakarım. Gelsin.
0: Hadi bakalım. Güzel bir yarışma olacağı görülüyor efendim şu anda. Güzel bir rekabet göreceğiz ekranlarımızın başında. Hazırsanız ben de ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Kitap okumak insanın hayal gücünü geliştirir cümlesi kaç heceden oluşur?
1: 8.
0: 8 yanlış cevap.
2: 6.
0: 6 yanlış cevap. Hece kelime değil.
1: 14.
0: 14 yanlış cevap.
2: Yüksek mi alçak mı acaba?
0: Biraz yükselelim.
2: 20.
0: 20 denenelim.
1: 18.
0: 18 değil.
2: 17.
0: 17 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ekrem Bey'e göndermiştim. Biraz tahminle buldunuz sanırım sonucu.
2: Aynen öyle oldu.
0: Kitap okumak hani böyle heceli. Aslında heceleri...
2: Ufak bakıyor işte. Değil mi de o yüzden dedim. Hani 6 o kelime kısa olduğu için 6 dedim ben o yüzden.
0: Kelime değil ama o cümleden bahsetmiştim. Olsun, yarışmanın heyecanını verelim. İlk sorunun günahı olmaz efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. 35 hangi ilimizin plaka kodudur?
3: İzmir.
0: Tek en ses geldi, tek Erzurum. Ses.
2: İzmir.
0: Erzurum.
2: İzmir.
0: Erzurum cevabı geldi ama.
2: Ya, pardon, kafa gitti ya.
0: Erzurum, yanlış cevap.
1: İzmir.
0: İzmir. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı Murat Bey'e göndermiş olduk. 1-1'lik bir puan tablomuz var efendim. Geldik artık üçüncü sorumuza. Deyime göre açken oynamadığı söylenen hangisidir? Çift ses geldi. Ayı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Murat abimiz efendim.
1: Tek geldi.
0: Tek gelmedi, çift geldi.
1: Tamam olsun.
0: İyi dinlemek lazım. Kocaman alkışlarımızı Murat Bey'e göndermiş olduk. Gerçekten güzel bir rekabet dönüyor şu anda. İki yarışmacım arasında üçüncü soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk efendim. Gelelim dördüncü sorumuza. Sorum geliyor.

0: Bitkilere uygulanan dal kesme, dalların açılarını değiştirme...
1: Budama.
0: Dedim. Budama. Budama doğru cevap. Sorumu kestim efendim ama sorumunu tamamlamam gerekiyor. Bitkilere uygulanan dal kesme, dalların parçalarını, dalların açılarını değiştirme işlemlerinin tamamına ne isim verilir? Budama doğru cevap olacaktı. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Kocaman alkışlarımızı Murat abi bize göndermiş olduk sevgili izleyenler.
2: Kaç soru var? 5 sorum var.
0: 5 soru var ama maalesef eğlenmiş oldunuz. Neler söylemek istersiniz? Olsun sağlık olsun. Gayet keyifli bir yarış vardı.
3: Evet, oradan orada... gitti.
1: Ne? Götürüyoruz bir şekilde.
0: Güzel bir yarışma
3: oldu. 25'ten 35'e yetti.
0: Orada biraz karıştırdınız. Orada heyecanı verelim.
3: Biraz öyle oldu.
0: Keyifli bir yarışma oldu.
3: Öyle oldu.
0: Kendinize çok dikkat edin efendim.
3: Ne demek?
0: Bizler Murat Bey ile birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Murat abi ile birlikte artık ikinci etaptayız. Murat Bey, yarışmacımız Ekrem'i 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz.
4: Çok kolay oldu benim isterseniz. İçin. Yani iddialıydım zaten en başından beri. Bayağı benim için kolay geçti. Çok da zorlanmadığımı düşünüyorum.
0: Efendim bu etabımız toplamda 3 sorudan oluşuyor. Bazı sorularımız boşluk doldurmalı olacak ve sorularımızı tamamlamamız gerekecek. Bilmecelerimiz var, atasözlerimiz var ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var bu etapta. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta.
4: Tamam.
0: Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır mısın?
4: Hazırım.
0: Hazır mısın?
4: Hazırım.
0: O zaman... İlk sorum geliyor sevgili izleyenler. İlk sorumuz bir bilmece. Küçük kara kutu içinde insan dolu. Süremiz başladı.
4: Televizyon.
0: Televizyon doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Murat Bey'e göndermiş olduk. İlk sorumuzun ödülünü de Murat Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza. Tembele iş buyur sana nokta nokta öğretsin.
4: İşi öğretsin.
0: Değiştir, hayır. Süremiz geçiyor.
4: Kuralları öğretsin.
0: Değiştir.
4: Kolayını öğretsin.
0: Değiştir.
4: Yöntemini öğretsin.
0: Değiştir. Son. Doldu. Tembele iş buyur sana akıl öğretsin.
4: Olsun sağlık olsun.
0: Olsun sağlık olsun. Gayet keyifli bir yarış bu oldu. Yine ilk sorumuzun ödülünü ben hemen takdim etmek istiyorum. Güle güle güzel günlerde kullanmanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
4: Vallahi yarışma çok heyecanlı ve güzeldi. Katıldığım için çok memnunum. Yeni gelecek arkadaşlara da kendi aralarında başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın.
4: Hoşçakalın. Sağ olun.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli ve keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh Vadisi'nde sarp bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir. Doğal ve kültürel birikimiyle görülmeye değer bir kent. Burası Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin şehri Bayburt. ...1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adını zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklarsa ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Şehir Azizler tarafından kurulmuş ve M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınına uğramıştır. 2500 yıllık bir Türk şehri olan Bayburt'un adının tam olarak nereden geldiği ve ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Her şehrin bir hikayesi ve her hikayenin kahramanlık destanına imza atan bir kalesi vardır. Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihi kalenin ne zaman kimler tarafından yaptırıldığı bilinmiyor.

Bayburt'u 1647 senesinde ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin içerisinde 300 haneli bir mahalle ve cami olduğunu belirtmiş. Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Komnenos hakimiyetlerinde kalan kaleye Çinimaçin Kalesi de denilmekte. Kaleye bu ismin verilmesinin sebebi ise duvarlarındaki çini süslemeleri. Bayburt tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra eşsiz doğasıyla da göz doldurmakta. Köylerinde ve mahallelerinde bulunan doğa harikalarıyla şehirde tam bir Karadeniz havası hüküm sürmekte. Bu küçük ve güzel şehir, şairlerin de dizelerinde yerini almıştır. Öyle ki Ferit Battal, Bayburt isimli şiirinde bu şehri şöyle anlatmış. Her yanı gül dolu, bülbül aratmaz. Güllere gül katıp dal açar Bayburt. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazluma yurt olur, yol açar Bayburt. Şairlere ilham, seyyahlara durak olan Bayburt, el değmemiş doğası, ulu dağların kar suyunu biriktirdiği dağ gölleri, köklü tarihi ve yüce çam ormanlarıyla adeta bir huzur şehri.

Tarih sahnesinde önemli bir nokta. Birçok topluluğa kucak açmış bir uygarlık vadisi. Doğanın kültürle kucaklaştığı kent. Burası Efeler Diyarı Aydın. Ülkemizin en eski yerleşim alanlarından biri olan Aydın'da milattan önce 7000'lere ait kalıntılar bulunmaktadır. Menderes Havzası bereketli toprakları ve su kaynakları sebebiyle tarih öncesi dönemden günümüze kadar birçok topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Binlerce yıl önce Büyük Menderes Irmağı'nın suladığı bereketli ovalar üzerine kurulmuş olan Aydın, doğal güzellikleriyle kendine her zaman hayran bırakmış. Aydın'ın en eski isimleri Tralles ve Güzelhisar olup 14. yüzyılda Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Aydın Oğulları Beyliği döneminde ismi Aydın olarak değişmiştir. Herodot, Aydın'la ilgili bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer demiştir. Ege'nin incisi Aydın, şairlere ilham, seyyahlara liman, doğa aşıklarına ev olmuştur. Tarih öncesi dönemlerin ardından Hititlerin hakimiyet yıllarında güzel bir şehre dönüşen Aydın, en parlak dönemini Lidyalıların hakimiyetinde yaşamış. Bölgede Türk hakimiyeti Büyük Selçuklularla başlamış, daha sonra Aydın oğulları ve Osmanlı Devleti ile devam etmiştir. Aydın ili arkeolojik sit alanları yönünden de Türkiye'nin en zengin yörelerinden biri. Milattan önce 4000 yılının sonundan günümüze kadar Hitit, İyon, Lidya, Roma, Bizans, Anadolu Selçukluları, Aydın oğulları, Menteşoğulları ve Osmanlı İmparatorluğu

doğanın bir parçası olan Aydın, bu birikiminin sonucu olarak sahip olduğu antik kentler ve müzeleriyle iç ve özellikle dış turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Anadolu'nun ortasında bir mucizedir Kapadokya. Erciyes'in, Hasan Dağ'ın, Güllü Dağ'ın tutuştuğu bir kavgadan sonra hiddetini savurduğu büyülü topraklardır. Kavganın şiddeti volkan olur taşar vadiye ve güzel atların ülkesi Kapadokya yükselir Anadolu'nun bağrında. İlk yaşam kalıntılarının paleolitik döneme denk geldiği Kapadokya kimlere ev, kimlere vatan olmamıştır ki? Hititlere, Perslere, Romalılara, Bizanslılara, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'ne. Özgür ve kuralsız, belki de Kapadokya'yı anlatan en doğru iki kelime. Bulutlar elinizi uzatsanız dokunacağınız kadar yakın, peri bacaları başına buyruk. Sanki o dağınıklık içinde kendi ahengini oluşturmuş. Yeraltı şehirleri, bilinmeyen dünyalarını sizlere aralamak için sabırsızlıkla bekler milyonlarca senedir. Girdiğiniz her kapı başka bir dünyaya açılır. İçi alev alev, davetkar bir ülke Kapadokya. Özgür atların ve kadim dostların ülkesi. Toprak doğurur Kapadokya'da. Her gidişinizde daha da çoğalmış bulursunuz sanki. Gelin gibidir Kapadokya. Duvağında asılı duran balonlar, gelin teli misali dökülür zülüflerine. Zamansızdır Kapadokya. Bir ayağı masalların üzerinde, bir ayağı fezanın en tepesinde. Ve Kapadokya, gökyüzünün efsanelerle kucaklaştığı kadim topraklardır.

0: burada canını istiyorum, yakalayın!
1: Dokunmayın bana! Kara şövalyeler!
2: Elime geçtin Battal. Seni Bizans sarayından kaçırdıklarında çok küçüktün.
3: Battal, benim ellerimde can verecektir.
4: Oğlum!
1: Ahım o alçakların yanına! Komayın sakın!
5: Ölüyü çuvala koyup ağzını bağlayın!
0: Canımız Battal Gazi'ye feda olsun!
6: Oğlunu arıyordun demek ya!
3: Bütün ömrümce bugünü bekledim amca!
1: Babamsın sen benim! Affet beni!
0: İkisini de parçalayın!
3: Haydi bir arslan yavrusu!
7: Battal Gazi'nin intikamı bugün 16.15'te TV4'te.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
13: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Bu var ya bu.
7: Yok, dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Bu var ya bu.
5: Yok, dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı.

0: Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Silivri ilçesindeyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

Şunu belirtmek istiyorum sizlere. Tarihi Mimar Sinan Köprüsü Tekirdağ'a giderken sol tarafta, İstanbul'a giderken sağ tarafta kalıyor. Hemen D100 karayolunun yan tarafında. Akşam ışıklandırması tabii ki daha güzel olur. Şöyle hemen kenarlara bakarsak ışıklandırmalar yapılmış. Akşam daha bir güzel görsel şölenle bizlere göz kırpar Mimar Sinan Köprüsü Silivri'de bulunan. Hemen ileride sahil var. İnsanlar aynı zamanda tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nü sahile geçiş yolu olarak kullanıyor. Geldiğimizden beri birçok insan oradaki denize rahatlıkla girebiliyorlar. Tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nün yakınlarına arabayla geldiyseniz arabanızı bırakıp köprüden geçip denize girebileceğiniz yerlerin olduğunu unutmayın. Arabanızı sadece Mimar Sinan Köprüsü'nün oraya değil, bakın şurada görmüş olduğunuz gibi araba park yerleri var. Oraya da bırakabileceğinizi söyleyeyim sizlere. Ve siz şöyle köprüye bakarken ben de birazdan sizlere Tarihi Mimar Sinan Köprüsü ile ilgili bilgileri vereyim.

Mimar Sinan'ın ülkemize bıraktığı eserlerden biri Silivri Mimar Sinan Köprüsü. Hemen şöyle arka tarafımda görmüş olduğunuz gibi sevgili seyirciler. Mimar Sinan tarafından yapılan bu köprü Osmanlı ordularının Balkan seferlerinde Silivri'den geçişi için kullanılan bir köprü sevgili seyirciler. Yaya trafiğine açık olan bu köprü 1568 yılında tamamlanmıştır. İstanbul Silivri Mimar Sinan Köprüsü. Bir de Büyükçekmece'de var Mimar Sinan Köprüsü. Onu da belirtmek istiyorum. Az önce de dediğim gibi Mimar Sinan'ın bıraktığı önemli eserlerden biri de işte bu köprü.

Tarihi Silivri girişi, tarihi kısa köprüsünü gösteriyor Mithat şu anda sizlere. Silivri merkeze geldik sevgili seyirciler. 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen bu köprü 47.40 metre uzunluğunda sevgili seyirciler. 2019-2020 yılları arasında restore edilmiş bu köprü Silivri merkezde bulunuyor. Daha önce bu köprüden arabalarla geçiş yapılabiliyormuş ama şu anda araç trafiğine kapalı, yaya trafiğine açık köprü. Burası bana Eskişehir'i anımsattı Mithat. Evet, Eskişehir'e çok eskiden gitmiştim. Hayal meyal hatırlıyorum. Böyle buradan hani sandallar geçse küçük böyle gerçekten çok keyifli olur diye düşünüyorum. Tarihiyle, doğasıyla gerçekten çok güzel bir ilçedeyiz. İstanbul'da sevgili seyirciler. İstanbul'un ucundaki ilçelerden biri Silivri. Şimdi birazdan sizleri Silivri köy pazarına götüreceğiz. Merkezdeyiz şu anda. Tarihi kısa köprü bulunduğumuz yer. Akşam buraya geldiğiniz zaman yine tarihi Mimar Sinan Köprüsü'ndeki gibi çok güzel ışıklandırma yapılmış hemen yan taraflarına. Akşam da sizlere ayrı bir şekilde göz kırpar bu tarihi köprü. Benden söylemesi 19. yüzyıldan bu yana da burada olan bir köprü. Ve köprünün ortasında durduğumuz zaman sağ taraftaki ve sol taraftaki binaların rengi de bizlere adeta enerji veriyor. Önemli olan bulunduğunuz yerleri her zaman söylüyorum. Kötüyse bile güzel yapabilmek sizlerin elinde. Burada durduğunuz zaman ki internetten de Silivri ile ilgili bilgi aradığınız zaman bu evler sanki tarihi evlermiş gibi çıkıyor görselde ve gerçekten çok güzel görünüyor. Değil mi? Şöyle baktığın zaman çok güzel bir görsel var burada. Bilmiyorum kameraya nasıl yansıdığını açıkçası. Hemen tarihi kısa köprünün yan tarafında ve şurada hemen orta tarafında oturabileceğiniz alanların olduğunu, buralarda bir şeyler yiyip içebileceğiniz alanların olduğunu da belirtmek istiyorum size. Yine hemen arka tarafta Marmara Denizi'nin olduğunu belirtmek istiyorum ve sizi tarihi kısa köprü ve Silivri merkezle bu renkli evlerle baş başa bırakıp ben Silivri köy pazarına doğru gidiyorum. Orada görüşmek üzere.

Ve Silivri Köy Pazarı'ndayız şimdi. Haftanın 7 günü yaz kış açık olan bu köy pazarına sizler de gelebilirsiniz ve taze taze ürünlerinizi satın alabilirsiniz. Şimdi her ürün satıcısının üstünde hangi köyden geldiği de yazıyor. Büyük Kılıçlı, Selim Paşa, Ortaköy, Gazitepe, Fener. Burada bulunan isimler Silivri'nin köyleri. Silivri'nin köyleri çok güzel bu arada gerçekten sevgili seyirciler. Ben daha öncesinden

Doğal ürünleri satın alabilirsiniz. Kavanozda kendilerinin yapmış olduğu sirkesinden domates sosuna, reçeline birçok ürünü geldiğinizde satın alabilirsiniz. Şimdi şöyle bir buralara göz atın. Nasıl ürünlerin olduğunu birazdan sizlere göstereceğiz.

0: Sevgili seyirciler, köy pazarı, çiftçiler doğal getiriyor diye ürünlerin hani fiyatının yüksek olduğunu düşünmeyin. Ürünlerin fiyatları gayet makul. Onu söylemek istiyorum. Mithat, baktın mı fiyatlara? Normal dedi. Mithat da gerçekten normal. Her tezgahta farklı ürünlerin olduğunu belirtmek istiyorum. Bu tezgahta Ayşe Kadın fasulye mi, taze fasulye mi? Sarı kız deniyormuş. Neden sarı kız?
1: Güzel olduğu için.
0: Öyle mi? Benim kadar güzel mi?
1: Evet. Sen daha güzelsin.
0: Ay çok teşekkür ederim. Ya ben anlamıyorum gerçekten de. Normalde taze fasulye denir. Ayşe Kadın ama fasulye...
1: Ayşe Kadın var, sarı kız var, ne bileyim şey var.
2: Fatma Hatun var.
1: Yani.
0: Mithat şu an Fatma Hatun var, Emine Hatun var diye devam ediyor. Niye öyle ayrılıyor abla? Bu arada isim?
1: Cinsleri değişik. Ben Rahime.
0: Rahim abla diyorum direkt olarak. Evet. Tamam. Niye öyle söyleniyor?
1: Bir de ne var? Gine var.
0: Yine fasulyesi.
1: Yine fasulyesi var.
0: Yine böyle buna benziyor.
1: Bunun daha değişiyor. Az değişik oluyor o da.
0: Benim biraz için bu taze fasulye Mithat.
1: Evet,
0: yani benim mesela için de öyle tabii diyor ki, Mithat. Tabii. Kılçıklı mı?
1: Yok, kılçık hiç çıkmaz. Sapsarı olur pişince. Bak. Görüyor musun?
0: Bak görüyor musun?
1: Su gibi.
0: Alışveriş yapan abla da diyor ki kılçık olsa kesinlikle gelip almam, hep buradan alıyorum diyor. Devamlı alıyor musunuz?
3: Alıyorum evlatçığım.
0: Burada mı yaşıyorsunuz?
3: Buranın yerlisiyim anneciğim.
0: Yerlisi misiniz? Şöyle sizi bir görelim o zaman.
3: Canım benim.
0: Sürekli buradan mı alışveriş yapıyorsunuz?
3: Yapıyoruz evlatçığım, buradan yapıyoruz.
0: Şimdi hanım evde biber bitti herhalde, sarı kız bitti.
3: İşte bugün lazım olan şeyleri almak istedim.
0: Ne yemeği var akşama?
3: Sarı kız mı?
1: Aynen öyle.
0: Gerçekten ay çok severim zeytinyağlı.
3: Zeytinyağlı. Ben de evde bir sürü yiyecek vardı, onu canım istedi, geldim alma.
0: Ya insan canının istediğini yapacak. Aynen. İki günlük dünya, gerçek söylüyorum. Canının istediğini yiyeceksin. Canının istediğini belirli ölçüler doğrultusunda yapacaksın. Bak bugün bunu istemiş, evde çok şey varmış.
3: Çok var anneciğim. Gerçekten. Mesela alternatifler çok. Ama bugün canım fasulye istedi.
0: Ay afiyet şeker bal olsun. Yanına da bir pilav. Bir de cacık. Aynen öyle. Of. Of. Değil mi Mithat?

0: Ender Hanım'ın tezgahındayız sevgili seyirciler. Şimdi de kendileri sirkede iddialı olduklarını söylediler. Hemen ön tarafta taze sebze ve meyvelerin de olduğunu belirtmek istiyorum. Ama onlar biz sirkede iddialıyız dediler. Merhaba bu arada, nasılsınız?
1: Merhaba, hoş geldiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: İyiyim ben de, çok teşekkürler. Kaç senedir burada tezgahınız var köy pazarında?
1: 7 yıldır buradayız.
0: Siz?
1: Evet.
0: Helal olsun vallahi.
1: 7 yıldır buradayız. Açılıştan beri buradayız. İlk tezgah kuranlardanım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: 7 yıldır bir fiil siz gelip gidiyorsunuz.
1: Tabii. Beraber çalıştığım arkadaşlarım da var.
2: Evet.
0: Merhaba Elif Nur, nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de, çok teşekkürler.
2: Evet.
1: Çiftçiyim. Kendi ürettiklerimizi tezgaha getiriyoruz. Satış fazlasını da ev ürünleri olarak yapıyoruz. Dediğim gibi sirkede çok iddialıyız, çok tutulur. Çok da satarız sirkeyi. Anadolu yakasından, Çerkezköy'den, İstanbul'dan, Bahçeşehir'den her taraftan müşterilerimiz geliyor. Beğendikleri ürünleri bir daha bırakmıyorlar.
0: Allah bol müşteri versin vallahi. Ne diyelim, diyet ürünleri bile yapıyorlar size, o kadarını söyleyeyim. Tuzsuz diyet, taze üzüm yaprağı var burada görmüş olduğunuz gibi. Tarih de yazıyor sevgili seyirciler. Sıfır tuz.
1: Evet, kendi markam Güler Hanım'ın bahçesinden diyet tuzsuz yaprak. Al, haşla. Kar yağsa bile bu taze yeşil yaprak içerisindeki. Kar yağsa bile elinizde taze
0: siparişe
1: yaprak.
0: Siparişe ürün yapıyor musunuz?
1: Tabii yapıyoruz.
0: Diyet ürün yazmışsınız.

0: yapıyorsunuz mesela? İşte şeker hastaları için, özel başka hani isteyenler için.
1: Şimdi bu kavanozların içine bakarsanız gurme ürünler var. Her yerde bulamayacağınız özel tatlar var. Kendi reçetelerimiz, yani çok özel şeyler var. O mesela fasulye konservesi. Kendi bahçemizdeki fasulye, içinde domatesi de var. Aç hemen tencereye koy, bir soğan sotele üstüne koy, pişir ye. Çabuk pişer, yarı pişmiş halde.
2: Yani, bir kilo.
1: Bir tabii, kilo. Tabii bir kilo.
2: Fiyatları uygun bu arada. Fiyatı uygun, o yüzden evet. Söyledim.
1: Bamya turşumuz mesela meşhurdur. İlk bamya turşusunu yapanlardanım. Sonradan çoğaldı. O da çok meşhurdur. Onu da çok satarız. Mesela çocuklar için ev ketçaplarım var. Bu acı sos, bir de ketçabımız var bunun içinde. Çıkaramadım. Yani bunu bebeklere özel ketçaplarda yapıyoruz. Özel ürünlerimiz var. Mesela şey var, diyet diyebileceğimiz üzüm reçeli, cevizli. Hiç şeker koymadan kendi tadıyla yaptığım bir reçelim var. Çok özel bir üründür. Böyle bütün tezgahlarda özel gurme tatlar bulunabiliyor. Çok özel bir pazar burası.
0: Gerçekten özel bir pazar. Bu arada sadece yazlıkçılar gelip alışverişi yapmıyor. Yaz kış açık olan bu köy pazarında her yerden müşteri var. Hafta sonları da ben şöyle çıkayım, çok teşekkür ediyorum bu arada sizlere. Hafta sonları da tezgahlar daha kalabalık oluyor ürün açısından. Haftanın 7 günü sabah 9'dan akşam 8'e kadar açık burası. Hafta sonları tezgahlar daha cafcaflı oluyor. Hafta içi geldiğinizde daha rahat alışverişinizi yapabilirsiniz ama hafta sonunda seçeneğin daha fazla olduğunu belirtmek istiyorum. Her mevsime göre yaz, kış burada taze, organik sebzeyi ve meyveyi güvenli alıp hem siz hem de ailenize yedirebilirsiniz. O zaman şöyle bir son kez Silivri Köy Pazarı'na göz atın. Sonrasında sizleri Silivri sahilden karşılayalım.

görmüş olduğunuz Silivri yazısında da hatıra fotoğrafı çektirebilirsiniz. Az önce yabancı turistler burada hatıra fotoğrafı çektiriyorlardı. Bizim neden Silivri ilçesine gelmişken böyle bir fotoğrafımız olmasın?

Yıldız abartma diyebilirsiniz ama gerçekten abartmıyorum. Kendimi İstanbul içinde değil, İstanbul'un dışında, zaten Silivri İstanbul'un ucunda da diyebilirsiniz. Ama gerçekten İstanbul'un ucunda bambaşka bir tatil bölgesinde gibi hissediyorum. O kadar güzel ki bu sahil hattı, Bodrum, Çeşme, Antalya. Yani öyle bir hava var. Altınoluk, Akçay. O kadar güzel. Hava sıcak olduğu için ve hafta içi olduğu için akşamları bu sahil hattının kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki gündüzleri o kadar beklediğimiz gibi bir kalabalık olmuyor. Denizin etrafındaki inci kolye gibi dizilmiş sandallar, tekneler ayrı güzel görünüyor. Bu arada buradaki teknelerle Marmara Denizi'nde güzel bir tur da yapabilirsiniz.

0: Sahildeyim, bankta oturuyorum. Kulağımda böyle bir ses. Bankın altında meğersem bir köpek yatıyormuş. Ama ben kiminle konuştuğunu bilmiyorum. Prenses köpek, sen burada uyuyor musun? Güzel köpek, bir döndüm. Ay Mina, ben böyle bir tatlı dil, böyle bir güzellik görmedim. Biraz önce de gitti kendine simit aldı, bir parça da köpeğe vermiş. Değil mi Aymina?
1: Evet.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Ay çok güzel görünüyorsun. Senin

0: güneş gözlüğüm var. Benim olmasın mı Aymina? Bir dakika dur, ben de takayım hemen. Benim senden neyim eksik? Değil mi Mithat? Aymina kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın?
1: 5.
0: 5 yaşındasın. Okula gidiyor musun?
1: Benim eski okulum kapandı. Yeni okula başlayacağım.
0: Yeni okula başlayacaksın. Ay yolun açık olsun. Çok tatlı dillisin sen. Geldin annenle, burada ne yapacaksınız şimdi bugün?
1: Sahili birazcık gezeceğiz.
0: Gezeceksiniz. Nerede oturuyorsunuz normalde?
1: Şurada.
0: Silivri'de oturuyorsunuz.
1: Evet.
0: Tamam. Dur annen de gelsin. Siz de gelin, buyurun gelin. Annesi de Aymina'yı çekiyordu. İzin aldık annesinden, çekebilir miyiz diye. Çok memnun olurum dedi. Merhaba. Ay çok yakışmış, mavi lacivert. Parlament mavisi deniliyor galiba, değil mi Mithat? Her rengin bir çeşidi olduğu için. Çok güzelsiniz maşallah.
2: Teşekkür
0: ya.
2: Ederim. Siz daha güzelsiniz.
0: Ay çok teşekkür ederim. Bana böyle şeyler söyleyince ben utanıyorum. Kimse hani utanacağımı tahmin etmez. Mithat da öyle. Şaşırıyor bazen ama ben gerçekten utanıyorum yani.
2: Çok tatlısınız. Biz size hep izliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim ya. İyi denk geldi ama.
2: Ben ama çok mutlu oldum sizi gördüğüme.
0: Valla ben de sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Allah bağışlasın, o kadar güzel ve tatlı dilli bir kızınız var,
2: evet,
0: ki gerçekten de.
2: Evet, çok şanslıyım.
0: Siz Silivri'de oturuyorsunuz değil
2: Silivri'de
0: mi?
2: Silivri'de oturuyorum. Benim eşim askeri personel. Aha. Buraya tayin olduk. Sevdiniz mi siz Silivri'yi?
0: Biz çok sevdik valla. Ben çok sevdim. Sen Mithat? Çok sevdim. Tatil beldesi burası,
2: evet,
0: gerçekten de.
2: Biz de bayıldık. Hiç gitmek istemiyoruz. Buradan tayin olmak istemiyoruz.
0: Kaç senedir buradasınız?
2: 4 yıldır buradayız.
0: Tayin çıkacak gibi mi?
2: Çıkacak gibi.
0: Ya gerçekten mi?
2: Evet.
0: Nereye çıkacak acaba?
2: Doğuda artık. Nereye denk gelirse şansımıza.
0: Ya ama burada mutlusunuz değil mi?
2: Çok mutluyum. Hiç gitmek istemiyorum.
0: Allah kalpten istediğiniz böyle güzel bir yeri önünüze nasip etsin. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Aymina görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Bir oraya bak Mithat abiye, bak bakalım. Oraya görüşürüz de.
1: Oraya görüşürüz.

sizi Silivri'nin en meşhur, en güzel, gramaj olarak en yüksek dondurma veren dondurmacısına getirdim. İster kraftta alabilirsiniz, ister kapta alabilirsiniz, ister kağıt helvanın arasına koyup alabilirsiniz. Kaç çeşit dondurma var burada biliyor musunuz? 30 çeşitten fazla dondurma var burada. Hepsi gerçek meyveden yapılıyor. O kadarını söyleyeyim size. Bak bak doyamadım. Birazdan tadına bakacağım. Doyabileceğimi sanmıyorum. Ejder meyveli dondurma ben hayatımda ilk kez burada gördüm. Böyle tadımlık verebiliyor musunuz hani bakmamız için? Hah verebiliyorlarmış. Ben şu dondurmayı merak ediyorum diyorsanız ya da ben şundan yiyeceğim diyorsanız bu şekilde verebiliyorlarmış. Bazı yerler vermiyorlar o yüzden sordum. Sonra şöyle bakıyorum menekşe dondurmayı ben ömrümde ilk kez gördüm. Şöyle ben ejder meyvesi dondurmasının tadına bakıyorum şu an. Meyvesi ben çok severim. Ay bence dondurma çok güzel. Haftanın 7 günü sabah 10'dan gece 1.30-2'ye kadar açık. Müşteri kaça kadar buradaysa, kaçta giderse. Ben susuyorum, dondurmalar konuşsun. Tatlılarımın üstüne önce dondurma koyup sizi masadan karşılıyorum. Sonrasında dondurma seçeneklerimle sizi tekrar karşılayacağım. Çünkü buradan öyle kolay çıkmayacağım. Buranın dondurmasını sorduğum herkes anlata anlata bitiremedi.

Şimdi önce peynir helvalarımı aldım. Biri Antep fıstıklı peynir helvası, diğeri de peynir helvası. Şöyle. Üstüne farklı dondurma çeşitlerinden koydurabilirsiniz. Ben sade tercih ettim. Peynir helvası çok hafif bir tatlı değil mi Mithat? Bana göre değil ya dedi Mithat. Bana göre hafif. Bence. Aşırı güzel. Dondurma hafif olmayan tatlıların, ağır olan tatlıların şekerini biraz kırıyor. Ben öyle düşünüyorum. Sen? Şimdi Antep fıstıklı peynir helvasının tadına bakayım. Buraya özel yapılıyormuş. Burada dondurmalar çok güzel. Kolay kolay da erimiyor. Onu da belirteyim.

Hemen sahildeki anıtın karşısında köşede bu dondurmacı. Gerçekten dondurmaları muhteşem. Sade dondurması, yani vanilya sade sütlü olan dondurma keçi sütüyle yapılıyor. Diğerleri gerçek meyveyle yapılıyor. Her yerde olan dondurma çeşitlerinden değil, her yerde olmayan dondurma çeşitlerini denemek istedim ben açıkçası. Beyaz çikolatalı dondurmayı ben fazla bir yerde rastlamadım. İlk kez görüyorum. Sen? Ben de dedim İthat. Yeşil elmalı dondurmayı ben ilk kez burada görüyorum. Vardır belki ama ben ilk kez görüyorum. Dediğim gibi ejder meyveli dondurmayı ben ilk kez burada görüyorum. Ve çarkıfelek meyvesinin dondurmasını, pasiflora dondurmasını ben ilk kez burada görüyorum. Ve şimdi ben bunların tadına bakacağım. Bir de bitterli naneli dondurma var burada. Şöyle, şimdi hepsinin tadına bakacağım. Muhteşem. Menekşeyi unutmuşuz dedi. Evet, menekşenin tadına bakmadım. Buraya geldiğinizde menekşe dondurmasının mutlaka tadına bakın. Muhteşem. Şimdi burada soslu alanlar da var dondurmayı bu arada. Buraya geldiğiniz zaman çikolata ve fıstık sosu da koydurabilirsiniz dondurmalarınızı. Ama benim şöyle bir mantığım var. Ben dondurmayı tadını alarak yemek isteyenlerdenim açıkçası. Neden sosa bandırayım ki? Dedim ve sizi son kez bu güzel dondurmalarla baş başa bıraktım. Dondurmamı alıp kendimi Silivri'ye gene bırakıyorum. Silivri sokaklarında görüşmek üzere. Muhteşem bir dondurmacı.

Dondurmacıdan hemen yukarıya çıktık. Fatih Mahallesi'ndeyiz. Şu anda Silivri'de. Burası Tavanlı Çeşme Sokağı sevgili seyirciler. Burada zamanında fazlasıyla eski ahşap binalar varmış. Sokak aralarında gezdiğiniz zaman ahşap binaları görebileceğinizi belirtmek isterim. Ve biz buraya niye geldik? Hemen arkamda 200 yıllık bir konak var. Şu an kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç sizlere gösteriyor konağı. Fotoğrafçılık ve Yeşilçam sergi evi olarak bu 200 yıllık konak hizmet veriyor. Şimdi birazdan içeriye gireceğiz ve burada neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Hadi gelin.

Fotoğrafçılık ve Yeşilçam sergi evine girdik. Burada neler var neler yok açıkçası ben de bilmiyorum ama bizi girişte şöyle görmüş olduğunuz gibi Ara Güler karşılıyor sevgili seyirciler. İlk katta ne olduğunu hemen söyleyeyim size. Şimdi beraber gezeceğiz. Ben de bilmiyorum ama neler olduğunu.

fotoğraf makinelerinin koleksiyonu var. Geçmişten günümüze fotoğraf makineleri var. Bir üst katta da Yeşilçam yıldızlarının siyah beyaz fotoğrafları, film arşivleri varmış. Yine onlara da beraber göz atacağız. Bu sergi evi 2 senedir hizmet veriyor. Girişlerin ücretsiz olduğunu belirtmek istiyorum. Sadece pazartesi günleri kapalı. Yani Silivri'ye geldiğinizde ben nerelerde neler yapsam diyorsanız Yeşilçam sergi evine, fotoğrafçılık ve Yeşilçam sergi evine gelip burayı ziyaret edip birçok Yeşilçam yıldızının fotoğrafınızı sizler de arşivinize ekleyebilirsiniz. Tarihi bir bina, çok güzel bir bina, bir konak. Burası gerçekten de bağışlanmış bir konak ve şu anda sergi evi olarak hizmet veren bir konak. Daha ne olsun? Amacımız gezmek olsun. O zaman üst kata çıkalım bu güzel konakta ve bu sergi evinde neler var neler yok sizlere gösterelim.

0: Buraya geldiğiniz zaman hem bu filmlerin şöyle filmlere ait arşivleri bulabiliyorsunuz. Hem geçmişten kameralar bulabiliyorsunuz. Hem geçmişten yine şöyle filmler bulabiliyorsunuz. Eskiden şöyle filmler vardı biliyorsunuz. Yine hemen Mithat'ın göstereceği diğer yerde de birçok film var. Ve duvarlarda da film posterlerini görebiliyorsunuz. Filmlere ait. Kartal Tibet, Filiz Akın'ın Fadime filmi. Hemen yan tarafında Çiçek Abbas, Babanın Evlatları, Cüneyt Arkın'ın Kanca filmi. Bu arada filmlerden bahsetmişken hemen şunu da belirteyim. TV4 ekranlarında birbirinden güzel eski Türk filmlerini de izleyebilirsiniz. Sizlere böyle güzel sergi evinde film arşivlerini ve eski Türk filmi yıldızlarını gösterirken bunu da hatırlatmak isterim. Hem hafta içi, hafta sonu akşamları hem de hafta içi gündüzleri mutlaka TV4 ekranlarında eğer eski Türk filmlerini izlemeyi seviyorsanız benim gibi izleyebilirsiniz. Sizi bu odayla baş başa bırakıp hemen diğer odaya geçiyorum. Bu girdiğimiz oda tek bir koleksiyonere ait olan bir oda. Birazdan alt kata ineceğiz. O da bir koleksiyonere ait oda. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Bu odaya geldiğiniz zaman Yeşilçam film yıldızlarının fotoğraflarını, film afişlerini görmenin yanı sıra şöyle görmüş olduğunuz gibi yine heykel diye adlandırılan Yeşilçam yıldızlarını görebiliyorsunuz. Hulusi Kentmen, Şener Şen, Cüneyt Arkın ve bu köşeyi birazdan göstereceğim sizlere. Şener Şen'in bu halini hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. Münir Özkul'la, Ayşen Guruda ile Müjde Ar'la muhteşem bir filmdi.
1: Hayır Fikret'im.
0: Ve uçakla eve girip evin duvarını yıkan Vecihi. Buranın açılışına, bu sergi evinin açılışına birçok Yeşilçam yıldızının geldiğini belirtmek isterim sizlere. Yeşilçam film yıldızları ile ilgili haberler var burada ve hemen bu köşeye gelmek istiyorum size. Burası şöyle görmüş olduğunuz gibi Türkan Şoray'ın fotoğraflarıyla olan bir köşe. Buranın açılışına bu arada Türkan Şoray gelmiş ve Türkan Şoray bu tişörtü hediye etmiş buraya. Selvi Boylum Al Yazmalım film afişi var hemen arka tarafta da. Sergi evinde birçok film yıldızının heykeli olduğunu söyleyeyim. Yıldız niye heykel diye olsun diyebilirsiniz. Bu arada filmin adını da hatırladım. Vecihi filminin adı Gülen Gözler'miş sevgili seyirciler. İnsan unutabiliyor kafası çok dolu olunca. Bu meseleye de dönecek olursak burada film yıldızlarının böyle kartondan posterlerinin olduğu buna heykel deniliyormuş. Yani burada heykel diyorlar onu da söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi Serdar Gökhan'ın heykeli, Kemal Sunal yine ve hemen arka tarafta kahveleriyle ve ziliyle bilinen ve her yerde heykeli olan Adile Naşit. Yine geçmişten günümüze fotoğraflar da var duvarda. Bu arada buraya geldiğiniz zaman Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi'nde üstüne tıkladığınız zaman ünlü fotoğrafçıları, Osmanlı'da fotoğrafçılığı, Türk sinema tarihine ait bilgileri, fotoğrafçılık tarihine ait bilgileri, Yeşilçam'da Silivri'yi ve Yeşilçam kahramanları ile ilgili bilgileri ya da fotoğrafları görebiliyorsunuz. Ve bu odaya giriş yapıyoruz şimdi.

Bu odanın çok enteresan bir özelliği var. Savaşlarda kullanılan fotoğraf makineleri var bu odada. Silahların içinde kullanılan fotoğraf makineleri var. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın MIT'in kullandığı fotoğraf makineleri var bu odada. Yine geçmişten günümüze fotoğraf makineleri de var. Şöyle duvarlarda çekilmiş hemen ilk fotoğraf ard arda bir dakika arayla çekilmiş iki fotoğraf var. Görmüş olduğunuz gibi hemen burada da silahın içinde kullanılan fotoğraf makinesi var. Burada da yine şurada pusulanın içindeki fotoğraf makinesi var. Bakın sula ama fotoğraf makineli. Şöyle geldiğimiz zaman silahların içindeki fotoğraf makinelerini görebiliyorsunuz. Bakın şöyle. 1983 yılı yapımı fotoğraf makinesi. Hemen yan tarafında da 1977 yılı yapımı yine silahların içinde kullanılan fotoğraf makineleri var. Ve hemen burada sağ tarafımda da yine geçmişten günümüze 1975, 1979, 1980, Japonya, şöyle baktığınızda Almanya fotoğraf makinelerini göreceksiniz. Yine onlara ait çekilmiş olan fotoğrafları ve duvarları fotoğraf makinelerinin çantaları süslüyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben sizi burayla baş başa bırakacağım. Ve daha sonra sergi evinin tamamıyla son kez baş başa bırakacağım. Eğer ki Silivri'ye yolunuz düşerse ya da bu çevrede oturuyorsanız, ben nerede ne yapabilirim diye düşünüyorsanız buraya gelebilirsiniz sevgili seyirciler. Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü sabah 8.30'dan akşam 5.30'a kadar Fatih Mahallesi'nde Tavanlı Çeşme Sokağı'nda bu sergi evi 200 yıllık konakta.

içeride merak edip hanımefendiye sordum. Sokaklar Silivri'de aşırı temiz. Sahil aşırı temizdi. Yani ben gerçekten İstanbul'un birçok yerinde çekim yaptım ve böyle bir şey çok çok nadir görüyorum. Neredeyse hiç görmüyorum. Hiçbir yerde çöp yok. Neden dedim hani böyle bir şey var? Silivri halkı genellikle çok temizdir. Çöpü çöp kutusuna atar dedi. Gerçekten çöp yok hiçbir yerde. Mithat'ın da benim de fazlasıyla dikkatimi çekti. Yani hayranlıkla izliyorum ve tebrik ediyorum ve sizleri Kale Park tarafına götürüyorum Silivri'de. Daha gezecek çok yer var ama bizim süremiz kısıtlı olduğu için her yeri tabii ki göstermemiz mümkün değil. Siz İstanbul'da Marmara Denizi'nin uç kısmında bulunan Silivri ilçesine gelip keyifle bir gününüzü burada tamamlayabilirsiniz. Köyleri de çok güzel, benden söylemesin.

Muhteşem bir manzara var. Kendimi Ege'de, Akdeniz'de gibi hissediyorum gerçekten de. Ülkemizin her bir noktası, her bir yeri çok güzel. Ve bizim bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkmamız gerekiyor gerçekten sevgili seyirciler. Şöyle izlemeye doyamadım. Tekrar söylüyorum, ben nerede denize gireceğim diye merak ediyorsanız Marmara Denizi'nin en temiz noktası bence burası. Yani ben öyle görüyorum. En azından yukarıdan. Burası yine Silivri'de Fatih Mahallesi diye geçiyor. Kale Park olarak bilinen bir bölge. Muhteşem bir deniz manzarası var. Yine tekne kiralarsanız da teknelerle, bakın iki tekne var şöyle görmüş olduğunuz gibi, buraya gelip burada da denize girebilirsiniz. Hemen şu noktadan da yine geldiğinizde sahilde kendi şemsiyenizle denize girebilirsiniz. Güneşlenebilirsiniz. Yazın keyfini en güzel şekilde beachlere para ödemeden, şezlonga para ödemeden bence çıkartabilirsiniz. İnsan biraz bulunduğu yerde mutluluğu kendi aramalı ve mutlu olmayı kendi kendine başarmalı. Yoksa her şeyden mutsuz olursak vallahi billahi bu hayat çekilmez hale gelir iyice sevgili seyirciler. O yüzden ben size gidebileceğiniz noktaları gösteriyorum. Seçim sizin. Silivri bir günde keşfedilecek bir yer mi? Bana göre evet, ama köylerine de gitmek eğer isterseniz bir günde keşfedilmez. Çünkü her köyü farklı güzel, her köyünde farklı bir hikaye var. Sahili ayrı keyifli, üst kısmı ayrı keyifli. Evet, yazın ayrı keyifli oluyor Silivri, ama kışının da ayrı güzel olduğunu belirtmek istiyorum. İstanbul'un iç noktaları fazlasıyla karla boğuşurken, ama burası sahile daha yakın olduğu için fazla karın da olmadığını belirtmek isterim. Yani aslında kışın burada Akdeniz iklimi yaşanıyor da diyebiliriz. Buraya ulaşımın nasıl olduğunu da hemen söyleyeyim. Yenibosna'dan, Selimpaşa'dan, Beylikdüzü'nden buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi arkamda Kale Park'ta bulunduğum yerde muhteşem bir manzara var. Sizi bu güzel deniz manzarasıyla baş başa bırakıyorum ve evlerinize deniz serinliği getiriyorum. Ve sonrasında hemen yan tarafta bulunan, bu manzaranın yan tarafında bulunan yine manzaralı bir yere götürüyorum. Ve orada günü sade bir Türk kahvesiyle noktalıyorum.

Günü sade bir Türk kahvesiyle noktalamak istedim. Bu bölgenin adı Kale Park diye geçiyor çünkü şu anda bulunduğumuz yer eskiden Silivri'nin kalesiymiş. Tarihi eserler de o yüzden var ve koruma altında, onu da belirteyim. Biz bugün günü bu şekilde tamamlamaya karar verdik. Umarım siz buraya geldiğinizde farklı bir şekilde ya da benimle aynı şekilde noktalarsınız. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz ya da Silivri'ye geldiğiniz zaman farklı bir şekilde gezebilirsiniz. Gerçekten yazın, ilkbaharda, sonbaharda ki bence kışında gelinmesi gereken İstanbul'un Marmara Denizi'nin uç taraflarında bulunan çok güzel bir ilçe, tarihi birçok yeri olduğunu, tarihi birçok eseri olduğunu belirtmek isterim Silivri ile ilgili. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı, ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın ve unutmayın, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır.

0: Çocuğu da canlı istiyorum, yakalayın!
1: Dokunmayın bana! Kara şövalyeler!
2: Elime geçtin Battal. Seni Bizans sarayından kaçırdıklarında çok küçüktün.
1: Battal benim ellerimde can verecektir.
3: Oğlum!
4: Ahım o alçakların yanına! Kovmayın sakın!
5: Ölüyü çuvala koyup ağzını bağlayın!
0: Canımız Battal Gazi'ye feda olsun!
6: Oğlunu arıyordun demek ya!
1: Bütün ömrümce bugünü bekledim amca!
4: Babam sesi benim! Affet beni!
0: İkisini de parçalayın!
1: Haydi bir arslan yavrusu!
7: Battal Gazi'nin intikamı bugün 16.15'te TV4'te.

0: Keyifli bir gün batımını Fortrekker anıtında seyrettikten sonra yeni güne yepyeni bir müzeyi gezerek başlıyoruz. Uzmanların söylediklerine göre dünyada yaşam Afrika'da başlamış. Burada dünyanın oluşumuyla ilgili ilginç detaylar var. Ve bu müzede bot gezisi yapmak mümkün. Merak ediyorsanız buyurun bota geçelim.
1: 4.6 milyar yıl evvel Big Bang büyük patlamayla dünya oluşmaya başladı ve bilim adamlarının söylediğine göre 3.6 milyar yıl evvelde ilk bakteriler ortaya çıktı. İşte şu anda durduğumuz nokta günümüzden geriye doğru geldiğimiz nokta. Bu müzede çok farklı bir yan var ve onu yaşayacağız. Tabii ki yaşamın ana kaynağı ateş, su, toprak. Biz şimdi bütün bunları bir bot turunda yaşayacağız.
0: Evet, işte botumuz burada. Bu bota bineceğiz ve yaklaşık olarak 5 dakikalık bir yolculuğa çıkacağız. Bu 5 dakikalık yolculukta insanlığın, yaşamın doğuşunu öğreneceğiz. Burada volkanlar, depremler, buz çağı canlandırılmış.
1: Gerçekten çok ilginç bir müze. Müzenin altında böyle bir su yolu var ve bu su yolundan kayalar deprem etti. Earthquake, ha? Evet, depremi canlandırıyorlar. Gördüğünüz gibi tabakalar, katmanlar yerinden oynuyor.
0: Bot yolculuğumuzu tamamlıyor, müzeyi gezmeye devam ediyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, bot turundan sonra müzenin bir başka noktasındayız. Burada dönen bir rulonun içinden geçiliyor. Big Bang'i, büyük patlamayı illüstre eden bir durum arz ediyor. Ve buradan yürürken tabii bu dönen rulonun üstündeki yıldızları temsil eden noktacıklar size ciddi anlamda büyük bir baş dönmesi yaratıyor. Biz de şu anda onu yaşıyoruz hakikaten burada. Kısacık bir yol ama sağa ve sola tutunarak ancak ilerleyebiliyorsunuz. Çünkü inanılmaz başınız dönüyor. Bu da büyük patlamanın, evrenin oluşmasındaki büyük patlamanın etkisi olsa gerek. Haydi bakalım.
0: Nelson Mandela Afrika için çok önemli bir ikon. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin milli kahramanı o. Ve işte direnişin ilk yıllarında uzun süre Nelson Mandela'yı barındıran Lililis. Burası eskiden bir çiftlikmiş. Şimdi ise müze.
1: Güney Afrika turunda şimdi Güney Afrika tarihi için önemli bir noktadayız. Arkamızdaki ev Lilislif adındaki bir ev. Bu evin önemi 1961'den 1963 yılına kadar siyahların özgürlük hareketini buradan yürütmüş olmaları. Burası bir korunak yeri, bir barınaktı. Çeşitli toplantılar burada yapılıyordu ve özgürlük hareketlerinin ana kaynak noktasıydı. Hani bir kumanda merkeziydi denebilir. Yalnız 1963 yılında bir polis baskınıyla bu hareketin ileri gelenleri tutuklanıyorlar. Başta Nelson Mandela olmak üzere birçok isim direnmeyip tutuklanmayı göze alıyorlar ve hapishanede de olsa görüşlerini ve fikirlerini devam ettiriyorlar. Şimdi tabii bu ev artık büyük bir önem taşıyor özgürlük ve demokrasi akımından sonra.

Afrikalıların direniş hareketinin örgütlendiği yerlerden biri. Bir barınak merkezi bu nokta, bu çiftlik. Ve şu anda içinden seslendiğimiz oda Nelson Mandela'nın günlerini geçirdiği oda. Evet, o dönemde zenciler için birçok şey çok zordu. Çünkü ırkçı bir hükümet sürekli zencileri baskı altına alıyordu. Zenci özgürlük hareketinin mimarlarından biri olan Nelson Mandela ve arkadaşları bütün özgürlük hareketini buralarda böyle korunaklı, barınaklı yerlerde kuruyorlardı. Polisin yapacağı baskınlardan kaçabilmek adına. İşte hayatının ve direnişin bir kısmını bu odada geçiriyor. Nelson Mandela'ya ait olan masayı ve sandalyeyi görüyoruz. 1960'lı yıllardan kalma. Zaten 1962 yılında kendisi tutuklanıyor ve tutuklandıktan sonra yaklaşık 20 yıla yakın hapis yatıyor ve özgürlük hareketini hapishaneden devam ettiriyor Nelson Mandela. Burada bir müze tabii bu. Lilies Lake bir müze ve birçok detay var. Bizler sizler için Lily Leaves'i, bu müzeyi görüntülüyoruz ve sizleri Afrikalıların, zencilerin özgürlük hareketine dek götürüyoruz.

0: ve biraz da Johannesburg sokaklarına karışmak istiyoruz. Burası Nelson Mandela Meydanı. Şanslıyız. Burada özel şovlar yapılıyor. Gelin birlikte izleyelim.
1: Değerli izleyenlerimiz, Johannesburg'da Johannesburg'un kalbi olarak adlandırılabilecek bir noktadayız. Burası Nelson Mandela Meydanı. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ulusal kahramanı Nelson Mandela'nın bir heykeli de var. Onun dışında neler var derseniz, içinde bulunduğumuz oyun alanı çocuklar için dizayn edilmiş. Burada çocuklar gönüllerince eğlenebiliyorlar. Büyükler ne yapıyor derseniz de birçok alışveriş merkezi söz konusu burada. Yemek yiyebileceğiniz restoranlar, kahvenizi, çayınızı içebileceğiniz kafeler söz konusu ve elbette alışveriş yapabileceğiniz çok lüksünden orta kararına kadar birçok dükkan da burada Nelson Mandela Meydanı'nda bulunmakta. Şimdi biraz bu meydanı sizler için geziyoruz. Bakalım sizler de burayı beğenecek misiniz?

Johannesburg'u ve Pretoria'yı gezdikten sonra bugün Durban kentine doğru bir tren yolculuğuna çıkıyoruz. Ama bildiğiniz gibi bir tren yolculuğu değil bu. Bir zaman makinesine binmişsiniz gibi. Tam 2,5 gün süren harika bir tren yolculuğu getiriyoruz ekranlarınıza. Sabahın en erken saatinde tren istasyonundayız. Yepyeni bir sabaha uyandık Güney Afrika'da. Johannesburg'daki otelimizden çıktık ve dünyanın en lüks treniyle bir macera yaşamak. Yaklaşık 2 gün sürecek bu macerada Pretoria'dan Durban'a doğru yolculuk yapacağız. Arkamızda görmüş olduğunuz bina, tren istasyonu ve birazdan check-in yapıp trenimize geçeceğiz. Gerçekten merak ediyorum çünkü Afrika'daki herkes bu yolculuktan bahsediyor. Bakalım.

0: Rovos Rail nasıl bir tren yolculuğu?
1: Burası bekleme salonu.
0: Değerli izleyenlerimiz, şu anda check-in yapacağımız noktadayız. Burası kolonyal bir bina. İngiliz döneminden kalmış bir tren istasyonu. Zaten iç dizayna baktığınızda her noktasında bu etkiyi görüyorsunuz. Avrupalı kokan bir bina diyebiliriz. Ve hemen önümüzde de tabii ki tren yolu var. Ve şu anda Rovos Rail trenini hazırlıyorlar. Yaptıkları çalışma treni temizleme çalışması ve gelen misafirlere bu binada çay, kahve ikram ediyorlar. Tren yolculuğu öncesinde heyecanla ve merakla bu tren yolculuğunu bekliyoruz. Çünkü Afrika'nın hakikaten keşfedilmemiş yerlerinden, keşfedilmemiş noktalarından geçecek bir tren yolculuğumuz birazdan başlıyor.

0: Burada canını istiyorum, yakalayın!
1: Dokunmayın
2: bana! Kara şövalyeler!
3: Elime geçtin Battal. Seni Bizans sarayından kaçırdıklarında çok küçüktün.
4: Battal benim ellerimde can verecektir.
5: Oğlum!
2: Ahım o alçakların yanına! Komayın sakın!
6: Ölüyü çuvala koyup ağzını bağlayın!
0: Canımız Battal var diye feda olsun!
7: Oğlunu arıyordun demek ki.
4: Bütün ömrümce bugünü bekledim amca.
2: Babamsın sen benim. Affet beni.
0: İkisini de parçalayın.
4: Haydi bir arslan yavrusu.
8: Battal Gazi'nin intikamı bugün 16.15'te TV4'te.
9: Otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
14: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
16: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
16: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
18: Ben Belgis, ben Ela Tokgöz.
19: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
18: Üzüm.
19: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
18: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
19: Bugün nasıl tarifler hazırladın?

0: Ben kefilmiş Muti.
1: Ceviz de buna çok yakışır bence.
0: Evet, ceviz çok yakışır Ebi'ydim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Gerçekten onlara gülerdim.
12: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
13: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
14: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
13: Atlarla çalışıyorum.
15: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
16: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
17: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.
8: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
9: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
8: Her adımda yeni bir mekan.
9: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
8: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
9: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
8: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
9: Kivi börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
8: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
10: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
13: Neydi bu?
14: Evet, bu ne?
13: Nedir bu?
14: Kukla mı?
13: Kuşlarım.
14: Cadı, canavar.
13: Cadı mı?
15: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
8: Eğlenceli cevaplar.
13: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
8: Kahkaha attıran görüntüler.
16: Var mı daha şey?
17: Bitti. Bitti. Bay bay.
16: Tamam.
17: Artık. Artık.
8: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
18: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
22: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
23: Ama ne otel?
24: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
23: Trivago'ya bakmadın mı?
24: Ben 4200.

0: Bize buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
0: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilir.

0: sen?
1: Neydi ya?
2: Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
5: Kasa.
6: Marul.
7: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Ama ne otel.
17: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
18: Gerçekten mi? Kanıtla.
17: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
16: Favori sitendekini bile.
17: Aynı otel. Yarı fiyatına.
16: Trivago'ya bakmamış.
18: Trivago'ya bakmadım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
21: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
22: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
20: Rivayetleri.
21: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
20: Söylenceleri.
21: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
20: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
21: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
20: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Yarışmacılarımız bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Umarım bugün de devam eder. Şans yanında olur. Bildiğim yerlerden gelir. Göreceğiz.
0: Oldukça iyi bir performans ortaya koymuştunuz. Ve aramızda yeni bir isim de var. Buse Nur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
1: İsmim Buse, 28 yaşındayım. Aslen Edirneliyim ama İstanbul'da yaşıyorum. Mimarım.
0: Mimarsınız.
1: Evet.
0: Nasıl başvurdunuz yarışmamıza?
1: Aslında çok fazla televizyon izleyen birisi değilim. Fakat bir akşam öyle denk geldi, çok samimi geldi bana. Samimi geldiği için başvurmak istedim.
0: Umarız sizi hayal kırıklığına uğratmayız. O samimiyeti burada da yaşamanızı diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ki Uğur Bey de aynı şekilde tesadüfen televizyon izlememesine rağmen anneniz izliyordu değil mi yarışmayı? O esnada başvurdu. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesinde 3 etabımız var. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı. Bu kez soru değeri 2000. Ve üçüncü etapta da akıl oyunu etabı var. 3000 puan değerinde. Her etapta 4'er soru yönelteceğim sizlere. Final içinde 5000 lira para ödülümüz var. En fazla puan alan yarışmacımızla birlikte finalde karşılaşacağız. Bir sorunuz var mı bana?

0: Yok,
1: başlayalım. O zaman başlayalım isterseniz. Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Bugünkü yarışmamızın ilk sorusu için konu başlığımızı görüyoruz hemen.

Masallarla başlıyoruz bugüne. Masal, uzun bir süre çocukları olmayan bir çiftin yeni doğan kız evlatlarını yaşlı bir cadıya vermek zorunda kalmalarıyla başlar. Çiftten aldığı bebek 16 yaşına geldiğinde çok güzel bir kız olduğu için cadı onu kuleye kapatır. Bu kulenin hiç merdiveni yoktur. Sadece en tepesinde küçük bir penceresi vardır. Cadı bu dünyalar güzeli kızın sarı saçlarını o yaşa kadar hiç kesmemiştir. Kulenin tek göz camından şarkı söyleyen kızın sesini duyan bir prens kıza aşık olur. Her gün kuleye ziyarete gelen prens kızın kuleden aşağı sarkıttığı sarı saçlarına tırmanarak çıkar. Sorumuz gelsin. Masalda anlatılan dünyalar güzeli, upuzun sarı saçlı olan bu kızın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Prens kıza aşık olur ve ondan sonra cadı o upuzun sarı saçları keser. Masalın sonunda da bu olur. Acaba kim? Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Sema Hanım.
1: Rapunzel.
0: Rapunzel cevabı. Serhat Bey.
2: Rapunzel.
0: Rapunzel dediniz. Buse Hanım.
3: Rapunzel.
0: Ve Uğur Bey.
2: Rapunzel.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. Acaba puanlarla mı başlayacağız? Cevabı görelim. Rapunzel doğru cevap olacaktı ve böylelikle yeşil yeşil başlıyoruz yarışmamıza. Hiç merak ettiniz mi dünyanın en uzun saçlı insanı kimdir ve kaç acaba uzunluğu biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum.
4: Hayır.
0: Amerika'da yaşayan 50 yaşında bir kadın. 16,5 metre ve Guinness Rekorlar kitabında.
1: 16,5.
0: Evet. Sema Hanım nasıl bir şeydir acaba 16,5 metre saçla yaşamak?
1: Bilmiyorum, ben bu hale getirene kadar çok uğraştım.
0: Ne kadar uzun ki sizinki?
1: Çok kısa.
0: Bu hale getirmek için o kadar uğraştınız. Ne kadar sürdü uzaması?
1: Dayanamıyorum uzun saça yani. Kısa saç tercihim. İşte bu maksimum bu.
0: Evet. O halde ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzun konu başlığını görüyoruz.

Hayvanlar alemindeyiz bu kez. İkinci sorumuzda. Uzun ince bacaklara, yine uzun, eğri bir boyuna ve beyaz pembe tüylere sahip bir kuş türü. İsimleri İspanyolca alev rengi anlamına gelen kelimeden türemiştir. Kıvrık gagası yiyecekleri su ya da çamurdan çıkarırken filtre vazifesi görür. Anadolu'da allı turna olarak bilinir. Bu kuş türünün rengi aslında beyazdır. Ancak ne yersen olsun sözünü doğrular ve yediği karides gibi besinlerden dolayı rengi beyazdan kırmızıya kadar çeşitli tonlarda olur. Sorumuz gelsin. İnce bacaklı ve çoğunlukla pembe tüylü olan kuşun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Türkiye'de özellikle Ege bölgesinde, Afyon, Denizli, orada Acıgöl vardır. Orada çok fazla yaşarlar. Bakalım cevaplarınıza yansıyan ne oldu? Buyurun lütfen.
1: Ben yazmıştım, sildim.
0: Yazmıştınız, ne yazmıştınız?
1: Flamingo.
0: Yazmıştınız.
1: Pelikanla değiştirecektim, vaktim yetmedi.
0: Flamingo'yu sildiniz, evet. Pelikanı yazmaya süreniz mi yetmedi?
1: Evet.
0: Peki, Serhat Bey?
2: Flamingo.
0: Flamingo verdiğiniz cevap, Buse Hanım?
3: Flamingo.
0: Ve Uğur Bey?
2: Flamingo.
0: Sema Hanım, neden sildiniz? Pelikan olabileceğine inanıyor musunuz? Şu anda 3 tane flamingo var.
1: Hayır. Her zaman ilk aklıma gelen doğrudur. Bu ilkokul çağından beri böyle ama ben hala akıllanmadım.
0: Hep aynı hatayı mı yapıyorsunuz?
1: Evet, yani gerçekten bütün derslerimde, sınavlarda, bugüne kadar girdiğim her şeyde ilk aklıma gelen hep doğrudur. Ve ben onu hep her seferinde yazar, silerim, yanlış cevaplarım ondan sonra.
0: Yapacak yanlıştan şey doğruya dönen çok yarışmacımız oldu. Acaba doğrudan yanlışa mı döndü Sema Hanım? Hep birlikte görelim. Evet, doğrudan yanlışa döndü ve flamingo yazmıştı. Sildi, pelikan yazmak istedi. Böylelikle puan alamadı Sema Hanım ama diğer 3 yarışmacımız oldukça iyi başladılar, iyi götürüyorlar. Ve böylelikle yeni sorumuza geçiş yapıyoruz. İşte konu başlığımız. Sevgili Yıldız Tilbe ile devam ediyoruz yarışmamıza. Aslında Yıldız Tilbe'yi görünce hep böyle hüzünlü şarkılar, aşk şarkıları akla gelir ama az önce de gördük. Kıpır kıpır şarkıları da vardır. Kendisi de aslında çok çok neşeli de bir insandır aynı zamanda. Bakalım sorumuzun detaylarında ne var? Yıldız Tilbe 6 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocukluğu düğünlerde şarkı söyleyerek geçer. Babasından beklediği desteği göremese de annesi hep onun yanındadır. İnat ederek devam ettiği sahne hayatı sırasında İzmir'de bir gün yolları Sezen Aksu ile kesişir ve minik serçe Yıldız Tilbe'yi İstanbul'a getirir. Yıldız Tilbe'nin Sezen Aksu hayranlığı hiçbir zaman son bulmaz. Hatta ona öyle hayrandır ki 1984 yılında dünyaya getirdiği kızının adını Sezen koyar. Yıldız Tilbe bugün şarkılarıyla ve yorumlarıyla milyonlara ulaşmış, büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Sorumuz geliyor. Yıldız Tilbe'nin 1994 yılında çıkardığı ilk albümünün adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Öyle bir şarkıydı ki, yani o yılları önce sonrasında da hala günümüzde de o şarkı dillerde olan bir şarkı. Bakalım cevaplarınıza nasıl yansıdı. Sema Hanım.
1: Delikanlım.
0: Serhat Bey.
2: Delikanlım.
3: Ben buz kırağı dedim.
0: Buz kırağı dediniz.
3: Evet.
0: Ve Uğur Bey de.
2: Delikanlım, tamamen salladım, aklıma delikanlım geldi.
0: Yıldız Tilbe deyince ilk akla gelen şarkı olsa gerek değil mi?
3: Evet. Evet.
0: Acaba neden Yıldız Tilbe deyince o şarkı akla geliyor? Belki de ilk albümü herkesin tanıdığı şarkı olsa mı? Öyle olabilir mi Buse Hanım?
3: 94 doğumluyum zaten. bence daha delikanlım değil ama buz kırağı da olmayabilir ama bence delikanlım da değil.
0: Delikanlım da değil diyorsunuz.
3: Evet. O yüzden şansımı bu şekilde denemeye karar verdim.
0: O halde doğru cevabı görüyoruz. Delikanlım olacaktı Yıldız Tilbe'nin. O albümünün adı. Buse Hanım delikanlım değil, buz kırağı da olmayabilir dedi ama sizin hiç oldu mu böyle? Biriyle tanışayım, müzikteki yeteneğimi bir şekilde göstereyim ve bir albüm hazırlığı ya da bir sanatçı olayım diye.
2: Niyetimiz oldu ama sonuçlanamadı maalesef. Hala işte grup kurma aşamaları sürüyor. Maalesef henüz sonuçlanamadı ama tabii güzel olur böyle. İdolümüz olan sanatçılardan birine denk gelsek de elimizden tutsa falan.
0: Kiminle tanışmayı hayal ederdiniz? Kiminle konuşup bu hayalinizi anlatmayı isterdiniz?
2: Düşünmedim açıkçası ya. Ama yine dediğim gibi geçen programda da konuştuğumuz gibi rock camiasının böyle isimlerinden biri denk gelse iyi olur diye düşünüyorum.
0: İsmi belki ilerleyen dakikalarda evet, alabilirim. Evet. O zaman yeni sorumuza geçelim biz. İşte konu başlığımız.
4: Evet dediniz, alkışlayın.
5: Siz efendim şimdi bir müzik seti kazanabilirsiniz.
6: Eski yaşantımı değiştirmiyorum bir kere.
7: Önümüzdeki hafta Perşembe günü gene buluşacağız.
0: Her biri Türk televizyon dünyasının duayenleri, aramızdan ayrılanlar da var. Onlara rahmet diliyoruz. Kalanlara da uzun ömürler dileyelim. Bakalım detaylarda neler var. O Türk televizyon tarihinin usta ismi, program sunucusu, spor spikeri, kitap yazarı. Türkiye'de ilklerin adamı. 1953 yılında ülkemizin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkaran isimlerden biri. Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spiker. Efsane futbolcu Pele henüz 16 yaşındayken onunla röportaj yapan ilk uluslararası gazeteci. Ünlü isim halen radyonun ve televizyonun duayeni olarak da anılıyor. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilerdeki duayen televizyoncu ve radyo sunucusu kimdir? Süreniz başladı.

0: Tabii ben detayları verirken, soruyu okurken ekrana bazı görüntüler geliyor. İzleyicilerimiz görüyor ama yarışmacılarımız o görüntüleri göremiyor. Bu bakımdan çok kolay gibi görünen sorulara bazen cevap verememe durumlarıyla karşılaşıyorlar. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sema Hanım.
1: Halit Kıvanç.
0: Halit Kıvanç dedi. Serhat Bey.
2: Orhan Ayhan.
0: Buse Hanım.
3: Bilgim yok.
0: Bilmiyorsunuz. Sporla, futbolla aranız var mı?
3: Futbolla aram iyidir. Fanatik bir Beşiktaşlıyım. Eşim Trabzonsporlu, gerçi duyarsa bunu. Futbolu severim, maçlara da giderim. O kadar.
0: Peki, Uğur Bey?
4: Boş bıraktım. Halit Kıvanç diyecektim aslında. Sesi, görüntüsü, her şey hakkındaydı da ismi bir türlü gelmedi. O yüzden yazamadım.
0: Sema Hanım, Halit Kıvanç deyince mi aklınıza geldi?
4: Evet, evet.
0: Bir Halit Kıvanç var, bir Orhan Ayhan var ve iki yarışmacımız da hatırlayamadığını ifade etti. Dördüncü sorumuz, ilk etabın son sorusu, 1000 puan değerinde. Eğer ikisinden birisi doğru ise 2000 puan kazanacak. Acaba puanları kime veriyoruz? İşte cevap geliyor. Halit Kıvanç olacaktı ve Sema Hanım doğru yanıtı veren yarışmacımız. 2600 puana ulaştınız. İlk etabı da lider bitirdiniz bu vesileyle. Serhat Bey ve Uğur Bey 950'şer puana sahipler. Buse Hanım bugün aramıza katıldı. 600 puandalar şu anda. Hem Halit Usta'ya, Halit Kıvanç'a beraber NTV'de çalışma fırsatım oldu. Orhan Ayhan siz yazdınız, Orhan abi de. Ellerinden öpüyorum iki ustamın da. Onunla da TRT'de beraber çalışma, evet, fırsatım oldu. İkisi de mesleğimizin efsane isimleri. Onların sesiyle beraber, onların anlatımlarıyla beraber futbola karşı, diğer sporlara karşı olan ilgimiz de her zaman olmuştur. Saygılarımızı da iletelim buradan. İkinci etapla devam ediyoruz yarışmamıza. Artık dikkat etabına geçiş yapıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Artık dikkat etabındayız. Her bir sorunun değeri 2000 puan oldu ve cevap da sorunun içinde yer alacak. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor.

Yeni sorumuzun konu başlığı Mısır piramitleri. Mısır piramitlerinden biri olan Keops piramidi, dünyanın eski 7 harikasından biridir. Mısır firavunları için yapılmış büyük anıtsal mezarlardır. Eski krallıkta ölülerin gömüldüğü yerlerin üstüne kişinin kudretine göre tümsekler dikilirdi. Mastaba adı verilen bu mezar tümsekleri piramitlerin de temelini oluştururdu. Milattan önce 2600'lü yıllarda ilk piramit Sakkara'da yapıldı. En tanınmış piramitler Kahire'nin güneyinde Gize'de bulunan 3 piramittir. Keops piramidinin yüksekliği 138 metredir. Tüm yapıda ortalama 2.75 ton ağırlığında toplam 2.3 milyon taş blok kullanılmıştır. Piramitlerde çalışan işçiler yapım bittikten sonra sırrı açıklamamaları için öldürülmüştür. Piramitlerin dizilişi güneş sistemindeki gezegenlere göredir. Yapılarından dolayı bolca radyasyon ve enerji üretirler. Sorumuz gelsin. Keops piramidinin yüksekliği kaç metredir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Her yıl milyonlarca insan orayı turistik bir şekilde giderek görüyor, geziyor. Belgesellerde, kitaplarda, her yerde okuduğumuz Mısır piramitleri. Acaba sorumuzun cevabı nedir? Buyurun lütfen. Sema Hanım.
1: Koptum ben, hatırlamıyorum.
0: Hangi noktadan sonra koptunuz?
1: Keops'tan sonra, Gazze şehrinde diye, oradan sonrası bitti
0: Gize.
1: Bende. Gize, evet. Onu bile doğru hatırlıyorum.
0: Peki Serhat Bey?
2: 138 metre.
0: Buse Nur Hanım?
3: 1307. Biraz tabii atmasyon oldu.
0: Atmasyon?
3: Evet.
0: Bu da yeni bir terim mi? Atmasyon?
3: Bilmiyorum, Trakya'da kullanılır aslında.
0: Atmasyon?
3: Evet.
0: Nasıl kullanıyorsunuz onu?
3: Yani kafadan bir şey... attım. Atmasyon şeylerle gelmeyin derler mesela.
0: Herkes kullanır.
3: Herkes değil ama argo, yani yerel de kullanılır.
0: Evet. Salladım derler, uydurdum,
3: evet,
0: derler ama atmasyon...
3: Evet, evet. Atmasyon versiyonu Trakya'da öyle diyorlar.
0: Peki, Uğur Bey?
4: 138 metre.
0: 138. 238 var, 1307 var ve Sema Hanım da cevap veremedi. Acaba ben ne demişim? Hep beraber izliyoruz. Keops piramidinin yüksekliği 138 metredir. Cevap soruda. 138 doğru cevap olacaktı ve Serhat Bey ile Uğur Bey doğru cevabı verdiler. Serhat Bey, sizin alanınıza giriyor aslında.
2: Aslında evet, giriyor milattan önce 2600 dönemleri. Şöyle önümüzdeki yıl Mısır'da da bir gezi planlamayı da düşünüyoruz. Uçaklara bakmaya başladım. Hangi ay daha ucuz, hangi ay daha az sıcaktır falan Mısır.
0: Çok gezen bilire yeni bir...
2: Bir halka daha eklemeyi düşünüyorum.
0: Şu anda Mısır hedef.
2: Hedefte evet.
0: Onun dışında gittiğiniz ilginç yerler var mı mesela bize anlatabileceğiniz? Hani şuraya gittim, çok etkilendim diyebileceğiniz bir iki yer sayabilir misiniz?
2: Şöyle 25 farklı ülkede bulundum aslında. Lübnan çok ilgimi çekmişti. Lübnan ve Suriye'ye gitmiştim savaştan önce. Onun dışında Malezya, Singapur, hani Güneydoğu Asya, Maldivler. Oralarda gerçekten böyle bize biraz daha böyle hani ilginç gelebilecek yerler diye düşünüyorum.
0: Lübnan'ın mutfağıyla tanıştınız mı?
2: Lübnan'ın mutfağıyla tanıştım.
0: Yemekleri de çok güzeldir.
2: Etleri olsun işte, mezeleri, şaverma olsun, hepsi çok güzel yiyecekler. Denedim hepsinden.
0: Peki, Serhat Bey'den şöyle bir dünya turu yaptıktan sonra hemen geçelim yeni sorumuza. İşte konu başlığımız. Bunun dışında eski Türk filmleri, yıllar öncesinin 80'li, 90'lı, 70'li yıllarında efsane filmlerini de izleme şansımız da oluyor. Ve şimdi Kaptan Swing Yeşilçam'da diyerek başlıyoruz detaylara. Kaptan Swing 1966 yılında yayımlanmaya başlayan dünyaca ünlü bir çizgi roman. Swing'in Türkiye'de 256 macerası yayımlandı. 1971 Yeşilçam yapımı Kaptan Swing, Korkusuz Kaptan çizgi romanının dünyadaki ilk ve tek sinema uyarlaması oldu. Kaptanı oynayan Samur Şapkalı Salih Güney, çizgi romandaki karaktere benzerliği, ukala ve çapkın tavırlarıyla büyük beğeni topladı. Filmde Swing'in yakın dostu Gamlı Baykuşu Süleyman Turan, Mr. Bluff'ü Ali Şen canlandırdı. Filmin senaryosu çizgi roman maceraları üzerinden değişiklik yapılmadan yazıldı. Ünlü Hay Bin Kunduz lafı da aslında Kaptan Swing'e aittir. Sorumuz gelsin. Kaptan Swing rolünü oynayan Salih Güney nasıl bir şapka takıyordu? Süremiz başladı.

0: 5 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: Kendi cevabıma kendim gülüyorum şu anda.
0: Kurt başı kafası, dediniz.
1: Kurt kafası olan bir şapka demek istedim aslında.
0: Ben kurt dedim mi hiç?
1: Dememiş olabilirsiniz gerçekten.
0: Yani kurt başı dediniz. Dedim mi ben de şüpheye düştüm.
1: Bugün biraz yorgun.
0: Serhat Bey dedim mi öyle bir şey?
2: Ben duymadım en azından dediyseniz ama sanırım demediniz.
0: Peki sizin cevabınız?
2: Samur biçiminde. Çizecektim zamanım kalsaydı ama ona zaman yetmedi. Yazarak yetindim.
0: Samur yazmak şapkalı yetindim, diyorsunuz. Evet. Peki Buse Hanım?
3: Yok.
0: Hatırlayamadınız.
3: Hatırlayamadım.
0: Peki Uğur Bey?
4: Samur.
0: Ben kurt dedim mi?
5: Hayır.
0: Demedim.
5: Yok.
0: Ya ben de eminim çünkü. Acaba ben ne demişim? Beraber bir görelim şapka nasıl bir şapkaymış. Kaptanı oynayan Samur şapkalı Salih Güney, çizgi romandaki karaktere benzerliği, ukala ve çapkın tavırlarıyla büyük beğeni topladı. Cevap soruda. Doğru cevap Samur şapkalı olacaktı ve böylelikle Serhat Bey ile Uğur Bey şu anda kafa kafaya gidiyorlar. 2950'şer puanınız var ama az önce tek başınıza bildiğiniz için 2600 puanla yine de bu rekabetin içerisindesiniz. Buse Hanım heyecan var mı?
3: Hem heyecanlıyım hem de jenerasyon farkı yaşıyorum. Yani hep bilmediğim, daha önce denk gelmeyen şeyler çıkıyor. İlk defa gördüm mesela.
0: İlk defa gördüğünüz ama en azından benim okuduklarıma biraz kulak verseniz diyorum. Dikkat kesilseniz diyorum.
3: Onu demoralizasyon yaşayınca tabii ister istemez kaçırıyorum.
0: Sizin döneminizden ne tür bir soru gelsin istersiniz? Hemen değiştireyim soruyu.
3: Estağfurullah.
0: Mesela neyle daha fazla ilgilisiniz?
3: Ya ben mesela biyoloji, fizik, matematik, mimari, onlarla ilgili ama mesela Mısır piramit sorusunda da şey heyecanımı bastıramadım. O yüzden cevaplayamadım. Bilmiyorum, heyecan kurbanı oluyorum.
0: Atmasyon oldu orada değil mi?
3: Atmasyon. Orada hiç atmasyon oldu, evet.
0: Kökeni nereden geliyor? Yani atmasyon Fransızca'dan gelen bir şey mi?
3: Trakya geneli Bulgaristan, Yunanistan göçmeni olduğu için hani bence Bulgarca'dan.
0: Bulgarca'dan.
3: gelmiş olabilir. Tabii şu an yine attım.
0: Yine bir atmasyonla karşı
3: evet,
0: karşıyayız.
3: Evet, yine bir atmasyon.
0: Peki Buse Hanım, yeni sorumuza geçiyoruz şimdi. Önümüzde 7. sorumuz var.

0: 51. bölge. Cevap sorunun içinde Buse Hanım.
1: Tamam.
0: Amerika'daki 51. bölge dünyanın en çok bilinen askeri üslerinden. Bilindiği kadarıyla düşman silahlarını ve uçaklarını inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak kullanılıyor. Sahibi Amerika Birleşik Devletleri ve Hava Kuvvetleri. 51. bölge Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde ve 76 kilometre kare büyüklüğünde. 51. bölgeye yetkisiz olan hiç kimsenin girmesine izin verilmez. Üst düzey askeri görevlilerin yabancıları öldürme yetkisi de vardır. 51. bölgeyi bu kadar önemli kılan bir diğer özelliği, ele geçirilmiş uzay gemilerinin ve uzaylıların burada saklandığı iddiasıdır. Sorumuz gelsin. 51. bölgenin Las Vegas'ın 153 kilometre uzağında bulunduğu yön hangisidir? Süreniz başladı.

0: hangi yönü belirttim? Cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: Kuzey.
0: Serhat Bey.
2: Kuzey.
0: Buse Hanım.
3: Kuzey.
0: Ve Uğur Bey.
4: Kuzey.
0: Peki, acaba ben ne demişim? Cevap soruda. 51. bölge Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde ve 76 kilometre kare büyüklüğünde. Cevap soruda. 4'te 4 doğru cevap ve böylelikle tüm yarışmacılarımıza puanları veriyoruz. Ve hepsinin önündeki ışıklar yeşile döndü. Artık ikinci etabın son sorusu gelecek. Son 2000 puan değerindeki sorumuz. Konu başlığımıza geçiyoruz.

Türk ressamlar 8. sorumuzun konu başlığı. 1882 yılında doğan İbrahim Çallı manzara, portre ve savaş resimleri yaptı. Üsküdar ve Manolyalar en ünlü tablolarından. 1904 doğumlu Ali Avni Çelebi, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin kurucularından. Maskeli Balo ve Kırda Dinlenen Kadın gibi birçok ünlü eseri var. 1841 yılında doğan Şeker Ahmet Paşa, Louvre Müzesi'ne hayattayken eseri kabul edilen ilk Türk ressam, Narlar ve Ayvalar en popüler eserlerinden biri. 1842 doğumlu Osman Hamdi Bey, arkeolog, müzeci, ressam ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanı. Kaplumbağa terbiyecisi en bilinen eserlerinden. 1913 yılında doğan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerinden. İşkence, Atom Korkusu, Savaş ve Barış gibi eserleri koleksiyonlara girdi. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Narlar ve Ayvalar adlı eser hangi ressam tarafından yapılmıştır? Süreniz başladı.

0: 5 değerli ressam ve eserlerini saydım. Cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: Hiçbir tanesi aklımda kalmadı.
0: Hiçbiri kalmadı mı?
1: Abidin Dino dışında hiçbir tanesi aklımda kalmadı. Çünkü resme karşı ne yazık ki çok zayıfım. Hiçbir şekilde hiçbir fikrim de yok yani.
0: Peki Serhat Bey?
2: Ali Çelebi dedim.
0: Ali Çelebi dediniz.
2: Doğru duyduysam.
0: Buse Hanım?
3: Şeker Ahmet Paşa dedim.
0: Şeker Ahmet Paşa ve Uğur Bey?
4: Şeker Ahmet Paşa dedim. Aklımda öyle kaldı ama...
0: Emin değilsiniz.
4: Değilim. Atmasyon.
0: Peki. Uğur Bey ve Buse Hanım Şeker Ahmet Paşa dedi. Serhat Bey doğru duyduysam Ali Çelebi dedi. Ve Sema Hanım da cevap vermedi. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. 1841 yılında doğan Şeker Ahmet Paşa, Louvre Müzesi'ne hayattayken eseri kabul edilen ilk Türk ressam, Narlar ve Ayvalar en popüler eserlerinden biri. Cevap soruda. Şeker Ahmet Paşa doğru cevaptı ve böylelikle Buse Hanım'la Uğur Bey puanları bölüşüyorlar.
4: Fırlama derler.
0: Fırlama derler.
4: Evet.
0: Buse Hanım?
3: Benim yok.
0: Çevrenizde nasıl derler mesela? Ben arkadaşınıza sorsam Buse Hanım nasıl birisidir diye.
3: Çok konuşuyor derler büyük ihtimalle. Ama bir lakap söylemezler.
0: Burada hiç konuşmuyorsunuz.
3: Heyecandan.
0: Heyecan mı?
3: Ekran başındakiler çok gülmüştür.
0: Serhat Bey?
2: Bir lakabım olmadı. O şekilde bir bana hitap etmediler ama. Bir düşüneyim belki kendim bir lakap buldum insanlara söylerim. Bana bu şekilde seslenin diye ya da bundan sonra gelebilir belki. Biraz geç ama.
0: Size de sorayım Sema Hanım. Var mı?
1: Semoş derler genelde ve mesleğimden dolayı insan kaymağı diyorlar.
0: Güzelmiş. Evet.
1: Evet.
0: İnsan sarrafı da diyorlar mı?
1: Yok demiyorlar. Genelde mi? Evet insan kaynakları ya da bayan personel müdürü ya da insan kaymağı diyorlar.
0: Güzel. 9. soruyla devam ediyoruz şimdi yarışmamıza ama önce 2. etabın son sorusunu az önce ekrana getirdik. Puan durumunu bir hatırlayalım. Uğur Bey, 4450 puanla lider durumdasınız. Birinci sırada yer alıyorsunuz. İkinci sırada Serhat Bey var. Dün bizimle beraber finaldeydi ve 5000 lira para ödülü kazanmıştı. Sema Hanım, 3100 puanla üçüncü sıradasınız. Ve Buse Hanım, size olan uyarımdan sonra puanları toplamaya başladınız. 2100 oldu şu anda. 1500 puan yani biraz olsun katkım var diye düşünüyorum.
3: Evet, teşekkür ederim.
0: Üçüncü etaba geçiyoruz. Üçüncü etapta artık akıl oyunu etabıyla karşılaşacaksınız. Ve işte yeni etabımız. Cevap soruda, cevap soruda. Üçüncü etap demek akıl oyunu etabı. Ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Harry Potter serisi yeni sorumuzun konu başlığı. Harry Potter, İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yazılan 7 fantastik romandan oluşan seri. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda eğitim gören genç büyücü Harry Potter'la arkadaşları Hermione Granger ve Ron Weasley'nin maceralarını konu alır. Serinin ilk romanı Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 26 Haziran 1997'de yayımlanmasından bu yana kitaplar dünya çapında büyük bir popülerlik ve ticari başarı elde etti. Harry Potter ve Sırlar Odası 1998 yılında, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı 1999 yılında, Harry Potter ve Ateş Kadehi 2000 yılında, Harry Potter ve Zümrüt'ü Anka Yoldaşlığı 2003 yılında, Harry Potter ve Melez Prens 2005 yılında, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 2007 yılında yayımlandı. Son kitap, piyasaya çıktığı ilk 24 saat içinde Amerika'da yaklaşık 11 milyon kopya sattı. 80 dile çevrilerek dünya genelinde 500 milyondan fazla satan seri, tarihin en çok satan kitap serisi haline geldi. Sorumuz gelsin. Harry Potter ve Ateş Kadehi kitabı günümüzden kaç yıl önce yayımlanmıştır? Süreniz başladı.

0: Yeni etabın ilk sorusu, 3000 puan değerindeki ilk sorumuz. Süremizi de tamamladık. Cevaplarınız lütfen.
1: 21.
0: Sema Hanım 21 diyor. Serhat Bey?
2: 21.
3: Ben 18 diyorum.
0: Ve Uğur Bey?
4: 22.
0: İki aynı cevabı görüyorum. İki de farklı cevap var. Harry Potter'la aranızı iyi olan yarışmacımız var mı?
2: Okumuştum 7'sini de. O zaman ilk çıktığı zamanlar. Daha doğrusu Türkiye sanırım 2000'li yıllarda böyle biraz daha bilinirlik kazandı. 2000 yılında diye düşünüyorum. Yayınlanma tarihi.
0: Aslında güncel de bir konu değil mi Harry Potter? Yani serileri de hesaba kattığımızda. Buse Hanım, izlediniz mi hiç filmini ya da kitaplarını okuma?
3: Genelde fantastik film sevmiyorum. O yüzden...
0: İlginiz olmadı.
3: İlgim olmadı ama bir Ölüm Yadigarlı Olan'ı izlemiştim.
0: Acaba doğru cevap ne? Puanları kime göndereceğiz? Doğru cevap 21 yıl olacaktı. 2000 yılında yayınlanmıştı. Ve böylelikle 21 yıl önce doğru cevabı Serhat Bey'e ve Sema Hanım'a puanlar gitti. 4950'ye 4600 oldu şu anda. Yine dünkü gibi çok çekişmeli bir yarışmayla karşı karşıyayız. Harry Potter'la ilgili İngiltere'de bir kadın Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Bunun sebebi de ilk kitap çıktığı anda

2019'dan itibaren Harry Potter'la ilgili bütün her türlü ürünü almaya başlamış ve tarihimize kadar almaya devam etmiş. Toplam 3600'ün üzerinde ürün, işte anahtarlık, kitap, DVD, mücevher, çanta, aksesuar farklı farklı. Şu anda dünyada Harry Potter ürününü koleksiyon haline getiren bir kadın rekorlar kitabına da adını yazdırmış. 10. sorumuzda devam ediyoruz yarışmamıza. İbn-i Sina milattan sonra 980 yılında günümüz Özbekistan'ında yer alan Buhara yakınlarındaki Efşene kentinde doğdu. İbn-i Sina ünlü Müslüman filozof, hekim ve bilim adamıdır. 16 yaşında tıp konusunda ilerlemekte kalmayıp yeni tedaviler de geliştirdi. 19 yaşında doktor unvanını elde etti ve ücret almadan hastaları tedaviye başladı. Değişik konular üzerine yaklaşık 450 makale yazdı. Eserlerinin en ünlüleri İyileşme Kitabı ve Tıbbın Kanunu'dur. Tıbbın Kanunu 1650'ye kadar Avrupa'da birçok tıp fakültesinde okutuldu. İbn-i Sina bir İran-Hamedan seferi sırasında şiddetli bir kolit atağına yakalandı. Ölüm yatağında mallarını yoksullara bağışladı, kölelerini azat etti. 57 yaşında vefat etti. Sorumuz gelsin. İbn-i Sina kaç yılında vefat etmiştir? Süremiz başladı.

0: süremiz bittiği anda Buse Hanım cevabını yazdı. Cevaplarınız lütfen.
1: 1037.
0: 1037 cevabını veriyor Sema Hanım. Serhat Bey.
2: 1037.
3: Milattan sonra 1037.
0: 1037 diyorsunuz evet. Siz de. Son anda milattan sonrayı mı eklediniz?
3: Yok hayır, ben yukarıda işlem yapmıştım, onu sildim. Silerken bir kısmı silindi, onu düzelttim.
0: Peki ve Uğur Bey.
2: 1037.
0: 1037 cevabını görüyoruz 4 yarışmacımızdan. Ve bakalım doğru cevap ne? Kaç yılında vefat etmişti İbn Sina? 1037 olacaktı. Genelde milattan önce olduğunda yarışmacılarımız bu soruda çok bocalıyorlar. Çıkarmayı, toplamayı hangisi hangisiydi diye. Bu yüzden doğru bildikleri ama yanlış cevap verdikleri çok olmuştur. Burada biraz daha iş aslında daha da kolaydı diyebiliriz. Ve 11. sorumuz geliyor şimdi. Yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Çekişme devam ediyor. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.
4: This plan is inevitably a compromise. It does not satisfy everyone's demands.
0: Anan planı 11. sorumuzun konu başlığı. Bir Birleşmiş Milletler planı olan Anan planı yaklaşık 1.1 milyon kişinin yaşadığı Kıbrıs Adası'nı tek bir devlet haline getirmek amacıyla 2004'te hazırlandı. Adını planı ortaya atan Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Kofi Annan'dan almıştı. Plana göre Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki bakanlıkların en az 3'te birini Türklerden oluşturmaktı. Devlet Başkanlığı ve Başbakanlık 10 ayda bir Türkler ve Rumlar arasında el değiştirecekti. Nisan 2004'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde referanduma sunuldu. Referanduma nüfusun yaklaşık %29'unu oluşturan Türkler ve %71'ini oluşturan Rumlar katıldı. Plan adanın kuzeyinde yaşayan Türk tarafında %64.91 oranında kabul görmesine rağmen Rumların %75.38'in hayır demesi sebebiyle hayata geçirilemedi. Adanın kuzeyinde yaşayan Türkler nüfusun yaklaşık %29'unu, güneyindeki Rumlarsa yaklaşık %71'ini oluşturuyor. Sorumuz gelsin. Adnan planını Türk tarafının yüzde kaçı reddetmiştir? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuzun süresi bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: %30.
0: Küsuratı kaçırdınız herhalde Sema Hanım. Evet. %30 dediniz, bir yuvarlayalım diye. Evet. Serhat Bey.
2: %35.09.
0: Buse Hanım.
3: %78 tarafından reddediliyordu. Küsuratını kaçırdım, çıkarttığımda da böyle bir şey çıktı. Küsurat kısmını birazcık aklımda kaldığı kadarıyla yaptım.
0: %21.35 diyorsunuz. Evet. Uğur Bey.
4: Sayı yanlış oldu, aklımda kalan bir sayıyı yazdım. Kaçırdım orayı, 71 dedim.
0: Siz biraz herhalde red değil de kabul tarafı ile ilgili olarak yanıldınız.
4: Sayılar birbirine girdi bir yerden sonra.
0: O yüzden bir aile yüksek diğer yarışmacılarımıza göre verdiğiniz cevap. O halde doğru cevabı görelim. Doğru cevap %35.09'du. Ve böylelikle tek bir yarışmacımız Serhat Bey, dün gibi bugün de yine tek başınıza doğru cevabı vererek 11.700'e ulaştınız. 11.700 demek sizin yine final öncesindeki son soruda finalist olarak oraya geçmeniz demek.
2: Yine bir soru önceden garantiledim.
0: Garantilediniz, evet. Yani hatta Sema Hanım yuvarladınız ama küsuratla şu anda matematiksel olarak finali garantiledi. 350, 11.700. Tek başınıza bilseniz yakalama şansınız vardı ama şu anda yakalama şansınız yok. Tebrik ediyoruz yine.
2: Teşekkür ederim. Yani soru puanı bölünmediği zaman bu şekilde yaşanabiliyor durumlar.
0: Özellikle üçüncü etap bir kişi bildiğinde birçok yarışmamızda olduğu gibi herkesin kaderini değiştirebiliyor ama Serhat Bey dün de çok başarılıydı. Bugün de aynı başarıyı devam ettiriyor ve şu anda finali garantiledi. Ama tabii bugün veda edeceğimiz yarışmacımız kim olacak? Şu anda 3 yarışmacımızın da böyle bir riski var. Bununla ilgili olarak da yeni sorumuzu görmemiz gerekiyor. Konu başlığımıza geçiyoruz. İşte 12. soru.

Alcatraz Adası dünyaca ünlü bir yer, soruyorum şimdi size. Alcatraz dünyanın en ünlü hapishanelerinden biri. San Francisco Körfezi'nde sahile 2.4 kilometre uzaklıkta bir adada bulunuyor. Bir zamanlar yönetimi İspanyollara aitti. 1848'de Amerikan yönetimine geçen ada bir süre askeri amaçla kullanıldı. 1861 yılında dev bir cezaevine dönüşen ada 1963 yılına kadar hapishane olarak kaldı. Diğer cezaevlerinden tehlikeli hükümlüler buraya nakledilirlerdi. Aşırı akıntılı körfez suları ve köpek balıkları ile çevrili olduğundan kaçılması imkansız bu hapishaneden tamamı başarısızlıkla sonuçlanan 14 kaçma girişimi gerçekleşti. Ünlü Baba filmine konu olan mafya lideri Al Capone cezasının 5 yılını Alcatraz'da çekti. Ama asıl şöhretini 1962 yapımı Alcatraz Kuşçusu filmiyle elde etti. 4 dalda Oscar'a aday olan film dünyanın gözlerini bu hapishaneye çevirmesini sağladı. Sorumuz gelsin. Alcatraz Adası kaç yıl önce Amerikan yönetimine geçti? Süreniz başladı.

0: gideni belirleyecek olan bir sorudayız. Ve cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: 70.
0: Ama emin değilsiniz. Serhat Bey.
2: 173.
0: 173 diyorsunuz. Nasıl buldunuz 173'ü?
2: Yanlış anımsamıyorsam 1848'de geçti İspanyollardan Amerikalılara. 2021'e kadar 173 yıl var.
0: Sema Hanım.
1: Ben direkt 1900 olayım. Yani hiç, ben de iyice yorulmuşum ben bugün, çok yorgunmuşum.
0: Buse Hanım.
3: 1861'de geçti gibi hatırladım, o yüzden 120.
0: Ve Uğur Bey.
4: 160.
0: Siz neyi baz aldınız?
4: 1861'den sanıyorum şey yapmışım.
0: Farklı farklı cevaplar var. 70, 173, 120 ve 160.
3: Ben çıkarmayı Sema Hanım, yanlış da yapmış olabilirim. Ben de 1861'den çıkardım. 160 yapıyor. Yanlış
0: siz
3: yazmışım.
0: Tarihe rağmen yanlış bir hesap yaptığınızı evet söylüyorsunuz. Şu anda 4 farklı cevap. Bu 4 farklı cevapta acaba yarışmamızda gidişatı değiştirecek bir cevap var mı? Hep beraber görüyoruz. ...173 olacaktı ve Serhat Bey 17.700 puan oldu. Tek başınıza yine 6.000 puan. Şu ana kadar cevap soruda yarışmasında bir yarışmacımızın topladığı en fazla puanı almayı başardınız. Rekor kırdınız. Tebrik ediyoruz sizi.
2: Sağ olun.
0: Müthiş bir performans. Dün de 14.000 üzerindeydi.
2: 14
0: bugün artı 3.000 daha koydunuz üzerine.
2: Ya benim için de sürpriz oldu ama...
0: Siz hep sürpriz sürpriz diye diye ikidir finale gidiyorsunuz yani.
2: Ya finale evet, bir soru önceden garantilemem gerçekten güzel oldu. Bakalım rekoru başka kim geliştirecek ya da kim kıracak daha sonraki günlerde.
0: Vallahi finalde heyecanlanacak mısınız bilmiyorum ama bu kez ben biraz daha heyecanlandım. Doğrusunu söylemek gerekirse dün 5.000 kazanmıştınız. Ha, parayı vereceğimden değil, yanlış anlamayın. Yine başarılı olacak mısınız acaba? Onun şu anda heyecanını yaşıyorum. Merakla da bekliyorum. Buse Hanım.
3: Heyecanımın kurbanı oldum. İçten bastıramadım sanırım.
0: 5.200 puan topladınız. Sema Hanım, yarın yine beraberiz. Bugün biraz daha yorgun olduğunuzu hesaba katarak beklediğiniz performans
1: evet
0: olmadı.
1: Evet. Evet.
0: Ama Serhat Bey ile finalde bakalım nasıl yarışacağız. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Dün 5.000 lira kazanmıştı Serhat Bey. Acaba onun yanına bir 5.000 daha koyacak mı? İşte rekorların yarışmacısı Serhat Bey ve final etabı.
5: Bez döneceğim Zeynep'im. İnan bana bu ekinler sararmadan dönecek.
6: Artık oraya ve sana dönemem.
7: Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te.
8: Ya nemsiz iş aynı taksi.
7: Hoş geldin. Buyur içeri. Sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var.
9: Dilimi bağlasalar.
6: Kasinom emrinizde. Çünkü bu aya bahet Türk müşteri gelmek.
9: Her çiçekten bana alırsın.
6: Çok güzelleşmişsiniz.
7: Danke Hans.
6: Yeter dedim sana.
7: Gitmesen olmaz mı Zeynep? Ben yalnız Murat'ı sevdim.
6: Zeynep!
10: Almanya'da bir Türk kızı. Bugün 18'de TV4'te.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4.200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
16: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
17: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: Bu otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4.200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
8: Gerçekten onlara gülerdim.
14: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
15: Dün noktalarından bir tanesi oldu.
5: Tutku. Cesaret, inanç, hepsi burada.
15: Atlarla çalışıyorum.
16: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
17: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
6: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

önce yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bizi güzel.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
10: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
9: Her adımda yeni bir mekan.
10: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
9: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
10: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
9: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
10: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
9: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Bu var ya,
12: blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
12: Neydi bu?
10: Evet, bu ne?
12: Nedir bu?
10: Kukla mı?
12: Kuşları.
10: Cadı, canavar.
12: Cadı mı?
15: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
9: Eğlenceli cevaplar.
16: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
9: Kahkaha attıran görüntüler.
17: Var mı daha şey?
10: Bitti. Bitti. Bay bay.
17: Tamam.
12: Artık.
9: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?

0: Ben 4200'e buldum.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya?
15: Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
13: Kasa.
14: Marul.
13: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
0: Ben 4200'e buldum.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
9: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
20: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
21: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
9: Rivayetleri.
20: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
9: Söylenceleri.
20: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
9: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
20: Asos'u Asos yapar.

0: özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokalla Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Cevap Soru'da final etabıyla devam ediyor. Yarışmanın en heyecanlı anındayız. Serhat Yücant, dün beraberdik. Finalde 5000 lira para ödülü kazanmıştınız. Bugün rekor kırarak yarışma tarihinin en fazla puan alan yarışmacısı olarak yine karşımdasınız. Tebrik ediyorum bir kez daha.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani şöyle, rekor kırmak tabii güzel ama bunu finaldeki doğru bir yanıtla taçlandırmak daha da güzel olur. Bir miktar heyecan var. Umarım gerektiği kadardır. Hani bir miktar gerekiyor sonuçta. Göreceğiz şimdi.
2: Dünkü final sorusunu hatırlıyor musunuz?
3: Evet, hatırlıyorum.
2: Ve cevap verip vermem arasında gitmiştiniz ama
3: yani şöyle,
2: doğru cevabı burçlarla ilgili olarak balık olarak ve enteresandır, doğum tarihiniz 26 Nisan'dı.
3: Evet, ama ondan geri hesap yapmam da gerekiyordu.
2: Evet.
3: Burç aralığını da bilmem de gerekiyordu. Yani %51 emindim dün ama yanıtlayayım dedim. Bakalım bugün ne şekilde gelecek.
2: Bugün acaba konu başlığı ne olacak? Finalde yine iki seçeneğimiz var. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum size. Eğer cevap verirseniz doğru ise 5000 lira para ödülü kazanacaksınız Serhat Bey. Yani dünkü 5000'in yanına bir 5000 daha koyma şansınız var. Cevap vermem hakkını kullanabilirsiniz. Bu kez 1000 lira takdim edeceğim size ve yarın yine birlikte olacağız. Ama cevabınız yanlış ise o zaman size veda edeceğiz.
3: Umarım olmaz. Üçüncü seçenek. İlk iki seçenek tabii istediklerinden. Göreceğiz şimdi.
2: Bakalım finalde konu başlığımız ne, ben de merak ediyorum. Görüyoruz konu başlığımızı.

0: bize altın madalya getirecek.
1: On gerekiyor, on atıyor, altın madalyayı kazanıyor Mete.
0: Madalya sıralaması konu başlığımız. Bu yaz Tokyo Olimpiyatları vardı bildiğiniz gibi. Ve onunla ilgili detayları size okuyacağım şimdi. Olimpiyatlarda madalya sayısında ilk 3 sırayı alan ülkelerin madalya dağılımı şöyleydi. Amerika Birleşik Devletleri 39 altın, 41 gümüş, 33 bronz. Çin 38 altın, 32 gümüş, 18 bronz. Japonya 27 altın, 14 gümüş, 17 bronz. Türkiye 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya olmak üzere toplam 13 madalya ile madalya sıralamasında 35. sırada yer almıştı. Ve şimdi final sorumuz geliyor. Amerika Birleşik Devletleri toplamda Çin'den kaç madalya fazla almıştır? Süreniz başladı.

0: Serhat Bey, eller cepten çıkmadı hiç.
1: Hesap yaparken girmiş. Yani şöyle, bir yere kadar tuttum. Bir yerden sonra ipin ucu kaçtı. Yine bir şekilde hesap yapmaya da çalışıyorum bir yandan ama.
0: Neresi kafanızı karıştırdı?
1: Şöyle, Amerika'nın madalyaları 39, 41, 33, toplam 113 madalyası var. Çin'de 17 ve 14 sayılarını anımsıyorum ama.
0: Çin'de mi 14 ve 17?

0: Ya da Japonya'da pardon. Japonya'da 17-14 var. Altın sayısını anımsayamadım. Çin ya aslında çok yakındı. Takip ettim toplam madalya sayılarını geçtiğimiz aylarda ama. Yani Çin'i sanırım atladım. Amerika'dan Japonya'ya geçtim.
1: Hissettiğim şu oldu size detaylar aktarırken. Amerika kafada yazdınız. Hı hı. Çin aslında o anda onu da yazdınız.
0: Evet.
1: Japonya, Japonya'yı da yazdınız. Fakat daha sonra Türkiye'ye geçtim. Türkiye'ye geçiş yaptıktan sonra soracağım sorunun Türkiye ile ilgili olabileceği ihtimalini göz önüne alarak başka detaylara döndünüz. Orada doğru. Kaçırdınız, doğru mu?
0: Doğru. Dikkat dağıtıcı bir cümleydi tabii ki o, yarışmanın formatından kaynaklanan. Yani Amerika'nın madalya sayılarını plakalarla aklımda tutmaya çalıştım. Kırıkkale, Kocaeli, Mersin diye ama Çin'i kaçırdım.
1: Çin'i kaçırdınız. Aslında ilk üç ülkeyi madalyaları versem, hemen soruyu yönelsem belki de doğru cevap verebilirdiniz.
0: Belki de.
1: Verseydiniz eğer bir cevap ne olurdu? Şimdi önce sorayım, cevap vermem hakkını kullanıyorsunuz.
0: Evet.
1: 1000 TL'yi size takdim edeceğim. Yarın yeniden sizinle birlikte olacağız. Tabii beraber olmamız son derece de güzel aynı zamanda. Sizinle yarışmak gerçekten keyifli.
0: Teşekkürler.
1: Bir tahmininiz olsaydı ne olurdu?
0: Yani 113 Amerika'nın madalya sayısı. Çin'in
1: madalya
0: sayısı.
1: O doğru, onu söyleyeyim. Evet. 113 Amerika'nın madalya sayısı toplam, onu bildiniz.
0: Yani altın sayıları yakındı diye anımsıyorum. Bronzu da, gümüş ve bronzu tam anımsayamadım ama. Ya ondan fazla değildir. Yani söylesem herhalde 9 diyebilirdim.
1: 9 derdim diyorsunuz.
0: 8, 9. Yani bir tane bir yanıt hakkım varsa 9 derdim.
1: 9 derdiniz. Peki görelim o zaman madem öyle. 9 deseydiniz eğer acaba doğru olur muydu? İyi ki dememişsiniz. Çünkü doğru cevap 25'ti. Ve Çin'in toplam madalya sayısı 88'di. Aradaki fark da 25. Böylelikle bizimle hem devam ediyorsunuz hem de kasaya 1000 TL daha koydunuz Serhat Bey. Bir kez daha tebrik ederiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Geceye belki final sorusunu doğru cevaplayarak değil ama topladığı puanlarla rekor kırarak aslında damga vurdu Serhat Bey. Ve şu ana kadar ilk yayınlanmaya başladığı andan itibaren en fazla puan toplayan yarışmacımız yarın bizimle birlikte. Tekrar görüşmek üzere diyelim.

Göz alabildiğine yeşil, göz alabildiğine mavi. Hırçın dalgasında boğuşan balıklar. Huzur veren yaylalarından yükselen kuş sesleri. Burası eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakan şehir. Burası Karadeniz'in incisi Giresun. Giresun, kartpostallardaki manzara resimlerini aratmayacak bir güzellikle kucaklıyor sizi. Mavi ile yeşilin her tonunun tek karede buluştuğu eşsiz bir fotoğraf karesi gibi sizi büyülüyor ve içine çekiyor. Doğal güzellikleri, tarihi ve havasıyla kendine hayran bırakıyor. Giresun isminin kökeni hakkında 3 rivayet var. Rivayetlerden birincisi Keresus kelimesinden gelmekte. Birinci rivayete göre bu isim Keresus'ta bol miktarda yetişen kirazdan gelmiş. İkinci rivayete göre ise Giresun denize doğru uzanan bir yarımadanın üzerinde kurulmuştur. Bu yarımadanın şekli de boynuza benzemektedir. İşte bu sebepten Yunanca'da boynuz anlamına gelen kerastan türemiştir. Üçüncü rivayetse Spartaküs isyanını bastıran ünlü Romalı general Keresus'a atfen verilmiş olmasıdır. Anadolu'da gezerken karşınıza çıkan her dağın, her taşın, ovanın, kuşun, ağacın, köyün, kasabanın, şehrin bir efsanesi vardır. Ülkemizin şirin illerinden biri olan Giresun'da da bu durum farklı değil. Giresun ve çevresinde gezerken gördüğümüz her ulu ağacın, her taşın, her yerleşim yerinin, her evliya türbesinin, her kalenin, her dağın ve suyun neredeyse bir hikayesi var. Giresun fındığın başkenti olarak bilinse de kirazın da tüm dünyaya buradan yayıldığı kabul ediliyor. Şehre ayrı bir değer katan başka bir özelliği ise Doğu Karadeniz'de bulunan tek adaya sahip olması. İpek yolunun en değerli şehirlerinden biri olan Giresun, gezip görmek, konaklamak, zaman geçirmek ve fotoğraflamak için Karadeniz'in göz bebeği kentlerinden biri.

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh Vadisi'nde sarp bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir. Doğa ve kültürel birikimiyle görülmeye değer bir kent. Burası Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin şehri Bayburt. ...1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adını zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklarsa ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Şehir azizler tarafından kurulmuş ve M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınına uğramıştır. 2500 yıllık bir Türk şehri olan Bayburt'un adının tam olarak nereden geldiği ve ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Her şehrin bir hikayesi ve her hikayenin kahramanlık destanına imza atan bir kalesi vardır. Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihi kalenin ne zaman kimler tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Bayburt'u 1647 senesinde ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin içerisinde 300 haneli bir mahalle ve cami olduğunu belirtmiş. Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Komnenos hakimiyetlerinde kalan kaleye Çinimaçin Kalesi de denilmekte. Kaleye bu ismin verilmesinin sebebi ise duvarlarındaki çini süslemeleri. Bayburt, tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra eşsiz doğasıyla da göz doldurmakta. Köylerinde ve mahallelerinde bulunan doğa harikalarıyla şehirde tam bir Karadeniz havası hüküm sürmekte. Bu küçük ve güzel şehir, şairlerin de dizelerinde yerini almıştır. Öyle ki Ferit Battal, Bayburt isimli şiirinde bu şehri şöyle anlatmış. Her yanı gül dolu bülbül aratmaz. Güllere gül katıp dal açar Bayburt. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazluma yurt olur, yol açar Bayburt. Şairlere ilham, seyyahlara durak olan Bayburt, el değmemiş doğası, ulu dağların kar suyunu biriktirdiği dağ gölleri, köklü tarihi ve yüce çam ormanlarıyla adeta bir huzur şehri.

Ovaları, dağları, ırmakları ve tarihiyle bir masaldır Anadolu. Okudukça sayfaları çoğalan. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kızıl renkli bir topraktır Anadolu. Yürüdükçe yeni hikayeler oluşturan. Ve Anadolu'da Gökırmak'tan inen, Karaçomak Deresi'nden kurulan Ilgaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bir şehir. Camileriyle, doğasıyla, tarihiyle kendini hayran bırakan Anadolu'nun en eski kentlerinden biri. Burası Evliyalar Şehri Kastamonu. Evliya Çelebi'ye göre Kastamonu, alimi, şairi ve hafızı bol olan bir diyar. Anadolu sancaklarını sayarken Kastamonu'yu önemli sancakların arasında tutar ve Kastamonu halkının bakır işçiliğini över. Osmanlı toprakları içinde bulunan 70 adet büyük yayladan biri olan Kastamonu yaylasını unutmaz. Tarih boyunca seyyahların da uğrak yeri olmuştur Kastamonu. Yolu düşen seyyahlar Kastamonu'dan bahsederken halkı zanaat sahibi memleket, kışı çetin geçen kent, caddeleri dar ve virajlı şehir, kalabalık ve hareketli bir kent demişlerdir. Kastamonu'nun bilinen tarihi Hitit İmparatorluğu'yla başlar. Şehrin Türk hakimiyetine girişi ise 1105 yılında Danişmentliler zamanında gerçekleşir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar farklı imparatorluk ve beylikler tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Kastamonu, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerden biri. Kentsel sit kapsamına alınmış olan şehir, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahallelerini gezen ziyaretçilere nostalji yaşatarak hayran bırakıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında erkek kılığına girip milli mücadeleye katılan, soğuk havaya ve yağan kara aldırmadan ceketini çıkarıp cephanelere örten, bunu gören ve neden montunu mermilere örttün, üşümüyor musun diye soran Gazi Mustafa Paşa'ya, "Bey, 100.000 kişi kurtulacak, ben öleceğim de ne olacak?" diyen kahraman Türk kadınının, Halime Çavuş'un şehridir Kastamonu. Kastamonu, İnebolu'dan Kastamonu'daki kışlaya kanısıyla cephane taşırken ölen, öküzünün yerine kendi geçip kanısını çeken, yağış başlayınca mermilere ve kundaktaki bebeğinin üstüne kendini siper edip şehit olan Şerife Bacı'nın topraklarıdır.

0: radyoda canlı istiyorum, yakalayın!
1: Dokunmayın bana! Kara şövalyeler!
2: Elime geçtin battal. Seni Bizans sarayından kaçırdıklarında çok küçüktün.
3: Battal benim ellerimde can verecektir.
4: Oğlum!
5: Ahım o alçakların yanına! Komayın sakın!
6: Ölüyü çuvala koyup ağzını bağlayın!
0: Canımız battal bahriye feda olsun!
7: Oğlunu arıyordun demek ya!
3: Bütün ömrümce bugünü bekledim amca!
5: Babamsın sen benim! Affet beni!
0: İkisini de parçalayın!
3: Haydi bir arslan yavrusu!
8: Battal Gazi'nin intikamı bugün 16.15'te TV

Идет, Дэ.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bu bölümünde Taksim Meydanı'ndayız. Taksim Meydanı'nın çok bilinen yapılarının az bilinen hikayelerini birlikte keşfe çıkacağız. Gezimiz boyunca AKM'den başlayacağız, yani Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayacağız. Gezi Parkı'nın hikayesini dinleyeceğiz. Daha sonra Maxhem'de, yani bugünkü Sarnıç'ın bulunduğu bölgede gezimize son noktayı koyacağız. Bu arada rivayetler, efsaneler bize eşlik edecek.

Bugünkü Taksim Meydanı'nın bulunduğu alan 19. yüzyılın ortalarına kadar bambaşka bir görünüm sunuyordu. Galata Pera bölgesi İstiklal Caddesi'nin sonuna kadar gelir ve orada son bulurdu. Buradan sonra ise Tatavla yani Kurtuluş'a kadar mezar alanlarının bulunduğu bir bölge çıkıyor karşımıza. İşte bu mezar alanlarının bulunduğu nokta bugün Taksim Meydanı olarak anılıyor. Buraya, meydana Atatürk Anıtı'nın yapılması ile birlikte burası bir meydan kimliği kazanmaya başladı 1920'li yıllarda. Ve olmazsa olmazı, meydanların olmazsa olmazı bir kültür yapısı ihtiyacı doğdu. İşte 1946 yılında büyük opera binası yapma fikri böyle ortaya çıktı. Bugün Atatürk Kültür Merkezi adını taşıyan bu binanın olduğu yerde daha önce bambaşka yapılar vardı. Topçu Kışlası'nın ahırları buradaydı. Daha sonra da elektrik idaresinin lojman yani müdürünün lojmanı yine buradaydı. O istimlak edildi ve 29 Mayıs 1946 yılında burada inşaat başladı. 29 Mayıs 1946 yani Fethin tarihi. Amaç zaten Fethin 500. yıl dönümüne yetiştirmekti. Yani 29 Mayıs 1953'te bina açılmak isteniyordu. Ancak işler pek de sanıldığı gibi gitmedi.

Atatürk Kültür Merkezi sadece bir sanat ve kültür merkezi olmaktan çok öte detaylarla donatılmış. İşte bunlardan birinin içindeyiz. Müzik platformu. Burası bir müzecik gibi görünse de ancak geçici bir sergide

diyebiliriz. Ancak uzun soluklu. Bu arada hemen şunu söylemek istiyorum. Anadolu'da müziğin tarihi mitolojide Marsyas ile Apollo'nun müzik yarışmasıyla başlıyor. Daha sonra Anadolu topraklarında, Lidya uygarlığında Lidya makamı diye bugün bile hala notaları var olan bir makam biliyoruz. Bunun yanında Bizans döneminde Cassia diye dini ezgilerden çeşitli besteler yapmış bir kadın kahraman var. Ve daha sonra yakın tarihlere doğru geldikçe özellikle Mevlevilikte müzik yine öne çıkıyor. Daha sonra özellikle Osmanlı döneminde Mızıkai Humayun yani padişahlığın orkestrası, bandosu devreye giriyor ve yurt dışından pek çok şef ve bestekar getirilip çeşitli marşlar besteleniyor. Bütün bunlardan padişahlar da azade değil. Onların da pek çoğu çok güzel besteler yapmışlar ve onlar bugüne kadar ulaşmışlar. Modern dönemlere geldiğimizde ise dünya çapında pek çok tanıdık sima müzikle hemhal olmuş.

Anadolu oldum olası müzikle emhal olmuş. Böyle olduğunu söylemiştim. Modern zamanlara geldiğimizde ise daha bildik isimler karşımıza çıkıyor. Aşık Veysel türkü geleneğinde öne çıkarken diğer taraftan Türk sanat müziğinde öne çıkan Alaaddin Yavaşça, işte Ahmet Adnan Saygun gibi isimleri görüyoruz. Batı müziğinde ise yine Leyla Gencer karşımızda duruyor. Bu arada Münir Nurettin Selçuk adını zikretmeden geçmek olmaz. Bütün bu isimleri neden söyledim? Çünkü müzenin üst katında bunlarla ilgili panolar, bir takım video gösterileri ve müzik dinletileri var. İşte buranın müzik platformunun içeriğini zenginleştiren unsurlar bunlar. Ayrıca burada yine çok çeşitli müzik enstrümanları sergileniyor. Sözlerimin başında burası ile ilgili söylediğim bir şey vardı. Burası uzun soluklu, geçici bir sergi. 2 yıl sürecek. 2 yıl sonra buradaki bu platform sonlanmayacak. Sadece içeriği değişecek ve belki de yepyeni ama yine müzikle ilgili bir müzecik haline getirilecek. Müzik platformunda enteresan enstrümanlar sergileniyor. Hayvan toynağından yapılmış müzik aletlerinden yine üflemeli çalgılara kadar, ama bunlar pek de alışık olmadığımız, günümüzde çok da karşımıza çıkmayan çalgılar. İşte onlardan bir tanesi hemen arkamda. Kaplumbağa kabuğundan yapılmış bir lir. Ancak bunu gördüğümde benim kişisel olarak aklıma mitolojik bir hikaye geliyor. Sözlerimin başında Anadolu'da bir mitolojik hikayeyle başlayan müzik yolculuğundan bahsettim. Apollon ile Marsyas arasında yapılan ve Midas'ın kulaklarına kadar giden arkeoloji müzesinde daha önce anlattığım bir hikayeydi bu. Apollon orada lir çalmaktaydı. Peki o lir onun eline nasıl geçmişti? İşte hikaye biraz daha gerilere gidiyor. Apollon'un kardeşi var, Hermes. Hermes kaplumbağa kabuğundan bir lir yapıyor kendine. Ve o lirle bir devin mağarasına girip oradaki bir tutsağı kaçırıyor. Ama bununla da yetinmiyor, gidiyor abisi Apollon'un ineklerini çalıyor. Ve işte o inekleri çaldıktan sonra Apollon Hermes'e çok kızıyor. Öfkeleniyor, babası Zeus'a şikayet ediyor. Hermes biraz böyle afacan bir tanrıdır. Bu kızgınlığa karşı abisi Apollon'un gönlünü almak için işte elindeki kaplumbağa kabuğundan yaptığı bu liri abisi Apollon'a hediye ediyor. Ve o günden sonra Apollon tüm heykellerinde neredeyse liriyle birlikte betimlenir ve buna da lir çalan Apollon adı verilir.

yapı 29 Mayıs 1953'e yetişmez. 7 yıl yerine 23 yıl sürer. 10 milyon yerine 23 milyon harcanır. Ve nihayet 12 Nisan 1969'da bina açılır. Ancak büyük opera binası olarak değil, İstanbul Kültür Sarayı olarak da adı değişmiştir. Ve ilk gece Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı Balesi ile Giuseppe Verdi'nin ünlü Aida Operası sergilenir. Ancak yapının başına gelenler sadece binanın yapısının gecikmesi, yapımının gecikmesi değil, isminin değişmesi, o da değil, bütün bunların yanında çok daha üzücü bir olay henüz yapının başına gelmemiştir. Onun için bir süre daha geçmesi gerekmektedir.

12 Nisan 1969 yılında nihayet açılan İstanbul Kültür Sarayı açılışından 585 gün sonra 27 Kasım 1970 yılında 45 dakikada küle dönecekti. Büyük bir yangın yaşanmıştı. Hem de Arthur Miller'ın Cadı Kazanı oyunu sergilenirken. Neyse ki can kaybı yaşanmamıştı. Ancak üzücü bir olay gerçekleşmişti. 4. Murat'a ait pek çok değerli eser bu yangında yok olup yanıp gitmişti. Peki asıl yeri Topkapı Sarayı olması gereken bu eserlerin bu binada İstanbul Kültür Sarayı'nda ne işi vardı?

Söz konusu eserler buraya Cüneyt Gökçer'in başrolünde oynayacağı 4. Murat oyununun galası için getirilmişti. Ve burada sergilenmekteydi. İşte yangın çıktığında bunlar yanıp yok olup gittiler. İçlerinde 4. Murat'a ait bir entari, kılıç, yine bir ferman vardı. Zırhı da bunların arasındaydı. Ayrıca çok kıymetli bir Kur'an-ı Kerim ve İtalyan bir ressamın yaptığı tablo da bu yangında yok olup gitmişti. Yangın musluklarının çalışmadığı ve pek çok eksiği olan bina 45 dakikada küle dönmüştü. Ve 8 yıl sürdü tekrar hizmete girmesi. 1978 yılında tekrar açıldı ama bu kez ismi yine değişmişti. İstanbul Kültür Sarayı Atatürk Kültür Merkezi olmuştu. Bugüne kadar hala bu isimle geldi. İşte 1978'de tekrar açılan bina 30 yıl İstanbullulara hizmet etti. Ta ki 2008 yılına kadar. 2008 yılında bina yaşlandı, eskidi diye kapatıldı ve aradan 10 yıl geçti. 2018'de ise tamamen yıkıldı. Tekrar açılması için yine bir süre geçmesi gerekecekti. ...2008 yılında kapatıldıktan sonra aradan 13 yıl geçer. Ve 29 Ekim 2001 yılında tekrar muhteşem bir geri dönüşle hayatımıza girer Atatürk Kültür Merkezi. İçindeki pek çok unsur eskiyle aynı özellikleri taşısa da özellikle arkamda gördüğünüz küre bambaşka bir hava getirir binaya. Mimarı böyle düşünmüş müdür, düşünmemiş midir bilmiyorum ama kişisel olarak ben bu küreye baktığımda dünyanın içindeki o sönmeyen kor ateşi görürüm. Tıpkı sanatın hayatımızda hiç sönmediğini göstermesi açısından böyle bir izlenim verir bana. Ama bütün bunların dışında bu kürenin üstünde bir takım seramik panolar vardır. İşte bu seramik panoların bir hikayesi var. Yıl 1968, bir sanat yarışması yapılır Atatürk Kültür Merkezi'nin bünyesinde. İşte bu sanat yarışmasında seramik dalında, heykel dalında bir takım ödüller dağıtılır. Bunlardan seramik dalında ödül alan ve hemen binanın girişinin iki tarafında yer alan Sadi Diren'in panolarıdır. İşte bu panolarda bir takım küçük kareler ve üstünde arkamda gördüğünüz biçimde piramitler vardır. İşte oradan ilham alınarak bina yapılırken bu kürenin üstüne de Sadi Diren'in eserinden yola çıkılarak bu panolar yapılmıştır. Ama bu panoların bir özelliği daha vardır. Bunu yaptıran, yapan seramik firmasındaki kadınlar ve sadece kadınlar bu işi yapmıştır ve her biri el işçiliğidir. Onun için böyle bir özelliği de vardır bu kürenin. Dilerseniz bu kürenin esin kaynağı olan Sadi Diren'in o panosuna yakından bir bakalım.

1968 yılında yapılan yarışmanın seramik bölümünü Sadi Diren kazandı demiştik. Heykel bölümünde ise yarışmayı kazanan heykel hemen arkamda yer alıyor. Cevdet Bilgin'in eseri. Ve AKM ile birlikte o da gün ışığına çıktı ve İstanbulluların kent yaşamına o da katıldı. Burada Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili bölümü bitiriyoruz ama yolculuğumuz devam ediyor. Şimdiki durağımız Gezi Parkı olacak.

Şu anda Gezi Parkı'nın tam ortasındayız. Burası aslında Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren Ermeni cemaatine verilmiş ve Surp Agop mezarlığı olarak bilinen alan. Yani Taksim Meydanı'ndan Radyo Evi'ne kadar, Ordu Evi'ne kadar olan bölüm aslında daha çok Ermeni mezarlığıyla kaplı bir alandı. Daha sonra işte bu bölüme, içinde bulunduğumuz Gezi Parkı'na 1806 yılında bir topçu kışlası, Halil Paşa Topçu Kışlası inşa edildi. Hint ve Rus mimarisinden izler taşıyan bu kışlanın hemen bir tarafında ahırlar bulunuyordu. Diğer tarafta ise askerlerin talim yaptığı yer vardı. İşte bu nedenle hemen Gezi Parkı'nın yan tarafındaki semtin adı Talimhane olarak anılır. İsmi de o günlerden kalmıştır. 1909 yılında Topçu Kışlası artık kullanılmaz hale geldi askeri anlamda. Ama buraya bambaşka bir işlev yüklendi. Askeriye ile topçulukla alakası olmayan bir şekilde kullanıldı ve Türkiye adına da pek çok şey, özellikle spor alanında işte bu mekanda gerçekleşti.

1922 yılına gelindiğinde şehir büyümeye başlamıştır ve Taksim'den Şişli'ye doğru ilerlemektedir. Ve doğal olarak da burası şehrin içinde kalır ve bir askeri kışla olarak işlevini yitirmiştir. Onun için de 1922 yılında askeri anlamda terk edilir, içine tahtadan tribünler yapılır ve burası Taksim Stadyumu olur. Ve 1940 yılına kadar burada pek çok spor icra edilir. Hatta ilk futbol karşılaşmamız, resmi futbol karşılaşmamız burada gerçekleşmiştir. Romanya ile oynadığımız 1923 yılındaki bu müsabaka 2-2 sonuçlanmıştır, berabere. Ancak sadece futbol değil, burada ilk atletizm müsabakaları, ilk güreş müsabakaları gibi, hatta ilk binicilik müsabakaları gibi pek çok spor burada icra edilmiştir. Onun için Türk spor tarihinde önemli bir yeri vardır buranın. Ancak 1940 yılına gelindiğinde futbol yükselen bir değerdir ve yeni bir stadyum inşa edilir. İnönü Stadyumu o zamanki adıyla. Ve işte İnönü Stadyumu yapılınca burası işlevini yitirir

ve yıkılması gündeme gelir. Yıkıldıktan sonra yerine üçüncü kez bambaşka bir şey yerleştirilir. Gezi Parkı, Taksim Gezisi.

1940 yılında İnönü Stadyumu'nun yapılmasıyla buradaki Taksim Stadyumu işlevini yitirdi demiştik. Ancak burası bambaşka bir şekilde tekrar hayatımıza girdi. O yıllarda şehir planlamasını yapan şehir tasarımcısı, şehir plancısı Henry Prost burayı büyük bir park olarak önerdi yetkililere. Üstelik bugün gördüğümüz parçasıyla değil, buradan başlayıp Maçka Parkı'na, oradaki vadiye kadar giden, içine açık hava tiyatrosunu alan, büyük geniş bir alandı bu projede yer alan öneri. Ve bu kabul edildi. Ve nitekim işte buradan Maçka Parkı'na kadar geniş bir alanda muhteşem bir şehir parkı yapıldı. Çünkü modern şehirlerin olmazsa olmazıydı parklar. Henry Prost bunu biliyordu ve bu nedenle işte Taksim Gezisi adıyla hayatımıza bu park bu şekilde girdi. Tabii ki ilk yapıldığında bu binalar yoktu, arkamda şu anda görünen binalar. Ama ne vardı? İşte arkamda gördüğünüz muhteşem boğaz manzarası vardı. Ve parkın en başından sonuna kadar konumlandırıldığı nokta bu muhteşem manzaraya açılıyordu. Zamanla binalar yapıldı ve bu görüntüyle, bu panoramayla ilişkisi önemli ölçüde kesildi. Neyse ki bu arkamdaki parça kaldı ve burada da şahane bir çay bahçesi var. Önerim odur ki buraya bir vakit ayırın, yumruh ağaçların altında bir çay içerek İstanbul Boğazı manzarasını seyredin. Gezi Parkı'nın meydana bakan bölümünde uzun yıllar bir taş blok, bir kaide ortada öyle durdu. Peki bu neydi? Bu kaide aslında bir heykelin, İnönü heykelinin kaidesi olarak inşa edildi. İsmet İnönü bir Alman heykeltıraşa at üstünde bir heykelini yaptırdı. Ve bu heykelin bir de kaidesi yapıldı. Heykel buraya dikilecek ve Taksim Meydanı'na bakacaktı. Ancak umulan olmadı ve çeşitli nedenlerle heykel oraya konulamadı. Hatta o kaideyi Neşeli Günler adlı filmden anımsayabilirsiniz. İşte bu filmde karşımıza çıkan ve yakın döneme kadar burada olan kaide nihayet ortadan kaldırıldı. Ancak at üstündeki İnönü heykeli buraya konmasa da Maçka'da bir parkın ortasına konularak hayatına devam etti.

Buraya meydan kimliğini kazandıran ilk yapı hemen arkamda gördüğünüz Atatürk Anıtı'dır. 1928 yılında Pietro Canonica adlı bir İtalyan heykeltıraş tarafından yapılmış heykeller ve çevre düzenlemesi ise Mongeri adlı bir başka mimar tarafından yapılmış. İşte bu anıt önemli mesajlar içeriyor. Bir tarafında Kurtuluş Savaşı ile ilgili görüntüler varken diğer tarafında da ise modern Türkiye'yi betimleyen heykeller karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunun haricinde pek çok detay var. Onların ise bir anlatıma ihtiyacı var. O detaylar bakın bizlere neler anlatıyor.

Yapımı 2,5 yıl süren ve Roma'da yapılan heykeller gemiyle İstanbul'a getirilmiş. 84 tonu buluyor ağırlıkları. Tabii ki bu heykeller bize çok şey anlatıyor. Hemen arkamda gördüğünüz bölüm Kurtuluş Savaşı'nı betimliyor. Atatürk askeri kıyafetlerle, yine Türk kadını ve diğer askerler sağında, solunda, yani savaşa destek veren herkes orada. Diğer tarafta ise sıra dışı bazı detaylar var. Dilerseniz modern Türkiye'yi anlatan ve Cumhuriyet'in ilk figüratif heykellerinden olan bu heykellere gelin diğer tarafta yakından bakalım.

Anıtın bu tarafına geçtiğimizde ise modern Türkiye'yi görüyoruz. Bu sefer Atatürk sivil kıyafetler içinde. Bir yanında İsmet İnönü var ama asıl diğer yanında duranlar. Bunlar askeri kıyafetli. Peki bunlar kim? Bu iki general aslında Sovyet generalleri. Peki Sovyet generallerin bu anıtta ne işi var? İşte bunu anlamak için dönemin ruhuna bakmakta fayda var. O dönemde Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye yardım eden Sovyetlerdir. İşte bu nedenle de belki de bu minnettarlığı göstermek için buraya onların heykelleri eklenmiş. Ama asıl detaylar bu anıtın iki tarafında karşımıza çıkıyor. Anıtın dar yüzlerinin hemen üstlerinde madalyon içinde kadın yüzleri göreceksiniz. Bu portreler sonradan projeye eklenmiş. Bunun da bir sebebi var. 1925 yılında burası için, yani bu anıt için bir yarışma yapılır. Nerede? Sınai Nefise Mektebi'nde, yani Güzel Sanatlar Akademisi'nde. Bu yarışmayı kazanan yurt dışına Canonica'nın atölyesine gönderilecek ve bu heykelin yapımında çalışacaktır. Ve bu yarışmayı bir kadın kazanır, Sabiha Bengütaş. Ancak 21 yaşındaki bekar bir kadının yurt dışına gönderilmesi uygun olmadığı için bazı çevreler bu olaya tepki gösterir. İşin ilginç yanı, bir önceki yılda yine bir yarışma kazanmış ve bu sebeple yurt dışına gönderilmemiştir. Bu sefer devreye Milli Eğitim Bakanı girer ve onun desteğiyle Sabiha Bengütaş İtalya'ya gider ve bu anıtın yapımında Canonica'nın atölyesinde o da çalışır. Ve işte bu olaydan etkilenen Canonica bu portreleri sonradan projeye eklemiştir. Her ne kadar sonradan projeye bu portreler eklense de projede olup da daha sonradan projeye ya da anıta konmayan şeyler de vardır. Projede olmasına rağmen Canonica bazı şeyleri eklememişti. Hemen arkamda gördüğünüz çeşmeler ve o çeşmelerden akan suların olduğu havuzlar. Ve buradan kademe kademe akıp çevresinde sulardan bir örgü ortaya çıkacaktı. Ancak ödeme yetersizliğinden bu projeye eklenemedi. Ve bu nedenle de bugün o havuz yok. Peki Canonica nereden esinlenmişti? Esin kaynağı hemen heykelin arkasında yer alan Maksem'di. Semte de adını veren oydu. Burası bir su dağıtım merkeziydi. Yani suyun taksim edildiği yerdi. İstanbul'un bu bölgesine su Belgrad ormanlarından gelir, burada toplanır ve buradan dağıtılırdı. İşte o nedenle bu semte Taksim adı verildi. Bu su dağıtımından yola çıkarak Canonica böyle bir su sistemi eklemek istedi ama maalesef olmadı.

1731 yılına gelindiğinde bölgedeki yerleşimlerin nüfusu artmıştı ve doğal olarak suya ihtiyaçları vardı. Aslında Sur içinde iki su sistemi var. Yani tarihi İstanbul'da. Burada ise 1731 yılında bir su sistemi kurulur. Belgrad ormanlarından Levent hattı boyunca su sistemi kurularak buraya kadar su getirilir ve buradaki büyük depoda su toplanır. Dağıtım ise arkamda gördüğünüz Maksem adı verilen binadan yapılır. Lüleler aracılığıyla, yani su ölçümü yapan lüleler aracılığıyla bölgedeki semtlere su gönderilir. Yüksek bir noktadayız ve basınç bu şekilde sağlanır. Bir tarafta Kasımpaşa, bir tarafta Tophane gibi yoğun semtler vardır. Buradan sular oralara dağıtılır ve işte suyun dağıtım noktası burası olduğu için de bu semte Taksim adı verilmiştir. Burada ayrıca çok sıra dışı detaylar var. Hemen arkamda gördüğünüz giriş kapısının üstünde kuş evleri unutulmamış. Yine iki tarafta çeşmeler var ve bu çeşmelerin birinin üstünde her şeyi sudan yarattık yazıyor. Şimdi gezimize son noktayı koyacağımız ve bir deyime vesile olan bir yere götüreceğim sizi.

Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için

0: 200'e buldum.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
4: Gel.

0: Harika.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
12: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
13: Çok güzel.
14: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
12: Şipşak işlem tamam.
15: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
12: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
18: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
19: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
18: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
20: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
20: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
20: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe.

0: Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
6: Bakırköy, Kadıköy,
7: Anadolu yakasındayız.
5: Her adımda yeni bir mekan.
7: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
5: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
7: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
5: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
7: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
5: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4.200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
12: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
11: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor. Bil bile bilirsen diyor.
15: Neydi bu?
16: Evet, bu ne?
15: Nedir bu?
16: Kukla mı? Şırk. Cadı. Canavar.
15: Cadı mı?
17: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
5: Eğlenceli cevaplar.
18: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
5: Kahkaha attıran görüntüler.
19: Var mı daha şey?
16: Bitti. Bitti. Bay bay.
19: Tamam.
15: Artık anladım. Üçkülasın.
5: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
15: Botanik.
13: Abacus.
12: Kasa.
13: Marul.
12: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
18: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

Tramvay hatlarını takip ederek buraya kadar geldik. Tramvayların son noktası burası. Hala bugün Beyoğlu'nda işleyen tramvaylar burada dinleniyor, burada bakıma alınıyor. Ve oldum olası böyleydi. Geçmişte atlı tramvaylar vardı ve Şişhane'den başlayarak buraya kadar gelip buradan da Şişli'ye kadar devam ederdi bu rota. Ama o sırada atlar çok yorulurlardı. Özellikle Şişhane yokuşu onları çok yarardı. İşte burada dinlenirlerdi. Ve buranın bir sorumlusu vardı. İsmi Dingo. Tabii ki atların girmesi, tramvayların çıkması oldukça karışık bir ortam vardı. Ve Dingo da biraz vurdum duymaz bir adamdı. İşte bu nedenle girenin çıkanın belli olmadığı bu yere Dingo'nun ağırı denirdi. Dilimize geçen Dingo'nun ağırı deyimi de işte burada ortaya çıkmıştır. Evet, gezimizin sonuna geldik. Atatürk Kültür Merkezi'nden başladık. Gezi Parkı'nı gezdik. Ardından Cumhuriyet Anıtı'nı. Ve son noktayı da işte burada bu deyimin hikayesiyle koyuyoruz. Bir başka gezide, bir başka rotada tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhabalar efendim, ben Tuğçe Kurt, mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün ta Tekirdağlardan gelen bir konuğum var. Hep ne diyoruz? Benimle beraber yemek yapmak isterseniz bizim kanalımızın web sitesinden bizlere ulaşabiliyorsunuz. Şirin de öyle bize ulaştı ve bugün bu mutfakta beraberce yemek yapacağız. Birazdan davet edeceğim Şirin'i ama ne yapıyoruz? Şöyle bir anlatayım size. Güzel bir böreğimiz var efendim. İlk olarak böyle garnitürlü, tavuklu güzel bir börek yapıyoruz. Hemen ardından güzel bir İtalyan lezzetidir. Bu mutfakta da farklı farklı versiyonlarını yaptık ama bugün top şeklinde tiramisüler yapıyoruz ve son olarak da mor lahana salatasıyla günü bitiriyoruz. O zaman Şirin'i davet ediyorum. Hoş geldin.
1: Heyecanlı Şirin biraz.
0: Nasılsın?
1: İyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Orada duruyorsun şimdi. Tamam. Biraz burada sohbet ediyoruz. Sonra oraya gidiyoruz. Tamam. Tekirdağ'dan geldin.
1: Evet, Tekirdağ'dan geldim.
0: Neler yapıyorsun?
1: Şu an çalışmıyorum. Aha. Gıda mezunuyum.
0: Gıda mezunusun.
1: Evet, birçok yemek firmasında çalıştım. Proje müdürlüğü yaptım. Şu anda Instagram sayfam ve YouTube kanalım var.
0: Onlarla ilerliyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Yine kendine bir iş meşgalesi
1: bulmuşsun. Boş duramıyorum ne yazık ki.
0: Durmak zaten boş duranı kimse Allah sevmez derler.
1: Aynen, evet. Öyle, evet.
0: Bu arada dişindeki o taş bir ara çok modaydı. Ben de yaptırmıştım. Yani, bir haftada düştü ama benimki.
1: Benim 15 sene oldu.
0: 15 senedir
1: evet,
0: dişinde
1: 15
0: duruyor.
1: 15 senedir dişimde duruyor.
0: Yani dişini tabii çok zoom veremiyoruz efendim ama dişinde bir taş var. Evet Şirin'cim, güzelce bugün yemekler yapacağız beraber ama ilk olarak böreğimizi yapıyoruz. İstersen seni böyle alayım.
1: Tamam.
0: Malzeme listesini de gel canım böyle. Malzeme listesini de seyircilerimizle paylaşalım efendim. Bakalım böreğimizin içinde neler varmış, ekranlarınıza geliyor. Evet. Sultan böreği 2 adet yufka, 400 gram ızgara tavuk tava. Tavuk. Bir adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 kutu garnitür, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, pul biber, karabiber, kekik ve tuzumuz var. Beşamel sosu içinse 1,5 yemek kaşığı un, 1,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı tereyağı ve tuzumuz var. Üzeri içinse rendelenmiş kaşar peyniri. Evet, şimdi ilk olarak herhalde bir sote işlemimiz var. Onu yapıyoruz. Sana bıçak vereyim.
1: Tamam.
0: Evet. Sultan böreği, niye adı sultan böreğiymiş acaba?
1: Bilmem, sultanlar yiyormuş herhalde.
0: İşte bak, bunları bileceksin. Yapıyorsan hikayesini de bileceksin. Şirin'cim, şaka yapıyorum tabii ki de ama hep bir bizim kültürümüzde yemeklerin vesaire bir isimleri var. Ve
1: aynen,
0: onların da hikayeleri oluyor geçmişten bugüne kadar gelen. O yüzden acaba sultan böreğinin de var mı diye merak ettim.
1: Ben de bak şu anda merak ettim. Bilmiyorum var mı?
0: Bir program bittikten sonra arama motorlarına yazarsın. Neymiş acaba diye. Ben tavayı alayım. Tavada bir soteleme işlemimiz olacak. Herhalde
1: evet,
0: soğanla beraber
1: i̇lk
0: tavuğu mu soteleyeceğiz?
1: Ya da ilk önce tavukları yapalım sonra soğanı.
0: Nasıl istersen. Evet. Peki nasıl başvurdun bir anlat istersen.
1: Ben internet sitenizden başvurdum. Form doldurdum.
0: Hayır, başvurmak nasıl aklına geldi diye soruyorum aslında.
1: Ama ben seni izliyordum zaten.
0: Hı-hı.
1: Çok da hoşuma gidiyordu. Dedim ki ben neden yapmayayım? Yapabilirim yani. Senelerdir yemekle uğraştığım için.
0: Haliyle.
1: Kendi sektörüm. Aynı. Ama tabii burada yapmak biraz heyecanlı oluyormuş.
0: Heyecanlı mısın şu an?
1: Evet, ellerim titriyor.
0: Farkındayım. Kesik kesik de konuşuyorsun. Ya, hiç heyecanlı olacak bir şey yok. O bıçakla mutlu musun?
1: Şu an idare ediyorum.
0: Daha farklı bir bıçak da verebilirim istersen.
1: Yok yok. İyi bu.
0: Tamam. Peki bu yemekleri, neden bu yemekleri seçtin?
1: Ben bunları senelerdir yapıyorum ve çok seviliyor.
0: Lezzeti kanıtlanmış yemeklerim.
1: Aynen
0: diyorsun.
1: Aynen öyle, evet. Dedim ki sizlere de yapayım.
0: Ve bunları seçtim. Ben şu mor lahana salatasını merak ediyorum.
1: Onun sunumu da çok güzel, tadı da çok güzel.
0: Tadı da mı güzel oluyor?
1: Evet.
0: Patatesle yapılıyor
1: efendim. Hem de doyurucu.
0: Efendim. Evet, doyurucu, patates var içinde, mor lahana var, havuç var, bir de güzel bir sos yapıyoruz herhalde değil
1: evet,
0: mi ona?
1: Evet, havuçlu.
0: Merak ettim, görseli güzelmiş çünkü hakikaten. Evet, şimdi ama sultan böreğini yapıyoruz ilk olarak.
1: Evet.
0: Tavuklarımızı kuşbaşı doğruyoruz.
1: Evet.
0: Evet, bayağı tavuğumuz var. Soğanımız mı girecek sonra devreye?
1: Aynen.
0: Tamam, soğanı da şöyle bıraktım sana. Evet. Tavuk göğsü değil bu.
1: Izgara tava.
0: Evet. Çünkü göğüs biraz daha
1: kuru oluyor.
0: Kuru oluyor. Daha yağsız oluyor haliyle.
1: Evet.
0: Bu daha lezzetli olur. Böyle de garnitürümüz var efendim. Klasik garnitürümüz patates, havuç ve bezelye. Evet. Bu garnitürlerle de içine harcını ekleyeceğiz değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet. Aha.
0: Evet.
1: Bunu da doğrayalım.
0: Doğrayalım tabii. Malzemelerimizin hepsini kullanalım. Almışız o kadar tavuğu.
1: Aynen.
0: Evli misin Şirinci?
1: Evet evliyim. 10
0: Çocuk
1: senelik
0: var
1: evliyim.
0: Mı?
1: Çocuğum da var.
0: Kaç
1: bir
0: yaşında?
1: Bir oğlum var 6,5 yaşında.
0: Ha, maşallah. İlkokul.
1: Birinci sınıfa gidiyoruz.
0: Gidiyor.
1: Evet.
0: Dersleri nasıl?
1: Vallahi çok zorlandım.

0: açıkçası.
1: Neden?
0: Birinci sınıf çok zor.
1: Ha, tabi bocalıyorlar yani. Aslında yepyeni bir hayata gözlerini açıyor aynen gibiler. Bir sürü bilgi yükleniyor. Birçok şey öğreniyorlar.
0: Sistem de çok değişmiş. Bizimkinden çok farklı bir sistem.
1: Tabi biz daha eski sisteme alışığız. Evet.
0: O yüzden bayağı bir zorlandık okumakta ama şu an çok iyiyiz.
1: Söktü değil mi okumayı?
0: Söktü, evet.
1: Hiçbir problem yok.
0: Hayır. Hı. Çalıştığım için çok zor oluyordu ilgilenmem.
1: Ne zaman bıraktın işi?
0: Bir ay oldu.
1: Ha, daha çok yeni.
0: Evet, çok yeni.
1: Peki bu bir aydır mı YouTube kanalını aynen ve sosyal
0: daha
1: medya
0: bir
1: hesabını
0: olmadı
1: yapıyorsun?
0: Daha...
1: Peki ona nasıl karar verdin?
0: Ya evdeydim, canım sıkılıyordu. Dedim
1: bir şeyler yapmalıyım.
0: Aynen, hiç evde oturmadığım için alışık da değilim. Dedim ben yemekleri yapayım, Instagram'a koyayım, YouTube'a yükleyeyim.
1: Böylece karar vermiş
0: aynen
1: oldun.
0: Öyle.
1: Ne güzel. Peki şimdi soğana geçiyoruz galiba. Soğanı doğrayacağız.
0: Bunları soteleyelim istersen.
1: Hı hı. Yani ilk önce soteleyelim onu diyorsun. Tamam, alalım buraya. Getir evet canım. Evet. Tavukları bir koyalım.
0: Şöyle koyayım.
1: Yağ koyalım mı?
0: Yağ sonra mı koyalım? İlk önce şeyi koyalım.
1: Şirincim senin yemek tarifin. Bana sorma. Ben bilmem. Tamam. İstersen şimdi koyalım, istersen daha sonra koyalım.
0: Tamam,
1: yani bence bu çok yağ ister mi emin değilim çünkü yeterince yağlı bir tarafı
0: aynen
1: tavuğu.
0: Aynen ya şimdi.
1: Evet, sotelensin. Sen ellerini yıka, ben soteleme işlemine tamam devam edeyim. Döneceğim. O sırada soğanını doğrarsın. Evet efendim, sultan böreği yapıyoruz. Şimdi kuşbaşı doğradığımız tavuklarımızı tavaya aldık. Bir soteleme işlemimiz olacak. Ardından soğanını ilave edeceğiz değil mi?
0: Evet, bir yağ koyalım burada istersen.
1: Karar verdik yağ koymaya. Zeytinyağı sıvıya?
0: Sıvıya.
1: Sıvıya peki. Ben de mesela neden sıvıya hiç anlamıyorum. Ben her şeye zeytinyağı koyuyorum.
0: Ben zeytinyağlı yemekleri, zeytinyağı. Hı.
1: Biz her şeye, bizim evde keke de zeytinyağı, her şeye zeytinyağı. Başka hiçbir yağ kullanmıyor. Tabii tereyağı da

0: Biraz.
1: Geçmedi mi daha? Hiç azalma olmadı mı heyecanda?
0: Daha iyiyim, daha iyiyim.
1: İyi ol, iyi ol. Peki Şirin adını kim koymuş?
0: Babaannem.
1: Babaanne. Ha, rahmetli mi? Yaşıyor
0: mu? Yok, yaşıyor çok.
1: Allah uzun ömür versin. Güzel de bir isim koymuş Şirin.
0: Yani evet, ben de beğeniyorum.
1: Ha, pek beğenmiyor gibi durdun ama beğeniyorsun.
0: Yok yok, beğeniyorum.
1: Güzel bir isim ya.
0: Değişik.
1: Şirin. Değişik, çok evet, olmayan bir
0: aynen.
1: isim. Evet, benim adımı da babam koymuş.
0: Ne güzel.
1: Evet. Sonra salçasını da ilave edecek miyiz tavuklarımıza?
0: Soğanları bir koyalım.
1: Hı-hı. Pul biber de koyacağız herhalde.
0: Evet, hepsini.
1: Yani biraz acı bir börek olacak.
0: Yok yok, çok acı olmuyor. Çok koymayız.
1: Olsun, biz acı severiz. Olabilir. Problem
0: tamam,
1: yok.
0: Seviyorsunuz, sıkıntı

0: bir tiramisu olacak herhalde. Aynen. Değil mi? Tuğçe'nin mutfağında pratik lezzetleri seviyoruz efendim. O yüzden çok kabulümüzdür.
1: Ben de
0: seviyorum. Pratik lezzetler. Peki mesela anladım ki çok konuşkan değilsin Şirin.
1: Aslında çok konuşkanım ama burada heyecanlandım sanırım.
0: Heyecanlanma yani.

0: sonra yatıyor.
1: Kurgusunu da o yapıyor.
0: Evet, o
1: sonra
0: yapıyor.
1: Yüklüyorsunuz. Hadi bakalım. Sırf yemek kanalı değil mi?
0: Evet, şu yemek an için yemek kanalı. Daha çok yeni zaten.
1: Evet, bir ay anca oldu değil mi?
0: Bir ay olmadı bile.
1: Ha, doğru, işten bir ay önce ayrıldın ki YouTube kanalı daha sonra. Alışırsın, alışırsın.
0: Alışırım herhalde.
1: Bir meşgale ve aynı

0: Ama çocuk olunca çok zor oluyor.
1: Çocuk olunca her şey daha zor oluyor,
0: evet,
1: tabii ki.
0: Evet, saatin farklı, her şey
1: saatin
0: farklı.
1: Saatin farklı, biraz hayatı onun hayatına göre organize ediyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Her şeyi haliyle.
0: Her şeyini
1: normal
0: görmek istiyorsun, kendini büyütmek istiyorsun.
1: Tabii. Ay, onlar evin neşesi.

0: Kimle geldin buraya?
1: Annem ve kardeşimle.
0: Annem ve şimdi videolarını çeken annenle mi geldin? Şey kardeşim, kardeşinle evet, mi geldin?
1: Evet. Onlar geldi.
0: Onlar da buradalar.
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Tekirdağ'dan sabah yola çıktınız.
1: Aynen öyle.
0: Geldiniz. Evet. Tekirdağ zaten 2 saat falan sürüyor herhalde.
1: 1,5 saatte
0: geldiniz. Evet, Tekirdağ'da
1: trafik
0: güzel
1: de yoktu
0: memleket.
1: Şansımıza.
0: Ha, bazen hele oradan pazar günleri dönüşler de İstanbul'a. Evet. Allah'ım nasıl bir
1: evet,
0: trafik,
1: pazar,
0: nasıl
1: biz buradaydık, İstanbul'daydık, felaketti.
0: Evet. Heh, annemiz de stüdyomuza geldi.
1: Evet.
0: Merhaba. Evet. Anne tam bence bir... göçmen kadını izlenimi verdi bana. Gözler renkli. Değil mi? Uzun boylu. Evet. Evet. Nereli yani?
1: Tekirdağlıyım.
0: Tekirdağlısın. Evet. Edirne, Tekirdağ, oraları da

0: karabiberimizi de koyalım. Anne mi el verdi bu yemek konusunda?
1: Annem de çok beceriklidir, evet.
0: Tekirdağ'ın en meşhur şeyi neyi?
1: Köftesi.
0: Evet, onu biliyordum.
1: Peynir yani. Elvası.
0: Evet, evet. Doğru, peynir elvası vardı.
1: Evet.
0: O biraz ağır oluyor sanki, değil mi? Öyle hatırlıyorum.
1: Yani bana göre ağır değil.
0: Ama hakikaten doğru, Tekirdağ köfteniz var ya.
1: Evet.
0: Edirne'nin ciğeri Tekirdağ köftesi.
1: Aynen.
0: Evet. Kaç sene olmuştu? 10 sene oldu evliliğine.
1: 10 senedir evliyim, evet.
0: Anne de Tekirdağ'da yaşıyor.
1: Annem de Tekirdağ'da.
0: İyi. Kızınız heyecanlı. Anne de ondan heyecanlıymış. Ay bir şey yok, burada mutfakta yemek yapıyoruz. Çok heyecanlıyım diyor. Bir sorayım şöyle uzaktan uzağa, nasıl güzel

0: İç harcımız hemen hemen hazır. Şimdi yufkalarımızı açacağız.
1: Evet.
0: İçine garnitürümüzle evet ve tavuğumuzu ilave edeceğiz. Şurada bir birikim oldu galiba. Ben şuraları toplayayım sana. Ve o sırada da bir taraftan da beşamel sosu yapacağız, değil mi? Evet. Salça yeterli oldu mu?
1: Yeter.
0: Tamam canım. Salça yeterliyse problem yok. Ben onu halledeyim. Sen istersen

0: tamam, biraz soğusun.
1: Ben bunları hepsini üst üste koyayım. Daha pek.
0: Tamam. Ben de etrafı toparlayayım. Beşamel sosunu da yapıp fırına göndereceğiz.
1: Evet, üstüne evet. Kaşar peyniri koyacağız.
0: Kaşar peyniri koyacağız, evet.
1: Yufkalarımız da hazır. Şimdi karıştıralım.
0: Ha, içine garnitür de koyalım diyorsun. Tamam.

0: havucumuz, patatesimiz ve bezelyemiz. Bezelyeyi çok severim. Sen?
1: Ben de çok severim.
0: Ya yemeğini de çok severim.
1: Evet.
0: Böyle börek içinde harç olarak, yani garnitür olarak değil de yemeği de bana çok keyif verir. Evet, yanında cacıkla bayılırım. Evet, harcımız hazır.
1: Evet.
0: Şimdi alalım mı oraya?
1: Alalım. Hı-hı.
0: Hatta şunun üstüne koyalım. Zarar görmesin tezgahımız. Al canım. Sana istersen daha küçük bir kaşık vereyim.
1: Tamam.
0: Hı-hı. Evet, şimdi yufkamızı dörde böldük. Dörde böldük. Üçgen şekline getirdik.
1: Aynen.
0: Şimdi içine harcımızı koyuyoruz. Evet, ben tepsiyi getireyim bir de sana.
1: Tamam.
0: Yaptıklarımızı onun içine koyalım. Evet. Şöyle yanına bırakıyorum.
1: Ben.
0: Sen de yardımcı olursan. Ha.
1: Tamam.
0: Ha, bir dakika dur. Ne yaptın? Ha, sadece şey kapattın.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Öyle kapattım.
0: Kaçırdığım bir şey oldu mu acaba dedim.
1: Öyle kalın.
0: Ha, klasik rulo yapıyoruz. Ha. Evet. İçine koy, onu tavuğu az oldu.
1: Koyacağım. Ha. Bol malzemeli çok
0: bol
1: güzel.
0: Bol malzemeli olsun.
1: Evet. Zaten yeterince malzememiz var.
0: Hı hı. Acaba bir taraftan beşamel sosu mu yapsak?
1: Olabilir.
0: Vaktimiz iyi değer, yani ben yapsam. Ya da onları ben sarsam, sen beşamel sosu yapsan.
1: Fark etmez.
0: Birkaç tane daha saralım. Bana birkaç tane kalsın. Sonra sen de o sırada beşamel sosunu yaparsın.
1: Tamam canım.
0: Çünkü bir de beşamel sosu böyle topak topak falan bırakırım maazallah. Ama ilk önce bir tereyağında onu kavurayım istiyorsan.
1: Evet, tamam. Olabilir. Ha,
0: kavurayım. Sonra süt aşamasında sen dahil ol.
1: Tamam.
0: Evet. Efendim, böreğimiz sultan böreğiydi. Adının nereden geldiğini bilmemekle birlikte lezzetli bir börek olduğu rivayetlerde var. Evet, birazdan biz de tadacağız tabii ki. Nasıl yaptık? Bir garnitürümüz vardı. Patatesli, bezelyeli, havuçlu. Aynı zamanda tavuk sote yaptık. Güzel bir tavuk sote, salçalı, bol pul biber koyduk içine. Diğer garnitürle karıştırdık. Yufkalarımızı dörde böldük. Üçgen üçgen kestik. Şimdi sarıyoruz. Tepsiye yerleştireceğiz. Ardından üzerine beşamel sosunu dökeceğiz ve kaşar peynirini koyacağız ve fırına göndereceğiz. Değil mi?
1: Evet.
0: Evet, işlemimiz bu kadar. Yani kolay bir börek.
1: Yemeğe dağıldım.
0: Evet. Dağılabilir. Belki yufkada yırtık vardır.
1: Evet.
0: Problem değil. Şimdi bir taraftan da beşamel sosunu yapıyoruz. Mesela beşamel sostaki en önemli püf noktası unun iyice kavrulması derler. Değil mi?
1: Evet, öyle.
0: Hı-hı. Ayrıca beşamel sosa muskat da çok yakışıyor. Aklınızda olsun.
1: Hı-hı.
0: Sen koyuyor musun hiç muskat?
1: Yok, ben kullanmadım.
0: Ama güzel oluyor, aklında olsun.
1: Evet, onu deneyebilirim.
0: Evet, deneyebilirsin. Şimdi artık bir kanalım var. Yenilikler, farklılıklar.
1: Evet.
0: Seyirci ister, izleyici ister. Peki yorumlar geliyor mu yeni başlamana rağmen? Bir hareketlenme oldu mu? Çünkü YouTube hemen öyle hareketlenme olacak bir yer değil. Zaman geçmesi
1: Aynen,
0: gerekiyor.
1: Aynen, zaman geçmesi gerekiyor herhalde. Daha çok yeniyim. Daha pek bir hareketim yok.
0: Olur olur olur.
1: İnşallah.
0: Peki yani adın soyadınla değil mi yemek kanalın?
1: Şirin'in mutfağı.
0: Heh. Şirin'in mutfağı. Tuğçe'nin mutfağına rakip olarak Tekirdağ'dan. Şirin'in mutfağı. Evet.
1: Instagram sayfamda aynısı.
0: Şirin'in mutfağı. Hı-hı. Sana bir şey söyleyeyim mi? YouTube'dan
1: evet.
0: Ziyade Instagram'dan daha kolay hareket elde
1: evet,
0: edersin.
1: Evet, öyle. Gerçekten
0: yani
1: öyle.
0: Yani benim bugüne kadar gördüğüm, çünkü bizim gelen konuklarımız da az çok takip ediyorsan,
1: evet.
0: Hep sosyal medyada aktif ve iyi kullananlar. Benim gördüğüm en önemli formül, iletişim içinde olmak birebir.
1: Evet.
0: Sorulan sorulara yanıtlar vermek.
1: Devamlı paylaşım
0: evet,
1: yapmak.
0: Devamlı paylaşım. Onun saatleri bile var. İşte,
1: gerçekten evet.
0: Eğer şeyde ararsan, yine arama motorlarında bakarsan bunlarla ilgili bayağı akademik bilgiler var. Bir sayfayı nasıl canlandırırız vesaire diye. Orası da sana yardımcı olabilir.
1: Evet. Bakalım zamanla inşallah.
0: Göreceğiz. Sence un az mı oldu?
1: İki
0: bir bakar
1: kaşık.
0: Mısın?
1: Bakıyorum. Böreklerim hazır. Ben hepsini sardım.
0: Hı hı. Ne diyorsun?
1: Ya biraz olabilir evet.
0: Birazcık un ekleyelim gibi hissettim
1: bir
0: ben.
1: Bir kaşık daha olabilir.
0: Hı hı. Şuradan alalım unumuzu. Geliyor.
1: Var mı artık?
0: Hı hı. Koyuyorum.
1: Koyacağım.
0: Hı. Kaç yaşındasın Şirin?
1: Bayanların yaşı sorulur mu ya?
0: Yok, gayet sorulur. Vallahi ben daha yeni 33'e girdim.
1: Ben 35 yaşındayım.
0: Ama sen çok büyük de.
1: Değil mi?
0: Ama ne büyük
1: ya. Yolun yarısı.
0: Öyle, şair öyle demiş. Hiç de yolun yarısı değil. Artık ömür uzadı.
1: İnşallah.
0: Evet.
1: Bilmiyorum.
0: Sağlıklı geçsin de bence. Aynen, çok önemli yok ya, önemi yok yaşın yani. Hah, bak şimdi kendini buldu. Ben de burada konuklarım sayesinde yapa yapa yapa kaç aydır bayağı öğrendim ya. Bayağı bayağı öğrendim. Evet. Şimdi yavaş yavaş sütü ilave edelim mi?
1: Edelim.
0: Ver istersen bana, sen karıştırırsın o sırada. Evet işte. Bu aşama beni korkutan aşama.
1: Edeyim istersen sütü.
0: Teli de kullanabilirsin. Onu. O daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Edeyim mi kalanını?
1: Ettim.
0: Evet. Beşamel sosumuz da hazır olmak üzere efendim. Böreklerin üzerine dökeceğiz. Ve ardından kaşar peynirini de koyup fırına göndereceğiz. Şu böreklerimizi yakına getirelim.
1: Oldu bence.
0: Bence de. Evet, kapatalım altını. Evet Şirincim. Şimdi böyle üzerlerine koyacaksın.
1: Evet. Nasıl koyalım?
0: Kaşıkla istediğin gibi.
1: Alayım böyle.
0: Al canım.

0: Evet. Ben de kaşar peynirlerini koyayım.
1: Tamam.
0: Kaç derece? 180, 175. Aha. Bol kaşar peynirli olsun da. Değil mi?
1: Başım önünde, evet. Heh.
0: Lezzetli lezzetli olsun.
1: İnşallah beğenirsiniz.
0: Beğeniriz, beğeniriz. Niye beğenmeyelim? Efendim, bundan sonraki tarifimiz tiramisu topları. Basit bir, pratik bir tarifmiş. Şimdi ona heyecanlıyız. Kedi dilini görüyorum orada. Granül kahvemiz. Toplar yapacağız. Sunum evet. da güzel olur diye
1: Çok
0: tahmin
1: güzel oluyor,
0: ediyorum
1: evet.
0: onu. Ya zaten tiramisu gayet lezzetli bir şey yani. Hem hafif, bana hafif de geliyor.
1: Aynen, bana da öyle
0: Ağır
1: geliyor.
0: Ağır değil gerçekten. Evet. Şuraya kaçtı. Ha.
1: Evet.
0: Tamam. Tamam mıyız?
1: Daha koyalım.
0: Orasına iyice kızarsın. Boşlukları dolduralım. Hazırsak Anlamlı. Fırına gönderiyorum Aynen, artık. Hazırız. Evet efendim, bizim sultan böreği fırına gidiyor. 175-180 derecede. Ve biz de neye geçiyoruz? Tiramisu toplarına. Ekranlarınıza geliyor tiramisu toplarının malzeme listesi. Ben de sizlere sayıyorum. Sonra beraberce yapıyoruz. Bakalım neler varmış. 1,5 paket kedi dili bisküvi, 2 tatlı kaşığı granül kahve, 1 çay bardağı sıcak su, 1 paket labne peyniri, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya. Devamı var mı? Bu kadar. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Kahvemizi mi hazırlıyoruz?
1: Evet, önce kahveyi hazırlayayım.
0: Bir şey yaptım, su ısıtıcısına bastım, biraz daha ısınsın, tamam. iyice çözülsün diye.
1: Tamam.
0: Şimdi bunun diğer tiramisülerden farkını sorayım sana Şirin'cim.
1: Bunu ilk önce rondodan geçiriyoruz. Bisküvi gibi düşünün bunları şimdi. Toz
0: Kedi
1: haline
0: dilini
1: getiriyoruz.
0: Toz haline Aynen. getiriyoruz. Tamam, rondomuz burada, hemen veriyorum sana. Evet, bir rondodan çekeceğiz ilk evet. önce. Onları çekelim istersen. Bir dakika, bunun sistemini çok iyi bakalım. Sonra uğraştırıyor bu rondolar.
1: Ha, tamam.
0: Böyle kapattık. Evet. Koyalım.
1: Hepsini alacak gibi.
0: Bir deneyelim. Sonra herhalde rondodan çektikten sonra granül kahveyle ıslatıyoruz.
1: Aynen. Aha.
0: Şimdi bu rondoda yaşayacağım stresi düşünüyorum.
1: Deneyelim mi?
0: Kapatabilecek miyim? Heh, bak ilk seferde oldu. Ay, bu benim eski rondo. Bak, dokunur dokunmaz çalıştım. Hiç şey bile sarf etmedim. Böyle yanlardan dokunmayla oluyor. Bence devamını
1: atalım. Sen çıkar istersen.
0: Aha, evet, bu iş bende olsun. Bunu boşaltmayalım, tamam.
1: Boşaltmayalım, hepsi
0: tamam. Tamam. Suyumuz da hazır bu arada. Bir bardak sıcak suya ihtiyacımız
1: Yok,
0: var, değil mi?
1: Yok, yarım koyarsan daha iyi.
0: Yarım, tamam. Tamam mıdır?
1: Tamam.
0: Aha.
1: Ben kahveyi de...
0: Kahve mi?
1: Atacağım, evet.
0: Ne aradın?
1: Granül, kaşık.
0: Ha, kaşık aradın, tamam. Hepsini bu istersen. Sanki alır gibi geldi. Öyle hissettim yani.
1: Koyayım mı?
0: Onu da koy. Ha, görmedim, pardon. Tamam.

0: Sanki parçaladık hepsini. Evet. Ne dersin? Şöyle bir iki tane o da elle parçalanır canım. Kedi dilinin, canı ne ki? Şimdi bununla işimiz var zannediyorum ki. Dökeyim mi içine?
1: Dökelim.
0: Evet efendim, kedi dili zaten tiramisu'nun ana malzemelerinden biridir.
1: Evet.
0: Ve biz ne yaptık? Kedi dillerini rondodan çektik. Çünkü toplar yapacağız. Normal tiramisu'den farkı o. Dur bakayım biraz da burada kalmış bak görmemişiz.
1: Tamam.
0: Evet. Şimdi ne yapıyorsun?
1: Şimdi kahvemizi yaptım. Onu içine katacağım.
0: Yarım su bardağı sıcak suya granül kahvemizi.
1: Evet.
0: Evet koydun.
1: Yavaş yavaş.
0: Eridi mi kahvemiz?
1: Evet erimiş.
0: Sonra bir de Türk kahvesi mi kullanacağız?
1: Yok o kakao.
0: Ha kakao mu? Türk kahvesi gibi geldi. Kahve kokusuyla onu karıştırdım.
1: Çok güzel kokuyor.
0: Evet. Yavaş yavaş ilave ediyorsun ki
1: topaklanmasın.
0: Topaklanmasın diye. Ki ona rağmen bile bak topaklanıyor. Acaba çırpıcıyla şöyle dağıtsak mı? Yapayım mı ben?
1: Yapabilirsin.
0: Böyle böyle açmak için. Bak, hemen topaklanıyor.
1: Evet.
0: İstersen kaşığı al. O kahve az mı oldu sence?
1: Yok,
0: yeterli mi?
1: Yeterli.
0: Tamam çok da diyorsun acı acı yapmayalım.
1: Aynen. Onu ben kaldırayım.
0: Evet efendim kedi dilini tekrar ediyorum. Tiramisu topları yapıyoruz. Kedi dillerini rondodan çektik. Sonra granül kahvemize yarım bardak sıcak su ekleyip çözdürdük ve tiramisu topların içine ilave ettik. Nasıl şu anda? Kıvamı iyi mi?
1: Biraz yoğurayım istersen.
0: Tamam canım. Ben topaklanmasın diye bu çırpıcıyı kullandım bilerek.
1: Biraz böyle yoğuralım, dolaba koyalım. Biz o ara labnesini hazırlayalım.
0: Tamam. Ha biraz dolapta kendini bulsun diyorsun. Tamam. Anlaştık. Sonra da zaten lahana salatamızı yapacağız. O da pratik.
1: O da pratik, evet.
0: Patatesleri ezeceğiz, malzemeleri karıştıracağız. Bir havucu mu soteleyeceksin orada?
1: Evet.
0: Etrafı toparlıyorum ben de bir taraftan. Tamamsa dolaba göndereyim. Tamam ben onu dolaba gönderirken sen labnesini hazırlayacaksın. Tamam canım. Evet efendim şimdi dolaba gidecek ama o sırada tabii ki biz de ne yapacağız? Labnesini hazırlayacağız. Şirincim hazırsa.
1: Hazırım.
0: Geliyor. Ellerimizi yıkadık. Oya abla gibi. Şirin de. Ama Oya abla gibi kimse olamaz el yıkama konusunda. Evet. Ne yapıyorsun şimdi?
1: Şimdi labnesini mikserle çırpacağız.
0: Mikserimiz hazır herhalde.
1: Mikserimiz hazır. Bir tane de kase alayım.
0: Bir tane kase istiyorsun vereceğim. Evet. Hemen getiriyorum sana kaseyi. Tamam. Dolaplarımızı da bir arayalım. Bu kase olur mu?
1: Olur olur.
0: Gel çırpın içinde.
1: Ver canım sağ ol. Bir tane kaşık alsak. Alayım şu.
0: Orada var.
1: Bir paket labnemiz var. İki yemek kaşığı pudra şekeri.
0: Bir paket labne, iki yemek kaşığı pudra şekeri.
1: Bir de vanilya.
0: Vanilyamız var. Ay o kakao. Çok güzel koktu.
1: Evet.
0: Evet. Sağa doğru. Ben de uzaklaşıyorum. Sanki canım yanacak gibi. Sıçrar diye.
1: Yok yok.
0: Sonra diğer buzdolabındaki karışımımızı da buna ilave edeceğiz. Evet. Sonra bayağı sunum yapacağız yani.
1: Aynen. Bitti.
0: Dur o zaman sunum kaplarını getireyim ben. Şuna da güzel bir sunum yaparız.
1: Evet çok güzel.
0: Böreğimize bakalım değil mi efendim? Böreğimiz ne durumda? Kızarıyor. Gayet güzel kızarıyor. Ama birazcık daha zamanı var. İyice kızarsın. Bence oldu.
1: Bence de.
0: Bak, mikserimizi ne yaptın Şirin?
1: Kırdın mı?
0: Mikserimizi bozdun. Yok canım
1: ben çıkarttım
0: benim. Şaka şaka. Evet, alayım ben onu. Ver bana.
1: Tamam.
0: Şimdi ne işlemimiz kaldı?
1: Şimdi dolaptakini karıştıracağız.
0: Ha, o kadar yetecek mi dinlenmesi?
1: Yeter.
0: Yeter herhalde.
1: Yeter.
0: Tamam. Hemen dolaptan. Ama seyircilerimiz vakitleri varsa biraz daha kendini bulmasını beklesinler değil mi? Al güzelim.
1: Benim kaşık.
0: Şirin kaşık bırakmadın.
1: Aynen.
0: Evet. Ne vardı? Labne peyniri.
1: Pudra şekeri.
0: Pudra şekeri.
1: Vanilya.
0: Vanilya o kadar.
1: Evet.
0: Vallahi
1: çok pratik.
0: Ha, çok pratik. Yaparım ben bunu.
1: Bence de denemelisin. Hı-hı. Çok güzel oluyor.
0: Gerçekten öyle.
1: Bunları güzel karıştırıyoruz.
0: Karıştıralım. Tamam canım. Sonra üzerine de böyle.
1: Gezdireceğim içinde kakao.
0: Ha kakaoyu da mı dahil edeceksin
1: içine? Yok yok içinde gezdireceğim. Şimdi top yapacağım.
0: Ha, bandıracaksın.
1: Aynen.
0: Toplar yapıp. Eldiven ister misin?
1: İstemem.
0: Elinle mi? Heh, tamam. İstemiyoruz. Evet. O zaman artık elini devreye sokabilirsin
1: evet.
0: Bence.
1: Güzelce bir yoğuralım. Hı hı. Eldiven kullanmayı sevmiyorum.
0: Zaten hep şeflerimiz de eldiven kullanmamak gerektiğini
1: evet.
0: Söylüyorlar. Elimizin lezzeti geçsin diye.
1: Bence de.
0: Ha, belki bulaşsın istemezsin diye ben teklifimi yapayım ama ısrar etmeyeyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bayağı buldu kendini.
1: Evet.
0: Evet. Bu kadar. Vallahi çok pratik. Tuttum bu tarifi.
1: Evet. Sonra şöyle küçük parçalar alıp.
0: Hı-hı. Toplar yapacağız.
1: Yuvarlayıp.
0: Hı-hı. Kakaoya batırıp. Her tarafını kakaoya bulayacağız. Arkasını da. Ay benim gurme anne kız sevgili Kadriye ablacığım da böyle hatırladım şimdi yazın. Yine buna benzer bir tarif yapmıştı. Tam detaylarını hatırlamıyorum ama bir de böyle kürdan koymuş
1: evet.
0: Ama kürdan da süslü bir kürdan. Ay bir güzel görünmüştü şu an hatırladım.
1: Hmm. Küçük küçük yap.
0: Küçük küçük evet.
1: Kahvenin yanına, çayın yanına çok güzel oluyor.
0: Tabii tabii atıştırmalık. Evet. Bayağı atıştırmalık. Öyle biraz mesafeyi koyalım. Buraları da böyle kakaolarla süsleriz.
1: Evet.
0: Evet. Birazdan da günün son tarifine geçeceğiz efendim. Salatamız o da pratik.
1: Çalışınca böyle pratik şeyler yapıyorsun.
0: Öyle olması lazım.
1: Yani.
0: Yormamak lazım kendimizi. Hı. Hatta biraz şöyle yapayım. Oralara kakao serperiz
1: tamam.
0: Sunum için.
1: Sunum.
0: Hatta biraz böyle şey de yapabilirsiniz. Siz evde misafirlerinize böyle kahve çekirdekleri böyle serpiştirebilirsiniz
1: tabii.
0: Sunumda. Ve o dediğim gibi o süslü kürdanlar oluyor efendim. Hakikaten çok görseli de çok güzel oluyor süslü kürdanların. Onlardan da böyle batırıp misafir sofraları için çok güzel bir lezzet bence.
1: Evet sunum
0: davet
1: da çok şık.
0: Davet sofraları için. Şunlar daha tombiş oldu.
1: Evet bazıları küçük.
0: Evet. Bunlar daha doyurucu.
1: Evet. Bunlar kahve yanı, bunlar çay yanı.
0: Çay yanı. İsterseniz malzemeleri iki katına çıkarıp daha fazla da elde edebilirsiniz
1: tabii.
0: Zaten. Bunlar böyle daha az malzemelerimiz var. Yani miktarları,
1: evet.
0: Ölçüleri az.
1: Hı hı. Hı hı. Üç paketten yaparsan iki katı.
0: Evet.
1: Harika.
0: Koyalım. Evet. Bunu ortaya koymaya layık.
1: Tamam küçük yapayım ben diğer
0: evet
1: yerlerini.
0: Evet onları da böyle küçük yaparsak böyle görseli daha güzel olur. Sunum da önemli ya Şirinciğim.
1: Evet sunum
0: mesela
1: önemli.
0: Mesela ne yapıyorsun Instagram'a fotoğraflar çekerken?

0: Kardeşim mi yardımcı oluyor?
1: Yok, onları ben kendim çekiyorum. Genelde kahve, işte poğaçalar, börekler.
0: Sen daha çok beş çayı lezzetleri seviyorsun değil mi? Hamur işi daha çok.
1: Evet, Instagram'da onlar daha çok beğeniliyor.
0: Yemekten daha ziyade onlar mı beğeniliyor? Evet. Ya bu arada ben de onları daha keyifli buluyorum yemekten ziyade. Yani şahsi fikrim. Yani
1: o
0: yemeği
1: kadar
0: de daha çok,
1: sevdiğim
0: için. O kadar
1: çok farklı şey var ki, evet. Hı? O kadar farklı var ki.
0: Tabii canım, biz yani kaç aydır Tuğçe'nin mutfağı devam ediyor. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Evet, Şubat'tayız. Yani 7-8 ay oldu. 7-8 aydır yemeğin sonu yok.
1: Yok.
0: Farklı tarifin sonu yok hakikaten.
1: Yok,
0: aynı malzemeler olabilir tabii ki ama kaç tane tiramisu yaptık bu mutfakta. Alın bir farklı versiyonu yani.
1: Evet.
0: O yüzden hakikaten sonu yok bu işin. Aman olmasın zaten.
1: Bence de
0: olmasın. Ne olacak?
1: Yani.
0: Olsun. Evet, devam ediyoruz. Birazcık daha hızlanalım. Çünkü son tarifimize de yeterli
1: tamam.
0: zaman ayıralım Şirincim. Çünkü onu da böyle bir anlatalım seyircilerimize. Orada havucu soteleyeceğiz herhalde değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, orada soteleyeceğiz.
0: Hı hı.
1: Bunları böyle hızlı hızlı yapayım.
0: Ben elimi yıkamıştım ama bir daha devreye sokabilirim elimi. Bir daha yıkarız. Problem yok. Sen onları içine at at.
1: Tamam.
0: Evet. Hı-hı. Koyalım. Az kaldı zaten.
1: Evet evet.
0: Değil mi?
1: Benim oğlum çok seviyor bunları.
0: E tabii, çocuklar için gayet güzel, pratik bir lezzet.
1: Evet.
0: Yani içinde yani kakao var. Çocukların en sevdiği şey çikolata, kakao.
1: Peynir var.
0: Ha, peynir var, evet. Peynir yemeyen çocuklar için değil mi?
1: Evet, benimki hiç
0: ya
1: yemez.
0: Ya çocuklar, evet ya.
1: Hiç.
0: Peynir yemiyorlar, niye?
1: Peynir, zeytin.
0: Ha, bizimkiler zeytin yiyor yani, yeğenlerimden bahsediyorum ama
1: yemiyor.
0: Hakikaten şey yemiyorlar. Peyniri yemiyorlar. Bir tek şey top peynir diye dedikleri bir peynirleri
1: evet,
0: var.
1: Aynen.
0: Bir de hellim peyniri yiyorlar. Kızartma peynir.
1: Top peyniri de iki kahvaltıda yiyorsa üçüncü de yemiyor.
0: Yemiyor. Evet. Çocuklar pek sevmiyorlar maalesef. Ama yoğurt yiyor mu?
1: Yoğurdu çok sever.
0: Ha, iyi. Ev yapımı yapıyorsun?
1: Evet, ben ayırıyorum.
0: Ev yapımı
1: yoğurt,
0: yapmak.
1: Yoğurt, ayran çok seviyorum.
0: İyi bari. Ya işte ama zaten ikisi de besin değeri olarak aynı şeyler. Yoğurt yiyorsa bence problem
1: yani.
0: Yok. Çok da zorlamamak lazım diye düşünüyorum. Sebze yiyor mu?
1: Sebze yemiyoruz.
0: Ha, etçi mi?
1: Çok.
0: O işte o çok iyi mi onu bilemedim.
1: Ben de ama işte çorbaya katıyorum sebzeleri.
0: Ha, öyle kandırıyorsun. Blender'dan çek.
1: Aynen.
0: Bitti
1: ben
0: mi?
1: Bittim.
0: Tamam, sen ellerini yıka. Evet. Ben de şöyle elimde kalan kakaolarla tabağımızı süsleyelim. Evet. Efendim, tiramisu topları hazır. Alelacele günün son tarifi olan salatamıza geçeceğiz. Çünkü bayağı zaman kaybettik. Malzeme listesi geliyor, sizlerle paylaşıyoruz. Salata topları mı dedim? Mor lahana salatası demek istiyorum. Tiramisu topları ile kafam karıştı. Evet, geliyor malzeme listesi ekrana. Mor lahana salatasında 1 adet mor lahana, 4 adet haşlanmış patates, 1 yemek kaşığı mayonez, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet havuç, 1 su bardağı süzme yoğurt, taze nane ve tuzumuz var. Bu kadar mı malzeme listemiz acaba?
1: Bu kadar.
0: Evet. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Önce patateslerimizi ezelim.
0: Biraz hızlı davranmamız
1: evet.
0: gerekecek Şirincim. Evet, vaktimizi iyi değerlendirelim.
1: O ara o zaman ben havuçları rendeleyeyim.
0: Ben onları İstersen... ezeyim, sen havucu rendele. Evet,
1: tamam.
0: İki elden halledelim. Hı. Evet. Haşladık önceden patateslerimizi.
1: Evet.
0: Güzelce.
1: Güzelce ezeceğiz.
0: Güzelce ezeceğim, merak etme. Top top bırakmayacağım. Havucu niye soteliyorsun? Direkt çiğden koysak.
1: Soteleyince daha lezzetli oluyor.
0: Ha, lezzeti için. O şekeri çıksın bir havucun diye herhalde.
1: Evet.
0: O zaman dur ben bir tavayı ısıtayım bir taraftan. Zeytinyağını da sotelesek olur mu?
1: Olur canım.
0: Ha. Sıvı yağ yerine. Evet. Koyuyorum zeytinyağını. Değil mi? Evet.

yağımızı koyduk. Patateslerimizi eziyoruz.

0: Bu hem sağlıklı, hem lezzetli. Görünümü de çok güzel.
1: Hem de pratik. Tariflerle karşınızda olduk efendim. Evet. Şimdi havucu rendeli.

0: kaplara koymuşuz. Tamam, patatesler hazır. Beğendiniz mi Şirin Hanım?
1: Bakayım. Güzel olmuş.
0: Bir eksiğiniz varsa söyleyin, paylaşın.
1: Yok canım.
0: Evet.
1: Yağımız kızdı.
0: Evet. Hadi bakalım, onları bir acil soteleyelim.
1: Tamam.
0: Biz tiramisu toplarında mı zaman kaybettik anlamadım vallahi.
1: Börekte mi?
0: Börekte mi kaybettik, tiramisu toplarında mı kaybettik anlamadım. Ama bir kaybettik onu biliyorum. Evet. Ha, beğenmedin mi? Bir daha mı yapıyorsun?
1: Yok canım, şöyle yapalım.
0: Havuca herhangi bir baharat koyacak mısın?
1: Hayır.
0: Ha, bu kadar.
1: Tuz atacağım.
0: Tuz, muz vesaire koymuyoruz.
1: Tuzunu en son atarım.
0: Aha. Sen istersen sosunu hazırla Şirincim. Birazcık öldürüyoruz. Evet.

0: kaşığımızı
1: kullanıyoruz. Bitirdim kaşıklarınızı yalnız.
0: Evet.
1: Morlağanayı da rondodan geçirdik.
0: Heh, onu söyleyelim seyircilerimize. Evet. Morlağanayı rondodan geçirdik. Evet. Havuçlarımız da oldu. Birazcık havuçları zeytinyağı.

0: söyleyelim çünkü programın son dakikalarındayız. Ya. Ne yapacağız? Ya ya Şirin, yavaş yavaş yaparken oldu işte. Ne yapacağımızı söyle. Tamam. Bir anlatalım seyircilerimize.
1: Tuzumuzu katıyoruz, sıvı yağını, mayonezini yoğuruyoruz, şekil verip içine havuçlu topları, havuç koyacağım yoğurtla beraber. Şimdi mayonezi katayım içine. Hı hı.
0: Evet.
1: Sıvı yağ ve tuz.
0: Tamam. Sıvı yağımızı koyalım.
1: Zeytinyağı koyalım.
0: Zaten salataya zeytinyağı konulur. Sıvı yağ konulmaz. Evet.
1: Tuzumuzu
0: alalım. Tuzumuzu koyalım.
1: Hı hı. Tuz bayağı koyalım ki patates tuzu seviyor.
0: Sever, doğru söylüyorsun. Tamam. Yoğurdumuzu koyacağım.
1: Yoğurdumuzu koymayacağım. Yoğurdu havuçla
0: karıştıracağız. Tamam.
1: Ben bunu yoğurayım.
0: Tamam canım. Yoğurdu havuçla karıştırıyormuşuz efendim. Evet. Sonra
1: sarımsak onu da dahil edeceğiz çok güzel herhalde. Hayır, dahil etmeyeceğiz.
0: Ne yapacağız?
1: Şimdi bunları güzel yoğurup ben onların ortalarını açıp içlerine havucu...
0: İçine havucu koyacaksın. Ha, evet. Tamam, yoğuracaksın. Böyle bir çanak elde edeceksin.
1: Çanağın içine.
0: Çanağın içine de bu sotelediğimiz havucu ve yoğurdu koyacaksın.
1: Evet.
0: Evet efendim, bizim birazcık daha işlemimiz var ama birazdan buradayız. Etrafı toparlayalım. Sunumlar hazırlayalım sizlere.
2: Bez döneceğim Zeynep'im. İnan bana, bu ekinler sararmadan döneceğim.
3: Artık oraya ve sana dönemem.
4: Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o minikti.
3: Dan nemsiz iş anı taksi.
4: Hoş geldin. Buyur içeri. Sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var.
5: Dilimi bağlasalar.
3: Kasinom emrinizde. Çünkü bu aya vahet Türk müşteri gelmek.
5: Her çiçekten bana alırsın.
3: Çok güzelleşmişsiniz.
4: Danke Hans.
3: Yeter dedim sana.
4: Gitmesen olmaz mı Zeynep? Ben yalnız Murat'ı sevdim.
3: Zeynep!
6: Almanya'da bir Türk kızı. Bugün 18'de TV4'te.
7: Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.
8: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Trivago.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba, ben Ela Tokyo.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokyöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
11: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
12: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Otel harika.
15: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Gerçekten onlara gülerdim.
20: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
21: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
21: Atlarla çalışıyorum.
22: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
14: pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
19: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
22: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
23: Nasıl mı?
24: Zaman kaybetmek yok.
25: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
22: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
26: bankayız, Halkbank. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık? Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Ama ne otel?
15: Favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
0: Otel mi? Trivago.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
24: Baloncuk
15: mu,
24: Lipton mu?
15: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
27: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
28: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
29: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
28: Her adımda yeni bir mekan.
29: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
28: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
29: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
28: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
29: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
28: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
7: Ama ne otel?
15: Favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
0: Otel mi? Trivago.
17: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
30: Bakın.
26: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
30: Tam da leslik.

yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor. Bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
1: Şırk.
2: Cadı. Canavar.
1: Cadı mı?
3: Gel gelinim gönlüme gel. Senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
4: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
5: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
5: Tamam. Ben artık anladım.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
13: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
12: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Süper Kumbara başlıyor.
17: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
18: Ben.
19: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
17: Dört arkadaşımızla birlikte...
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
17: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
17: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
1: Ben!
4: Botanik!
1: Abacus!
9: Kasa!
1: Marul!
9: Kumbara!
17: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara!
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
10: Nescafe Express açma.

0: bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Evet efendim, bugün sevgili Şirin'le beraber pratik lezzetler yaptık. Özellikle bu salatamızı göstermek istiyorduk size. Bir çanak yaptık. İçine sotelediğimiz havucu yoğurtla karıştırıp koyduk. Üzerini de böyle süsledik. Dilerim hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır. Tarifleri de almışsınızdır diyelim. Şirin'cim teşekkür ediyorum.
13: Ben teşekkür ediyorum.
12: İyi bak kendine. Sen tüm de. Tekirdağ'da selam olsun bu arada. Aynen. Güzel Tekirdağ. Bizden bugünlük bu kadar efendim. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.
13: Görüşmek üzere.

0: Metrekare'de bu bölüm Hadımköy'de, 1000 metrekare büyüklüğünde, 4 katlı havuzlu bir villaya konuk oluyoruz. İçinde sinema salonu, sauna gibi alanların bulunduğu bu keyifli evin tasarım hikayesini iç mimar Anna Fresco'dan dinleyelim.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Anna Fresco, Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Uzun yıllardır da iç mimariyle ilgileniyorum. Bugün sizi Hadımköy'de 4 katlı bir villada ağırlamış oluyoruz. Oldukça da büyük bir bahçesi var bu villanın. Size öncelikle biraz bahçeden bahsedeyim. Bahçemiz çeşitli bölümlerden oluşmakta. Önce bir arabayla

giriş ve artı yaya yol girişi var. O ikisinin kesiştiği yuvarlak çok güzel bir şelale çeşmemiz bulunmakta. Arkada da evin ana girişi bulunuyor. Sağ tarafımız otopark olarak kullanılmakta. Bahçenin ön tarafı ise daha eğlence ve spor ağırlıklı bir bölüm. Orada yüzme havuzu, kış bahçesi, basket sahası gibi küçük bir pota, pimpon, şadırvan, güzel bir kamelyamız da var aynı zamanda. Sebze, meyve yetiştirebileceğimiz ayrı bir alan, güneşlenme alanları, kış bahçesinde kendi içerisinde şömine, oturma bölümü, işte ayrı bir barbekü, havuza hizmet eden duşlar, tuvalet gibi bölümlerden oluşmakta. Dilerseniz şimdi evin içini gezmeye birlikte başlayabiliriz.

Şu anda evin zemin katındayız. Zemin kat, salon, misafir tuvaleti, mutfak, televizyon odası ve bir küçük personel banyosundan ibaret. Aynı zamanda burada bir de vestiyer var. Salonsa kendi içinde 4 ayrı bölümden oluşuyor. Bir yemek bölümü var, bir oturma bölümü var, bir şömine bölümü var, bir de çalışma bölümü var. Aslında bunu şu sebepten oluşturmayı tercih ettim. Büyük bir salon ve bir monotonluk olmasın diye hani işlevsel açıdan da olayı bölmeyi tercih ettim. Ayrıyeten de giriş bölümünden itibaren bir simetri oluşturmaya çalıştım. O da mobilyalara da yansıdı o simetri.

Yer döşemelerinde mermer kullanmayı tercih ettim. Hem evin görkemini biraz ortaya çıkarmak açısından hem de yerden ısıtma olduğu için sonuçta mermer soğuk bir malzeme ama yerden ısıtma olduğu zaman biliyorsunuz ki onu bir şekilde kırabiliyoruz. Şimdi merdiven olayına gelince, şimdi antrede bir yuvarlaklık oluşturduk. Bir göbek yapmak istedim daha doğrusu mermerde. O göbeğe de uyum sağlayan bir merdiven oluşturduk. Şimdi merdiveni oluşturduk ama bir sıkıntımız çıktı ortaya. Şöyle ki, merdiveni yuvarlak döndüğümüz zaman üst katta hiç istediğimiz bir yere varamıyorduk. Yani metraj açısından küçük ve soyunma odaları, giyinme odaları ve tuvaletlerin bulunduğu bölüme varıyordu bu merdiven. Ben de ilk defa bir şey gerçekleştirdim. Buraya bir köprü oluşturdum. Bu köprü sayesinde üst katta istediğimiz yere varmış olduk. Bu yatak odalarını tasarlarken bana çok büyük bir avantaj sağladı. Onun dışında evi teslim aldığım zaman burası gerçekten dümdüz bir arazi, hiçbir bitki yok, evde yer döşemeleri yok, banyolar yok, mutfak yok, kapılar yok, hatta doğramalar yok, hatta sıva dahi yoktu. O vaziyette teslim aldım. Yani tamamen evi önce giydirdim, arkasından ev sahipleriyle daha önce çalıştığımız için bazı evini ben yapmıştım yine. Dolayısıyla bazı mobilyaları da buraya uyarlamayı da tercih ettik. Böylece yeni bir oluşum olmuş oldu.

Şimdi biraz yemek bölümünden bahsetmek istiyorum. Ev sahipleri kalabalık bir aile. Eşleri, dostları var, gelen gidenleri var. Dolayısıyla büyük bir yemek masasına ihtiyaçları vardı. Mimari plan olarak da salonda hani en uzun yemek masasına uygun olabilecek alan bu alandı. Dolayısıyla burayı yemek masası ve yemek bölümü olarak değerlendirdik. Yaklaşık olarak 14-16 kişinin oturabileceği bir yemek masaları var. Artı yemek masasının arka bölümü de büfe olarak değerlendirilen camlı bir objeyle tamamlamış oldum.

Salonun oturma bölümüne gelince, orada biraz önce de söylediğim gibi tam giriş kapısından itibaren bir simetri yaratmaya çalıştım. Yani aslında burada bir kapı yok, bir duvar yok. Dolayısıyla bölümleri ayırabilmek için yerdeki mermeri kullandım. Yani ortada bir yuvarlak oluşturarak onun antreye ait bir bölge olduğunu görünmez duvarlarla oluşturmaya çalıştım. Bu bölüme geldiğimiz zaman da artık ayrı bir çerçevesi var zaten yer döşemelerinin. Onun da yine görünmez duvarlarla ayrı bir oturma bölümü olduğu hissedilsin diye düşündüm. Bir şey daha var ki, madem bu kadar büyük bir ev vardı elimde, madem ki hani sonuçta evin kendisi zaten görkemli, benim de o görkeme bir şekilde uyum sağlamam gerekiyordu. Burada tavan yüksekliği ciddi bayağı bir fazla. Aşağı yukarı 6,5 metre tavan yüksekliğimiz var oturma bölümünde. Tabii bunun verdiği bir ihtişam, bunun verdiği bir ferahlık da ayrı bir hava katıyor diyebilirim oturma bölümüne.

Gelelim şömine bölümüne. Şömine bölümünde şöyle bir düşüncem vardı. Şimdi sonuç olarak yerde mermer kullandım. Mobilyalar, oturma birimleri tabii ki işte kumaş. Diğer mobilyalarımız yani ahşap sonuçta. Ya artık bir tekrara girmek istemedim. Dolayısıyla farklı bir malzeme kullanmam gerekiyordu. Burada metali tercih ettim şömine kaplamasında. Sanıyorum bayağı bir farklılık yarattık diye düşünüyorum metali seçerek. Yani diğer görünen, etrafta var olan şöminelere oranla. Şimdi metal sonuçta parlak ve gri bir malzeme. Onun sağında solunda da benzer bir malzeme kullanmak istedim. Yani o şömine cephesinin bir bütünlük içinde olmasını tercih ettim. O sebeptendir ki orada da metali aynı şekilde tekrarladım ve üstünde yine parlak bir malzeme olan aynayı seçtim. Dikkat ederseniz şömine bölümünün önündeki sehpanın da etrafında metal bir çerçeve bulunmakta. Şömine bölümünde kanepelerde de deriyi kullanmayı tercih ettim. Yine biraz önce söylediğim gibi diğer taraflarda kullanmış olduğum malzemeden farklı bir malzeme. Yani hep benim zaten daha önceki videolarımı da gördüyseniz belki biliyorsunuzdur. En çok dikkat ettiğim şey monotonluğa girmemek, tekrara girmemektir. Bunu çok fazla böyle renk ve şekil değişikliğiyle değil de bazen malzemeyle, bazen işte renkle, bazen dokuyla yapmaya çalışıyorum. Benim sanıyorum kendimi ifade etme şeklim de bu. Şömine bölümünden çalışma bölümüne geçebiliriz. Bu çalışma bölümüne geçerken orada ikinci bir büfe kullanmayı tercih ettim. Çünkü yemek bölümündeki büfede daha çok işte tabak gibi malzeme ya da çatal bıçak gibi malzemeler bulunmakta. Oradaki büfe ise daha bardak ağırlıklı bir büfe. Yine bahsettiğim gibi şimdi şöminede parlak bir malzeme kullanmıştım. Yanlarındaki nişlerde de aynalar vardı. O aynayı yalnız bırakmak istemedim ama çok fazla da öne çıkartmak istemedim. O sebeptendir ki onları bir cam kapak koydum. Hem tozlanmayı engellemek yani fonksiyonelliği bir anlamda yerine getirebilmek açısından hem de hani ben yabancı değilim. Hani bir anlamda selam veriyorum şömine cephesindeki malzemelere der gibi bir söylemi olsun istedim. Onun akabinde çalışma bölümüne geçiyoruz. Şimdi çalışma bölümü şöyle bir durum var. Genelde bu boyutta evlerde ayrı bir çalışma odası oluyor. Biz ev sahibiyle yapmış olduğumuz görüşmede ise adamın bu kadar büyük bir evi var. Bu kadar hoş ve iç açıcı bir salonu var ama niçin kendisini bir odaya kapatıp çalışsın? O sebeptendir ki çalışma masasını ve çalışma bölümünü salona dahil etmeyi tercih ettik. Evin beyefendisi yani bir erkek çalışma bölümü olduğu için de biraz daha böyle erkeksi malzemeler ve renkler kullanmayı tercih ettim. Yine bütünden ve salondan ve evin genelinden.

Ben ayrı kalmadan deri malzeme gibi seçeneklerle çalışma bölümünü de tamamladık. Mutfağa gelecek olursak, işte her evde olduğu gibi depolama alanları, yıkama alanı, işte buzdolabı, ısıtma, pişirme bölümleri gibi 3 bölümden oluşuyor. Ama oldukça da büyük bir mutfaktı. Bu mutfakta ev sahiplerinin aynı zamanda yemek yiyebilecek bir alanlarının olmasını sağladık. Bir ada bölümünün olması, hani o mutfağın büyüklüğünü normal bir orantıya getirmiş oldu. Ayrıca mutfağın hemen girişinde sol taraftaki bölümde sanki böyle yine bir vitrin, bir kütüphane görünümünde bir şey. Hem yemek kitaplarını koyabileceği, hem işte ne bileyim kahveydi, fincandı, işte ne bileyim özel bitkisel çaylardı, hani o tip şeylerin bulunabileceği bir alan olur diye düşündüm. Bu malum büyük bir ev, bayağı gelen giden var. Dolayısıyla burada her şey çift, yani normal bir evdeki gibi değil. Buzdolabı çift, ocak veya fırın standart ölçülerde değil. 60 değil tabii ki, 90 ve üzeri ölçülerde. Aynı şekilde aspiratörümüz öyle. Bu evin orantılarına uygun bir mutfak oluşturmaya çalıştım. Tabii renk ve malzeme olarak da evin geneline uyum sağladık.

Bu katta ayrıca bir de misafir banyomuz var. Daha doğrusu misafir tuvaletimiz var. Misafir tuvaletinde şimdi sonuç olarak dediğim gibi bu katta mermer kullandım. Tezgahımızda genelde kullanıldığı gibi mermer kullandım. Tabii ki o da büyük bir ihtimalle yerdeki mermerin devamı olmak durumundaydı ki öyle oldu. Umarım misafir tuvaletimizi de beğenirsiniz. Ayrıca size duvarda görmüş olduğunuz alçı çıtır çerçevelerden de bahsetmek istiyorum. Bu benim çok sık kullandığım bir şey değildir. Ama bu evde kullanmayı tercih etmemin en büyük nedeni tavan yüksekliğinin yüksek olması. Tavan yüksek olduğu zaman duvarlar çok fazla boş gözükebiliyor. Onu da bir şekilde giydirmem gerekiyordu. Bu sebepten dolayıdır ki bu görmüş olduğunuz çerçevelerle bir şekilde bir hem mekanı şekillendirmiş olduğumu düşünüyorum, hem de giydirmiş olduğumu düşünüyorum. Şimdi her şeyden bahsettik ama bu güzelim piyanodan bahsetmedik. Doğrusu içime sinmedi. Görmüş olduğunuz kuyruklu piyano her mimara kısmet olmaz, öyle söyleyeyim. Bu açıdan çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü müthiş bir heykel. Evin kızı çok da güzel piyano çalıyor. Bu fırsatı kaçırmak istemedim açıkçası. Ve böylece salonun en güzel köşesine yerleştirip hem de misafirler yemek yerken belki ev sahibinin de hafif küçük bir konser verebileceğini hayal ettim.

Evet, şimdi alt kattayız. Bilardo oynayacağım zannediyorsunuz ama oynamayacağım. Bunu da söylemiş olayım. Alt kat iki bölümden oluşuyor. Bir eğlence bölümü, bir de personel bölümü. Personel bölümü de kendi içerisinde çamaşırlık, ütü odası, depolama alanları ve personelin yattığı bölümlerden oluşmakta. Eğlence bölümüne gelince burası gerçekten çok eğlenceli. Görmüş olduğunuz gibi bir bilardo masası var. Sağ tarafta bir fitness alanımız var. Hemen arkada televizyon bölümü var. Sol tarafımda sinema odası var. Biraz ileride sauna ve jacuzzi bölümleri var. Yani tam ismine layık bir alan olduğunu düşünüyorum. Bu alan sonuçta hem ıslak olayların olduğu, yani jacuzzi, sauna gibi, hem spor alanı, hani terleme falan gibi durumlar olacağı için yerde sert zemin, yani bir seramik malzeme kullanmayı tercih ettim. Yine malzemenin tabii renk itibariyle evin bütününe uyum sağlamasına dikkat ettim. Hemen sol tarafımda sinema odasından bahsetmiştim. Sinema odasının içerisinde yine orada bir ses yalıtımı tabii yapıldı aynı zamanda. Ve gerek yer döşemesi, gerek koltukların döşemesi, gerek duvar ve tavan döşemeleri hep sesi yansıtmayan ve dışarıya sesi iletmeyen malzemeler seçilerek yapıldı. Orada aynı zamanda bir bateri setimiz var. Evin kızı yukarıda bildiğiniz gibi piyano çalıyor. Fakat evin erkek çocuğu da bateri çalmakta. Bateriyi de bu yalıtım sebebiyle sinema salonunun içerisinde konumlandırmayı tercih ettik. Onun dışında bu fitness alanının dışarıya çıkışı olan bir yerde olmasını tercih ettim. Çünkü temiz havanın, oksijenin içeriye girebileceği, çünkü burada alt kattayız ve her yerden aslında gün ışığına ve havaya ulaşamıyoruz. Ama fitness alanının bulunduğu bölüm bu dairenin ender dışarıya çıkışı olan bölümü. O sebeptendir ki onu orada konumlandırmayı tercih ettim. Ayrıyeten bir jacuzzi ve sauna ve tabii ki buna eşlik eden bir jetli duş sistemi ve tuvalet söz konusu. Onlar kendi içerisinde ayrı bir bölüm teşkil ediyorlar.

şimdi bu bilardo masasında tabii dikkat edilmesi gereken şeyler, bu ıstakalar sebebiyle etrafının belli bir ergonomik ölçüde boş kalması gerekiyordu. Burası da en geniş alandı. Bu sebeptendir ki bilardo masasını buraya konumlandırmayı tercih ettim. Bir de şöyle bir durum var. Hani bir iki kişi bilardo oynarken evin diğer üyelerinin de olaydan ayrı kalmamaları adına hemen arka bölümü işte L bir kanepe ile televizyon ve görmüş olduğunuz gibi kütüphaneyle değerlendirdik.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ne var ya?
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuk mu, Lipton mu?
11: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
14: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
13: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Bu var ya
7: bu. Yok, dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. 5 kilo Çaykur Tiryaki çayı 1499 lira. Pınar Süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
9: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü

şimdi üst kattayız. Üst kat tamamen özel bir bölüm. Ev sahiplerinin yatak odalarının, giyinme odalarının ve banyolarının olduğu bölüm. Şu anda gördüğünüz gibi de ebeveyn yatak odasındayız. Ben üst katta yer döşemesi olarak biraz daha sıcak yani bir malzeme kullanmak istedim. En azından yataktan inince çıplak ayak yere bastığımızda ahşap gibi bir malzeme. Yani burada parke kullandım bütün üst katta. Alt kat ve diğer katların tam aksine. Renk olarak da yine evin bütünlüğünün bir devamını sağlamak istedim. Ama hani bir parça biraz daha ısıtıp grilerden bu sefer vizon tonlarına geçiş yapmayı tercih ettim. Görmüş olduğunuz gibi duvarlarda duvar kağıdı kullandım. Yatak başımız biraz genelin yani sıralamanın dışında tavana kadar. Şöyle ki aslında duvar kağıdıyla aynı renk. Yani ben gerçekte sanki oda çünkü çok büyük bir oda değil şeye oranla, hani evin geneline oranla diyeceğim. Dolayısıyla onu kesmek istemedim ayrı renk bir malzemeyle. Fakat duvar kağıdı gibi yatak başını tavana kadar uzatıp kumaşla kaplayarak hem kafalarını sıcak bir malzemeye dayamalarını sağlamış oldum. Hem de rengi çok fazla değiştirmeyerek bütünlüğü bozmadığımı düşünüyorum. Şimdi bir de şundan bahsetmek istiyorum. Aşağıda bir köprü olayından bahsetmiştim. Şöyle ki eğer ki o köprüyü gerçekleştirmemiş olsaydım sizin de izleyeceğiniz gibi aslında merdivenden çıkışımız çok dar bir bölüme rastlıyordu. Ben de o bölümü şu anda zaten giyinme odası olarak değerlendirdim. Hani biraz labirent gibi. Bu boyutta bir ev için hoş bir çıkış olmayacaktı. Dolayısıyla biraz da giyinme odasından bahsetmek istiyorum. Orası da kendi içinde 3 bölüme ayrılıyor. Bir erkek giyinme odası, 2 kadın giyinme odası, 3 ayakkabı ve çantaların bulunduğu bölüm olmak üzere. Zaten kendisi de bir labirente benzediği için çok uygun oldu bu bölümleri yaratmış olmak. Ebeveyn banyosuna gelince, ebeveyn banyosunda 2 ayrı lavabo kullandık. Yani ev sahibinin ve ev sahibesinin kullanacağı 2 ayrı kendilerine ait altta dolapları, üstte ayrı dolapları, işte günlük bakım malzemelerini koyabilecekleri, artı jetli bir duşları mevcut. Yine alt katta kullanmış olduğum beyaz mermeri de burada tekrarladım. Böylece alt kata çok hani yabancı kalmayalım. Tamam yer döşemesi parke ama hani bir şekilde bu evde kullanılmış olan malzemelerin ufak da olsa

tanesi erkek çocuk odası, diğeri de kız çocuk odası. Aslında ben şu anda konuşurken tabii çocuk derken biraz yanlış konuşmuş oluyorum diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de birer genç. Bir tanesi üniversiteyi bitirmek üzere, diğeri üniversiteye yeni başladılar. Dolayısıyla genç odaları demem daha doğru olacak. Erkek çocuk odası da kendi içerisinde yine iki bölümden oluşmakta. Bir tanesi televizyon izleyebileceği, işte arkadaşlarıyla birlikte oturabileceği, bir L kanepenin de bulunduğu bir bölüm. Diğeri yatak bölümü. Oradan da giyinme odası bölümüne ve banyoya geçmiş oluyoruz. Renkler tabii doğal olarak biraz daha sert, daha koyu renkler kullanılmış durumda. Bugün Hadımköy'de 1000 metrekare kapalı alanı, oldukça büyük bahçesi olan bir evi size tanıtmaya çalıştım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hoşçakalın.

Hemen hamurumuzu mayalamaya başlayalım. Önce zeytinyağımızı aldık. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı ekledik. Birazcık tuzumuzu ekleyeceğiz. Biraz karıştıracağız zeytinyağıyla tuzu. Ekmek dünyanın en güzel şeylerinden birisi. Bir bilgiye göre 8000 yıl öncesine kadar ekmeğin var olduğu söyleniyordu. Ta ki Urfa'da, Göbekli Tepe'de buluntular bulunana kadar. Hububatlar, yani buğday, arpa, bu gibi şeyler ilk yerleşim yolu olarak Göbekli Tepe'de bulundu. Tarih bizimle birlikte var. Hemen zeytinyağını tuzla birlikte karıştırdık. İki tip un kullanacağız. Esmer un ve beyaz un olarak. Birazcık beyaz un ekledik. Birazcık esmer un ekledik. Unları değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi bunu renklendirebilirsiniz. Unlarım önümde dursun. Suyumu ekleyeceğim. Mayamı en son ekleyeceğim. Hemen yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. Ekmek insanların yüzyıllar boyu, tarihler boyunca en fazla tükettiği, en fazla sevdiği ürünlerden, besinlerin arasında yer almakta. Çok önemli bir besin. Ve ben de ekmeği çok seviyorum. Çocukken hatırlıyorum, Adanalıyım ben. Adana'nın Pozantı ilçesinde büyüdüm. Pozantı'da böyle gece 12'de ekmek fırınından sıcak sıcak ekmek çıkardı. Biz böyle giderdik oraya. Çok yakın bir arkadaşımla birlikte sıcak ekmeği alırdık. Onun arasını yarardık böyle, tereyağlı sürerdik. Of yani... Biraz belli oluyor tabii. Yani yemeği sevdiğim. Ama ya tabii siz 12'de yemeyin bunu ama ekmek güzel bir şey. Kararında tüketilen her şey vücudumuzun ihtiyacı var. Birazcık daha unlarımızı ekleyeceğiz. Birazcık daha su ekleyelim.

Birazdan üzerine mayamızı koyacağız. Bu hamuru evde ekmek yapmak birazcık aslında meşakkatli. Benim eşim yapıyor, çok da güzel yapıyor. Elinden her iş geliyor. Tabii ben de yapıyorum evde. Hamurumuzu yaparken hemen mayamızı açacağız. Birazcık hemen su ekledim. Kuru maya kullanıyorum ben. Hemen mayamızı ekledik. Biraz daha su ekleyip şimdi ellerimle yoğurmaya başlayacağım. Bence çocuklarınızla birlikte evde ekmek yapmalısınız. Çünkü ekmek yapmak dünyanın en keyifli şeylerinden birisi. Çok eğlenceli. Ya çocuklarınıza oyun hamuru yerine bence ekmek yapmayı öğretin. Hemen tahta kaşığımı arka tarafa aldım ve hamur yoğurmaya başlıyorum. Çocukken annemler toplanırlardı böyle komşularla birlikte. Güzel güzel hamurlar yaparlardı. Bizim orada sıkma vardır mesela. Sıkma çok güzel bir şeydir. Adana bölgesine özgüdür yine. Şuradan birazcık esmeron ekleyelim. Genelde o bölgelerde insanlar, özellikle daha eskilerde, ekmeklerini böyle kışa hazırlık olarak yaparlardı. Yufka yufka üst üste koyarlardı. Onu böyle çok güzel bir şekilde hep birlikte yerdik. İmece usulü vardı. İçe doğru katlayarak yoğurmaya devam edin. Çünkü ekmeğinizi mayalamaya bıraktığınız zaman o birazcık daha kabaracak ve çok güzel bir şekilde ortaya çıkacak. Mayalama işlemini birazcık uzun yapacaksınız. Şöyle ki, önce bunu 2 saat boyunca, hatta 3 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendirin. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra 8 saat boyunca buzdolabında dinlendirin. Daha sonra oda sıcaklığına tekrar çıkarın. Ekmeğimiz hazır bir hale gelecek. Ben bu işlemler uzun olduğundan dolayı daha önceden hazırlamış olduğum hamurumu alıyorum. Esmer unla birlikte mayaladığım hamur gördüğünüz gibi kabarmış durumda. Çok güzel görünüyor. Dibini birazcık unlayacağız. Yapışmaması için. Hemen ekmeğimizi güzelce yerleştireceğiz. ...200 dereceye getirmiş olduğumuz fırınımızda yaklaşık 1-1,5 saat boyunca pişme süresi olacak. Üzerine birazcık zeytinyağı sürüyorum. Ekmekçilerde gördüğüm ve en sevdiğim şey, üzerine çok güzel bir çizik atmak. Şöyle bir çizik atacağız. Bu oradan yarılacak ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Hemen hazırladığım hamurumu 200 derecedeki fırınıma atıyorum.

bugünkü ikinci yapacağımız yemeğin malzemeleri de hazır. İkinci yapacağımız yemek avokadolu poşe yumurta. Birazdan ekmeğimizi alacağız. Ekmeğimizin yatağında avokadoları böyle çok güzel bir karışım haline getireceğiz. Ve inanılmaz lezzetli bir kahvaltılık tarif hazırlayacağız. Dilerseniz hemen avokadomuzu ikiye ayırarak başlayalım işlemleri. Avokado çok enteresan bir meyve. İçi ayrı güzel, dışı ayrı güzel, her türlü kullanılan bir meyve. Kadınlar özellikle dışını, kabuklarını yüzlerine maske olarak yapıyorlar. Ve bundan çok büyük keyif alıyorlar. Yani yüzü gerginleştirdiğine dair bir iddia var. Doğru. Hemen avokadoyu şu şekilde kaşık yardımıyla içini çıkarabilirsiniz. Şimdi olgunlaşmış avokado birazcık pahalı. Olgunlaşmamış avokadoyu alıp bunu nasıl olgunlaştırabilirsiniz? Bunun iki yöntemi var. Ya buzdolabınızın üstüne koyup ya da herhangi bir tezgaha koyup bunu olgunlaştırabilirsiniz. Ama bu kadar beklemeye fırsatınız yoksa hemen bunu fırına atıyorsunuz. Fırında yaklaşık bir 5-6 dakika boyunca pişiriyorsunuz ve o olgunlaşıyor. Evet, avokadonun çekirdeğini de çıkardık.

avokadonun menşei, yani ilk bulunduğu yer aslında Meksika. Şimdi poşe etme dediğimiz bir teknik var. Bu bizim bildiğimiz çılbır var ya, evlerimizde yaptığımız çılbır. Bunun ya yani suda kaynatma aslında. Hemen suyumuzu tenceremize koyuyoruz. Birazcık sirke ekliyoruz. Sirke eklememizin sebebi yumurtalar böyle bütün bütün halde dursunlar. Limon da ekleyebilirsiniz, sirke de ekleyebilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir tartışmaya girmemize gerek yok. Ocağımızın altını yaktık. Avokadolarımızı ezeceğiz. İçerisine ezine peyniri, zeytinyağı, limon, taze kekik, turp, bunlarla renklendiriyor olacağız. Avokadoyu tek başına yediğiniz zaman çok böyle lezzetli bir şey değil. Ama onlar limon, lime, böyle guacamole sos yapar gibi, bunu da göstereceğim bir gün size. Böyle bir şeyler yaparsanız inanılmaz lezzetli hale gelecek. Şimdi avokadoları ezerken ezine peynirleri hemen doğramaya devam edelim. Ülkemiz peynir bakımından çok zengin. Çok lezzetli ve çok güzel peynirler var. Ben genelde bu tarifi yaparken ezineyi tercih ediyorum. Çünkü yağlı bir peynir olduğundan dolayı o ona ayrı bir lezzet veriyor. Hemen ezine peynirimizle avokadomuzu güzelce karıştırıyoruz. Şimdi bunun asıl lezzet veren noktası, zeytinyağını ekleyeceğiz şimdi. Hemen zeytinyağımızı aldık. Güzelce ekledik. Zeytinyağı benim en sevdiğim yağlardan birisi. Bu ona ayrı bir lezzet katacak, ayrı bir güzelleştirecek. Zeytinyağı benim en sevdiğim yağlardan. Hemen bunun üzerine şimdi yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Limonumuzu şurada ortadan ikiye ayırdık. Direkt elimle sıkıyorum. Bir yemeği yaparken, bir kahvaltıyı hazırlarken elinizin lezzeti çok önemli. Ben inanıyorum buna. İnsanların elinin lezzeti olduğuna. Benim elim de çok lezzetlidir. Hemen karıştırmaya devam ediyorum. Birazcık tuz ekleyeceğim şimdi. Bütün bunları birazcık kenara ayıralım. Turpumuzun kabuklarını böyle birkaç tanesini salatalık soyar gibi soyacağız. Renkli olması önemli. Turp buna renk verecek. Bu kadar yeterli. Şöyle ortadan da ikiye bölelim. Turp çok faydalı. Hepimizin tüketmesi gereken bir besin. Taze kekiklerimiz zaten burada. Şu an iç harcımız hazırlandı. Suyumuzun ısınmasını bekliyoruz. Suyumuz ısındıktan sonra da yumurtalarımızı poşe edeceğiz. Avokadolarımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Suyumuz kaynadı. Sirke koymuştuk suyumuzu, hatırlıyorsunuz. Suyumuzu bu şekilde bir ivme ile çeviriyoruz. Bunun sebebi yumurtaları kırdığımız zaman yumurtalar bir araya toplanmasınlar. Hemen bu şekilde kendi kendine kapanabilsinler. Yumurtalarımız pişmeye devam edecek. Yumurtalarımız pişerken ben isterseniz hazırladığımız ekmeği çıkarayım. Evet, ekmeğimiz nar gibi kızarmış, kabarmış ve inanılmaz güzel görünüyor. Şu an hemen ekmeğimizi buradan çıkaracağız. Şu an ekmeğimiz hazır. Bunu avokadomuzun altına bir yatak olarak yapacağız. Hemen hazırladığımız avokadoyu ekmeğimizin üzerine sürüyoruz. Üzerine renklendirmesi için turplarımızı koyuyoruz. Alt tarafına birazcık kekik koyacağız. Şimdi alt yatağını hazırladık. Üzerine yumurtalarımızı ekleyeceğiz. Hemen bir yumurtalarımızı kontrol edelim. Yumurtalarımız yavaş yavaş oluyor. Çok güzel görünüyorlar. Bu inanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli bir tarif. Bunu mutlaka evinizde yapmanız lazım.

Çok heyecanlı çünkü o yumurtayı koyduktan sonra o yumurtayı patlatıyorsunuz. O zaman gerçekten hani dünyanın sanki en güzel şeyini yiyormuşsunuz gibi oluyor. Yumurtalarımız oldu. Hemen suyunu süzdüm.

Ve üzerine en son çörek otumuzu ekliyoruz. Dağ kekiklerimizi de ekledik. Çok güzel kokuyor dağ kekiği. Çok güzel oldu, mis gibi dağ kekiği kokuyor. Önce ekmeğimizi hazırladık. Sonra avokadoyla ezine peynirimizi birleştirip içerisine limon ve zeytinyağı ekledik. Üzerine de poşe yumurtamızı koyduk. İnanılmaz güzel bir tarif. Umarım bu lezzetli tarifinizi evinizde yapar, afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu işler nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağız? Çok huzurlu bir yerdeyim. Yağmurun çaya dönüştüğü yer diyorlar efendim. Neresi? Karadeniz'de. Artvin Kemalpaşa'ya geldik. Ben bugün burada çay toplamayı öğreneceğim. Hiç vakit kaybetmeyelim bence. Kolay mı sandın? Başlasın.
1: Ya gerçekten yılan var mıydı?
0: Ne?
1: Ben nasıl geleceğim oraya?
0: Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Kimden iş öğreneceğim? Yaşar Topal'dan. Hoş geldiniz programımıza.
2: Asıl siz hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Daha doğrusu çaylama hoş geldiniz.
0: Ya müthiş bir yerdeyiz. Ben ne kadar huzur doluyum anlatamam size. Hatta bir ara şey dedim. Acaba çalışmasam mı bugün?
2: Acaba ama bugün bütün çayları yetiştirmemiz gerekiyor.
0: Ne?
2: Buraları komple toplayacağız ve götürüp alüminyonu teslim edeceğiz. Evet.
0: O yüzden ama ben sadece hem toplama zaman aşamasındayım.
2: Evet. Gördüğün gibi.
0: Ya şimdi Yaşar abi diyorum. Çok sevdim sizi. Ben şimdi televizyonda seyrediyordum ama böyle hani bana kolay geliyordu ekranda. Ama şuraya girdim ya, şuradan şuraya gelemedim yani, o kadar sık ki. Bir de Yaşar abi de beğenirsiniz.
2: Evet, çaylıklara dikkat etme gerekiyor. Önce havaya dikkat edeceğiz. Çok yağmurlu olabilir. İkisi çaylıkların arasında gezerken dikkat edeceğiz. Dünyanın en zehirli yılanlardan biri buralarda yaşıyor.
0: Ya şaka yapıyorsun değil mi? Yılan olabilir ama...
2: Şu yılan... değil. Ben öyle zannettim.
0: Şurada zor duruyorum. Hadi bir önce başlayalım. Yaşar abicim, şimdi bunların inceliği var değil mi? Ben öyle parala güreni hemen toplamam bunu.
2: Şu filize veren yerleri toplayacağız.
0: Bunları şöyle. Mı?
2: Normalde önceden elle toplamamız gerekiyordu. Elle de
0: topluyorlardı.
2: Evet, böyle topluyordu. Elle de toplayabilirsin. Ama dediğin gibi makasla daha çok topluyorsun.
0: Ay şöyle ayağıma bir yerden yılan geldi diye korkuyorum. Nereden dedin ya? Nereden dedin abi?
2: Çünkü üzerine basmadığın sürece sıkıntı yok. Yani onlar şey yapar.
0: Evet. Şu an huzurlu bir şekilde çalışmaya devam edebiliriz. Evet, başlayalım Yaşar abi artık.
2: O zaman şuradan şöyle makası vuruyoruz. Şöyle üstten alıyoruz.
0: Şu uzun olanları değil mi?
2: Evet.
0: Ay korkuyorum ya. Böyle mi?
2: Evet.
0: Ben çok mu kırıyorum acaba toplarken?
2: Şöyle ama el çabuklu, sürekli devam edeceğiz. Böyle toplayacağız. Ondan sonra şöyle dikkat edeceğiz.
0: Karadenizli hanımlar izliyorsa bana kızacaklar bol bol. Tuğba, biz onu öyle mi topluyoruz diye? Ne zaman...
2: Böyle. Elle toplasanız daha pratik olabilir. Böyle toplarsanız.
0: akşama kadar gitmeyecek.
2: Makası şöyle vuracağız. Dediğiniz gibi. Bir de burada biz beyaz çay toplayalım mı?
0: Beyaz çay?
2: Evet, beyaz çay toplayalım. O makassız ama beyaz çay. Bak şurada. Şöyle bir...
0: Beyaz çay dediğimiz böyle kıymetli ve pahalı olan çay mı?
2: Evet, şöyle bir çayı da toplayabilirsiniz.
0: O yüzden mi pahalı?
2: Evet, öyle tek tek topluyorsunuz onu.
0: Şunlar.
2: Evet.
0: Bunlar beyaz çay.
2: Şu beyaz tüylü olan. Evet, şunlar.
0: Allah Allah. Vallahi her gün yeni bir şey öğreniyoruz Yaşar abi. Programımızda böyle hem ben iş öğreniyorum hem de yeni şeyler öğreniyoruz.
2: Böyle üstten yeni çıkan taze çayları alıp doldurup sepete koyup götüreceğiz alim yerine.
0: O zaman ben biraz daha şöyle pratik yapayım.
2: Evet, bayağı bir pratik yapmanız gerekiyor tabii ama.
0: Siz böyle... ne kadar hızla topluyorsunuz bir göreyim.
2: Biz böyle topluyoruz mesela. Böyle gidiyoruz.
0: Ya ben böyle kıyamıyorum, zarar vereceğim diye korkuyorum sevgili seyirciler. Böyle yol boyu buraya gelirken zaten böyle hep seve seve geldim ağaçları, çayları.
2: Şimdi bunları makası doldurup sepete dolduracağız. Ondan sonra
0: böyle.
2: Evet.
0: Yaşar abicim. Heybem yavaş yavaş. Böyle. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi?
2: Çocukluğumdan beri.
0: Gerçekten mi?
2: Burada insanlar çay bahçesinde büyür.
1: Oo ne güzel. Böyle. Bakın. Mithat abicim görebiliyor musun? Şimdi Yaşar abi biz bunu neye göre topluyoruz mesela? Bazıları çok yeşil, bazıları hafif sararmış. Değil mi?
2: Sarı evet, evet. Bu gelen taze sürümleri topluyoruz.
1: Taze sürüm.
2: Evet, taze oradan.
1: Senede kaç defa çay hasadı yapılıyor?
2: 3, bazı yerlerde 4 defa yapılıyor.
1: Öyle mi? Sürekli ha. Kendini yenileyen bir...
2: Yenileyen. Filiz geldikçe alıyoruz onları, hasadını
1: yani
2: yapıyoruz.
1: Yani Allah ne kadar güzel bize nimetler vermiş değil mi? Acaba ilk kimin aklına geldi çay yapmak?
2: İçinden gelen bir şey, kaynamış bir suyun içine çay yaprağı düşüp etrafına güzel bir koku yaymış. Oradan yani o hikayeden yola çıkarak.
1: Sonra bize.
2: Hı-hı.
1: Vay be. Ama en güzelini biz yapıyoruz. Değil mi?
2: Evet.
1: Bilmiyorum ben yani bizim daha iyi çay yaptığımızı düşünüyorum. Değil mi? Kendimizi bir övelim, milletimizi bir övelim. Matcha çayı diye bir çay çıktı. Japonların çayı. Yeşil bir çay. Gördün mü hiç abi?
2: Yok.
1: Böyle kına gibi gözüküyor.
2: Onların bir tane çay şekerini gördüm. Tayvan çay şekeri yapıyorlar. Aha. Ondan sonra bir tane de onların yeşil çay daha çok seviyorlar onlar. Evet. Bizim gibi siyah çayı çok sevmiyorlar.
1: Yani matcha türünde bir çay üretiyorlar artık. Bize de geldi. Metabolizmayı hızlandırdığı için genelde kilo problemi yaşayanlar içiyormuş falan filan.
2: Set boyunca hepsini toplamamız gerekiyor.
1: Ben yalnız
2: artık
1: dağdan
2: çok fazla atıyorum. Konuşmuyoruz çay toplarken tabii.
1: Laf aramızda ustalarım hep bana bunu söylüyor zaten. Ben arayı biraz kaynatmaya çalışıyorum. Topladığım çaylarla övüneyim biraz. Çok güzel. Biraz da yağmur yağdı sevgili seyirciler. Burada biliyorsunuz ki hava öylesine değişken ki gelirken yağmur yağıyordu. Dedim ki of ya ben buraya sırf çay toplamaya geldim. Nasıl olacak bu işler derken Yaşar abi dedi ki sakin ol. Birazdan güneş açacak. Hava normale dönecek. Yağmur yağmasa da bunlar nasıl yetişecek değil mi abi?
2: Evet.
1: Şunu biraz daha yarılayım. Sonra tekrar karşınızda olalım.

0: Böyle bu evet. Çayları topluyoruz. Gördüğün gibi böyle. Ama biraz hızlı olmamız gerekiyor. Buna çünkü belli bir saatten sonra orada bir saati var. O randevumuza yetişip çayı orada satmamız gerekiyor. O yüzden böyle...
1: Yani
0: çay satım yerinin belli bir zamanı var. Belli bir zaman aralığında satabilirsin sadece.
1: Evet.
0: Biz o saatler arasında gidip çayı orada satmamız gerekiyor. Yoksa o saati kaçırsak çayı satamayız. Elimizde kalır. Topladığımız çayı hemen satmamız gerekiyor ki taze taze kilo gelsin.
1: Onlar bize gelsin değil mi?
0: Evet evet.
1: Sonra biz içelim. Ben şimdi bundan sonra markete gittiğimde böyle çay reyonunun önünde durduğumda şu anları ve ne kadar insanların zahmetle bu işi yaptığını hatırlayarak çayımı satın alacağım bundan sonra.
0: Zaten topladığımız çaylar ama... buradan aşağıdan toplayarak buradan yukarı geliyoruz.
1: Aşağıdan yukarı mı geliyor?
0: Aşağıdan yukarı doğru geliyoruz. Yoldan alim yerine gidiyor.
1: Oo, ben yukarıdan aşağıya başlıyoruz sandım.
0: Falan. Orada yol olmadığı için buradan taşıyarak buraya çekiyoruz.
1: Şimdi bütün çay doldurunca nasıl taşıyorsunuz yukarı?
0: Taşıyacağız mı?
1: İçtiğiniz bir bardak çayın kıymetini bilin sevgili seyirciler. Ne zahmetle yapılıyor. Ben de bunu sizlere göstermek için kalktım. Buraya geldim.
0: Çaycılık biraz da dağcılık demek diye bir laf vardır.
1: Oo, güzel.
0: Yani biraz çaycı olmak için öncesinde biraz dağcı olmak gerekiyor.
1: Dağcılığa aslında ona benzer şeyler yaptım Yaşar abi.
0: burada işte zehirli akrep yılan sokabilir ondan... Dediğin gibi yuvarlanabilirsin. Bunun bütün soru güvenliğini kendi siz sağlayacaksınız.
1: Tabii
0: bir keresinde çay toplarken elime avuççumla yılan gelmişti.
1: Ne?
0: Falan böyle uyumuş orada yatıyor.
1: Ne? Ben evet. Ne yapıyorum ya şu anda?
0: falan ama yani belli bir süreden sonra alışıyorsun ve kendini güvenli hissediyorsun.
1: Yaşar abicim ben bayağı topladım aslında. Bunu sepete mi koyacağım?
0: Evet bütün çayları sepete dolduruyoruz.
1: Dolduramadım. Şöyle.
0: Evet.
1: İlk çay hasadım.
0: evet, bunu da dolduruyoruz böyle.
1: Doldur ki çok gözüküyor.
0: Ondan sonra şimdi bu çayları ne yapıyoruz? Böyle sırtına veriyoruz.
1: Öyle mi?
0: Evet ve çaylıktan çıkıyoruz böyle.
1: Tam bir Karadeniz hanımı olabilir miyim?
0: Evet, makasları da topladığımız çayın üzerine koyuyoruz. Gördüğünüz
1: her
0: gibi.
1: Her şeyi yük bindir sırtıma değil mi?
0: Evet, şimdi çıkıyoruz.
1: Yukarıya çıkacağız ama biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz sevgili seyirciler? Yaşar abimin neyde yapıyordun abi?
0: Odun ateşinde çay.
1: Odun ateşinde çay yapıyor. Nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağız. Ben artık orada odunumu keserim. Ne yaparım bilmiyorum.
0: Bir de ateş yakacağız,
1: seyirciler.
0: Çay demleyeceğiz falan.
1: O zaman hiç vakit kaybetmeden yolumuz çok. Hadi buyurun sevgili seyirciler.

0: Beni yiyorsunuz valla. Mustacım. Söyleme. Bir dakika.
1: İlk vuruş çok hızlı olması lazım.
0: Öyle mi?
1: Aha, hedefi. Ne olacak, olacak, olacak. Şimdi burada odun parçalarını ufak ufak kırıp ondan sonra onları tutuşturacağız. Evet, dizmeye başlıyoruz odunları böyle. Şunları ikiye bölüp dizebilirsin burayı.
0: Ben geldim buraya dağıtmaya.
1: Evet, şimdi çeşmeden su getiriyoruz ve su dolduracağız.
0: Tamam, ben hemen çeşmeden suyu alıyorum ve buraya geliyorum sevgili seyirciler. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Evet, suyumuz nihayet kaynadı. Hava da yavaş yavaş kararmaya başladı sevgili seyirciler. Değil mi Yaşar abi?
1: Evet.
0: Bir an önce çayımızı
1: şimdi
0: bir suyu, deneyelim.
1: Evet,
0: nasıl demleniyor?
1: Suyu kaynattık ve su kaynadıktan sonra şimdi demliği alacağız.

0: Ve önce en pratik, en ince noktası, önce suyu dolduracağız. Suyumuzu dolduruyoruz. Siyah çayımızı suyun üzerine dökeceğiz.
1: Ondan sonra demlemeye bırakacağız.
0: Bir de suyun odunun ateşinde pişmesi de çok farklılık gösteriyor. Dediğim gibi.
1: İşte tadını buradan mı alıyor?
0: Tadını buradan alıyor. Bu ateşte pişen su daha böyle şoklanmamış kendinde ve çok güzel demini alıyor çayın.
1: Bir de doğal suyla yaptım. Evet, doğal getirdim seyirciler öyle.
0: Çay demlemedeki en önemli şey doğal kaynak suyu olması. Yani su çok önemli çayda. Su çok önemli. Gördüğünüz üzere önce suyu doldurduk. Şimdi üzerine ne yapıyoruz? Çay dolduruyoruz. Şöyle.
1: Değişik bir
0: yöntemle.
1: Yaşar abi.
0: Aslında bir değişiklik yapıp üzerine bizim yeşil çaydan namlu koysak diye düşünüyorum. Şaka yapıyorum tabii ki.
1: Hep ben mi yapacağım? Biraz da ben sen yap yani.
0: Evet, kapağı şimdi kapattık bunu... ve sıcak bir ortamda, yani sıcak dediğim, yani sıcak, yani ısısını kaybetmeyecek bir şekilde 20 dakika bekletiyoruz, sonra içiyoruz.
1: Yaşar abicim, sana ben çok teşekkür edeyim. Artık ben programımızı noktalayalım. Değil mi? Çok güzel bir çayın yolculuğunu yaptık Artvin Borçka'da. Çok teşekkür ediyorum. Bana göstermiş olduğun ilgiye, sabra, iyi niyete karşı bol kazançlı günlerin olsun inşallah. Bol bereketli, böyle yağışlı olsun ki bahçelerin yeşersin.
0: Tuğba, buralar yani çaylıkları ve buralar görünce gözünde bir enerji vardı. Ve bir şeyler yapmaya çalıştı. Tabii bu işlerde ilk gördüğü için ilk alışma süreci biraz pratiğe ihtiyacı var. Zamana ihtiyacı var ama genel olarak güzel gitti.
1: İnşallah tekrar geliriz. Bu kez çay içmeye, değil mi? Çay, evet, demlemeyi gösterdik, toplamayı gösterdik.
0: Bu İnşallah. Sefer çay keyfini.
1: İnşallah abicim. Efendim, biz bugün İstanbul'dan atladık geldik Artvin Borçka'ya. Önce çay bahçelerinde biraz ben çay topladım. Daha sonra burada bir çay demlemeyi sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Yavrum sen dur, dur, gel, gel. Efendim, affedersiniz acaba...
1: Kiralık değil, kiralık değil, hadi!
0: Bu hanım pek misafirperver değil anlaşılan.
2: Ev bulamayacağız galiba.
1: Bulamayacağız tabii. Ben 100 kere söyledim, söyledim ama dinletemedim ki kocana.

0: Önden gelip ev bulması lazımdı.
1: Aa, İstanbul'a gelip ev bulabilecek vakit mi bıraktılar ki? Birdenbire çıktı bu tayin işi.
0: Gelip dönerdi, biz beklerdik.
1: İki gün için bir ay daha fazla kira mı verseydik?
2: Bırakın tartışmayı Allah aşkına.
1: Ne tartışması hatun, konuşuyoruz. Hem merak etmeyin, buluruz. Koca İstanbul'da sokakta kalacak değiliz ya.
0: Enişte!
1: Hı?
0: Gel bak!

Efendim, kiralık yazısı var. Ama altında değildir yazısı eklenmiş. Demek ki bu ev kiralık değilmiş. Ne yapalım? Biz de başka bir ev bakarız. Evet, ev.

0: Yok bir şeyim, Nur Tancım, yok Arıcım, yok Anacım, yok evladım, bir şeyim yok, bir şeyim yok dedim. Ama kuşlar ezilmesin, korktular.
1: Olur mu kardeşim ya? Böyle sürü sepet yolun ortasında dolaşılır mı ya? Niye yapmışlar kaldırımları?
0: Tamam canım, tamam kardeşim,
1: tamam tabii.
0: Haklısın. Kabahat bizde.
2: Nasıl kabahat bizde? Sen dur şöyle, ne diyorsun sen ya?
1: Cadde ortasında yürünmez.
2: Önüne bak, önüne, parayla mı aldın sen ehliyeti?
3: Anne, Allah aşkına.
1: Hayır yani, burası İstanbul'da, nasıl anlatsam bilmem ki, olmaz ki abicim. Nereden geliyorsunuz siz?
0: Lüleburgaz'dan.
1: Bir tarafınıza bir şey olmadı ya.
0: Yok yok, zaten araba bana çarpmadı. Ha. Valize çarpınca, ben Cici'yle Bici'yi kurtarmak için dengemi kaybettim.
1: Cici'yle Bici kim?
0: Kuşlarım.
1: Kaldırımdan yürüyün be abicim.
0: Efendim, ev arıyoruz da, ortadan yürüyünce her iki tarafı da görmek mümkün oluyor. Yoksa sadece bu taraftan yürürsek, karşı tarafta yazı varsa kaçar.
1: Ev! Ev mi arıyorum dediniz? İmkansız, olamaz!
0: Niye? Ev arayamaz mıyız? Yasak mı ev aramak?
1: Değil tabii de, yani tam adamına çattınız. Anan seni Kadir Gecesi mi doğurdu be abi?
0: Evet. Ah hayret, nereden bildiniz? Hakikaten Kadir Gecesi doğmuşum. Hatta annem adını Kadir koyalım demiş de... ...büyük babamın adı Halim olduğu için Halim koymuşlar.
1: Memnun oldum. Ben Deniz de İlyas Arcan, Arcan.
2: Hadi hadi, bırakın muhabbeti de işimize bakalım.
1: Bir dakika ablacığım. Bundan sonra işiniz benimle. Kaç paraya kadar bir yer arıyorsunuz siz, onu öğrenelim.
0: Vallahi bilemiyorum ki. Saatlerdir bakmadığımız yer kalmadı. 30.000 diyorlar, 40.000 diyorlar, belirli mi bu kadar para?
1: Bu İstanbul'da abicim, adamın olmadı mı yandın?
0: Doğru.
1: Dua edin, bana rastladınız.
0: Allah razı olsun.
1: Verin. Sizin için harika bir yer var elimde. Kirası da sudan ucuz, 10.000 lira.
0: 10.000 lira mı? Ayda mı?
1: Yok, saatte.
0: Aa, o zaman çok pahalı.
1: Dalga mı geçiyorsun abi? Tabii ki ayda. Hadi atlayın, hemen gidip bitirelim şu işi, hadi.
0: Hadi bakalım, bir görelim.
2: Damat, anneciğim, görmekte fayda var.
1: Sizi şöyle alalım, bir çıkalım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Zeynep, sen arkaya.
0: Demek ki komisyonculuk yapıyorsunuz.
1: Komisyonculuk aslında yan işim. Evet.
0: Esas işiniz nedir acaba?
1: Her türlü meyve, balık, ayrıca traktör, kamyon, otomobil, ithalat, ihracat, dış ticaret. Evet, komisyonculuk genelde. Bu sizi götürdüğüm evin sahibi aslında uzaktan akrabam olur. Çok evi var, bildiğiniz gibi değil. Müthiş cimri bir adam. 4 senelik peşin istedi. Kavga gürültü, müthiş bir mücadele, sonra 1 senelik peşine zar zor razı ettik.
0: Anlamadım. Senelik peşin mi bu ev?
1: Vallahi öyle. Muh diyor, peygamber demiyor.
0: 10.000 liradan senelik peşin 120.000 lira eder. Nerede bizde bu para? İlyas Bey kardeşim, bir sağda inelim.
2: Aylık kirası ucuz ama Halim.
1: 60.000 liranız var mı? 60.000 liracık. Hayır, belki zorlarız da 6 aylığa razı ederiz adamı. Sana biliyorsunuz 6 aylık, 6 kere 10, 60.000 lira eder.
0: Bismillah. Aa, hakikaten pek geniş, pek güzel bir yermiş.
2: Nasıl ısıtırız biz bu koca berberi?
1: Aa, burası bildiğiniz gibi değildir hanımefendi. Yazın sıcak ve kurak, kışın ılık ve nemli.
0: Ya. Akdeniz iklimi gibi desem.
1: Evet, evet.
0: Buyurun, tam 60.000 lira.
2: Bir dakika, bir dakika. Kontrat?
1: Yarın derhal, derhal imzalatır, hemen getiririm.
0: Tamam, tamam anne.
1: Artık bundan sonrası sizin. Buyurun, güzel güzel yerleşin. Hadi bakalım, görüşmek
0: Sağ
1: üzere.
0: Selametle can.
2: Yan tarafta fabrika var galiba, gürültüye bak.
4: Ben böyle ev tutma görmedim doğrusu. Sağını sonunu görmeden çıkardım, verdim parayı, olur mu?
0: Nesi var be karıcığım? Koskoca ev işte. Bak. Koca koca odalar. Rahat, ferah.
2: Ah. Ah. Ah.
5: Allah! Yaşasın! Burası benim odam olsun ha!
4: Bu koca evi nasıl temizleyeceğiz bakalım?
2: Lüzum yok, başkaları temizliyor zaten.
5: Ha?
0: Anlamadım.
5: Gel gör de anlatsın.
4: Ha? Anne!
5: Baba!
0: Ne var?
5: Gelsene!
0: Oo, koskocaman bir oda daha! Ay! Odamızdan içeri kepçe girdi. Yanılmıyorsa bizim evi yıkıyorlar.
6: Hadi bakalım salla kepçeyi.
7: 100 kere söyledik sana zar tutma diye be.
8: Ne zar tutması be, zar tutma.
7: Bana bak sana sen. Durun be. Türkiye'de bir de kavga
8: ettim. Hadi ya. Ayıp ettiniz ya. Hepimiz arkadaşın orada.
7: Durma böyle şey. Adama bak be.
9: Hop hop beyler, çay içelim, sakinleştirir.
10: Çay da bana yapsana şuradan.
1: Arkadaşlar, çaylar benden.
11: Ya, ya beyler, herkes çayının parasını kendi ödeyecek.
1: Kahveci güzeline bakın. Niyeymiş o?
11: Ne zaman çaylar benden desen sonu fos çıkıyor.
1: Ne demek istediğinizi sorabilir miyim acaba?
11: Ne demek istediğin var mı lan? Şu hesaba bak.
1: Ne kadarmış borcum?
11: 5390 lira.
1: Bütün tatava bu 5390 lira için miydi be? Şahit olun arkadaşlar. Bu borç yarın saat 5'te ödenecek.
7: Hadi hadi işimize bakalım.
1: Mehmet abi, senin ev sahibine borcun ne kadardı?
12: Git be, başkasıyla bul kafanı.
1: Söyle ya.
12: 24.000 lira.
1: Telefon et. Yarın saat 5'te o para ödenecek. Ragıp, ne markaydı lan senin almak istediğin araba?
13: Düşeş.
1: Düşeş diye araba olur mu be? Hiç böyle bir araba duymadım.
13: Şşt, bana bak İlyas. Bırak Ragıp'la uğraşmayı, herif Mars oluyor zaten. Allah'ıma tepeler.
1: Araba alacağız lan adama.
13: Hadi
1: lan,
13: bırak falan. Ne arabası?
1: Arkadaşlar, kimin sağa sola borcu varsa, kim sıkıntıdaysa Rıza'ya söylesin.
7: Bana söylesin.
1: Bir liste yap, getir bana. Yarın 5'te ödeyeceğim. Elektrik parası, su parası, ev kirası, bakkal hesabı, manav hesabı, kasap hesabı, hanıma manto, çocuğa ayakkabı.
11: Ne? Miras mı kaldı? Ne bu?
1: Kuponu lan, görmüyor musun?
11: Ne kuponu?
1: Altılı ganyan kuponu. He? 60 liralık, 1000 misli.
7: Vay be! Nereden bu? Nereden bu bu parayı?
8: Olur para ya.
7: Doğru be, sahiden doğru ya.
1: Dertler yarın sona eriyor arkadaşlar.
14: İlyas abi, birileri seni soruyor.

0: Bimbinle de rica edeceğim. ...60.000 lirayı size verince... ...taksiye verecek paramız kalmadı.
1: Paran var mı? Sen de? Sen de mi?

0: Buyurun.
1: Kaldı 59.000. Hı hı. Öyle durumlarda umumiyette polise haber veriyorsun. Ben size bırakıyorum. Ne isterseniz yapalım. Ya paramı verirsiniz ya da buyurun karakola gidelim.
2: Bir dakika abi, ben durumu size bir izah edeyim isterseniz.

0: Adi adam, gördünüz mü? Gördünüz mü rezil etti beni ya? Hayır yani, insan kendi evinin yıkılacağını bilmez mi?
1: Bilir herhalde.
0: Siz hiç merak etmeyin. Siz rahatınıza bakın, ben yarın gider o namussuz dolandırıcıdan alırım paranızı.
2: Hemen istiyoruz paramızı. Ay. Paramızı istiyoruz dedik.
0: Tabii haklısınız. Tabii isteyeceksiniz paranızı. Ama bu saatten sonra iş yerinde bulunmaz. Evini de bilmiyorum. Siz iyisin mi bu akşam burada bizim evde misafir kalın, ben yarın erkenden gider alırım paranızı.
2: Biz ne ediyor belirsiz insanların evinde kalamayız.
1: Bu saatten sonra ev bulamayız ki Valide Hanım. Yarın yeni bir ev buluruz.
0: Bulamasak da alırız. Alamazsak buluruz. Tutturursak alırız.
1: Affedersiniz, neyi tutturacağız?
0: Altılıyı.
1: Efendim?
0: Şey yani, şey tutarsa demek istedim. Şansımız tutarsa demek istiyorum. Biliyorsunuz ev tutmak şans işidir. Buyurun. Rahatınıza bakın, ayakta kaldınız. Buyurun efendim, kendi eviniz gibi davranın. Kusura bakmayın, ev biraz dağınık, bekarlık hali. Biliyorsunuz, bekarlık rezillik. Bir türlü idare edemiyorum koskoca evi.
2: Yo, bir bekar evi olarak hiç de fena değil.
0: Bu yaşa geldik, evlenemedik. Allah bin bereket versin, para bol. Hiçbir eksiğim yok. Ama bu zamanda herkese güvenilmiyor ki. Namuslusu var, namussuzu var.
1: Hırsızı var, uğursuzu var. Benzetmek gibi olmasın, dolandırıcısı var.
0: Haklısınız tabii. Mesela size şu evi kiralayan A diyelim. Zaten tanımam etmem.
1: Yanılmıyorsam uzaktan akrabanız oluyordu.
0: Evet ama çok uzaktan. Yani gözle görülemeyecek kadar uzaktan.
3: Anne, benim karnım acıktı.
2: Benim de.
1: Patron, telefonda Halim Bey dedi. Bu kadar senedir Lüleburgaz'da hizmet ettiniz. Artık sizi İstanbul'da merkezde aramızda görmek isteriz dedi. Biz de kalktık geldik.
2: Lüleburgaz'da kalsaydık daha iyiydi. İstanbul, İstanbul diye havalara uçtunuz. Daha ilk günden başımıza gelmedik kalmadı.
1: Niye öyle söylüyorsunuz valideciğim? Bakın iyi kötü başımızı sokacak bir ev bulduk işte. Yarın İlyas Bey paramızı getirir, evimizi de tutarız.
0: Ona ne şüphe! Yarın paranız elinizde.
2: Al tabağını. Kıçırdatma şu dişlerini!
1: Yahu vurma şu çocuğun kafasına. Büyüyünce geçer. Çocukken ben de kıçırdatırmışım.
2: Armut dibine düşer.
0: Siz ne iş yapıyorsunuz Zeynep Hanım?
2: Enstitüyü bitirdim, şimdilik evde oturuyorum.
0: Bekarsınız yani.
2: Size ne? Tabii bekar olacak, daha çocuk o. Ne çocuğu? Neredeyse evde kalacağım.
0: Öyle demeyin Zeynep Hanım. Çok gençsiniz. Anneanneniz haklı.
2: Halimciğim, anneannesi değil, annesiyim, annesi.

0: Allah, çok şükür ya.
1: Ha, hanımefendi siz de şu odada kalabilirsiniz.
2: Zeynep de benimle kalacak. Şöyle.
3: İyi geceler İlyas Bey.
4: Renkli rüyalar Zeynep Hanım. Bir aşka
2: İlyas düşün. Abi! Ben nerede yatacağım?
1: Bir de sen vardın değil mi? Sen benimle gel. Biz birlikte yatarız benim odada. Ergele.
2: Ben karanlıktan korkarım ha.
1: Tamam tamam, ışıkları açarız.
2: Sen horlar mısın?
1: Niye sordun?
2: Horlayanlardan hiç hoşlanmam. Horlarsan kafana su döker uyandırırım. Sen Beşiktaşlı mısın?
1: Evet.
2: O zaman ayvayı yedin.
1: Niye lan?
2: Zeynep teyzemi hayatta sana vermezler.
1: Niye vermiyorlar?
2: Babam koyu Fenerbahçelidir. Daha evvel kaç kişi istedi, babam Fenerbahçeli değil diye vermedi.
1: Zeynep teyzeni isteyeceğimi nereden çıkardın lan?
2: Bırak şimdi numarayı, hiç yemezler. Bütün gün peşinde dolaştın, içine düşecektin neredeyse.
1: Sen hangi takımdasın lan?
2: Kimse duymasın ama ben de Beşiktaşlıyım.
3: Canım!
1: Abla!
3: Ah evim!
1: Sen niye geldin?
3: Ne demek niye geldin? Manyağa bak!
1: Hayır yani, daha gideli kaç gün oldu? Çok erken geldin de!
3: Aman sıkıldım oralardan! Hiçbir yer insanın kendi evi gibi olmuyor! Ya.
1: Allah!
3: Aman! Deli, ne yapıyorsun? Yüreğimi hoplattın!
1: Antrenman var da, bu hafta sonu maçımız var da, ben kaleciyim biliyorsun. Abla bir dakika! Ablacığım bir dakika! Nereye gidiyorsun?
3: Yolda çok yoruldum, yıkanıp yatacağım.
1: Deli misin sen ya? Böyle erken saatte yatılır mı? Daha çok erken gel!
3: Deli misin oğlum, ne erkeni?
1: Yok erken! Sen çok yorgunsundur! Ben bilirim seni! Sen şöyle otur divana, ben sana bir yorgunluk kahvesi yapayım, hadi! Ablacığım benim! Hadi canım benim!
3: Manyaklaşma be! Bu saatte kahve mahve uyku mu kaçırır?
1: Çay yapayım, ya da ıhlamur! Ihlamur! Tamam, ıhlamur! Ihlamur harikadır! Ihlamur iyi uyutur! Bu kahvesi...
3: İyi misin?
1: Kahven nasıl olsun?
3: Ne oldu oğlum sana? Kahve içmeyeceğim dedim ya!
1: Ay, doğru ya! Sana ben ıhlamur yapacaktım sana!

0: beslemeye mi başladın sen? Sana söylüyorum, kuş mu besliyorsun?
1: Ne kuşu?
0: Kanarya!
1: Benim değil, yani benim de arkadaşım, beraberce müsabakaya sokacağız.
0: Aa! Bu kim?
1: Saka!
0: Ne biçim saka bu?
1: Bakımsız bir saka, ben besleyip büyüteceğim.

0: seni bir tutayım. Çabuk gibi. Allah Allah. Ne oldu bu kadına? Bağırsakları bozuldu.
1: Ablacığım, ıhlamurunuz.
2: Nurten, tuvalet hangi kapı?
0: Allah Allah! Nerede kaldı bu kadın? Merak ettim.
2: Niye cevap vermiyorsun kızım? Dilini mi yuttun?

0: Vah, vah, vah, vah, vah, vah, vah,
1: canım kardeşim. Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Ne oldu canım? Ölme sakın, ölme, ölme. Kendine gel. Yaşıyor, şükürler olsun.
0: Tamam maşallah. Durunuz bakın hanımlar şöyle. Ay
1: canım. Gel canım, gel. Bir tanecik kardeşim.
2: Yavaş, kızı gibi düşecek, yavaş onun.
0: Zeynep, koş şu kafesi kaldır çocuğum, koş.
2: Yavaş, dikkat edin.
0: Şu masaya yatıralım, masaya yatıralım. Vah yavrum. Dur bakayım ben şimdi bir sunu teneffüs yaptım.
1: Kardeşim.
0: Evvel Allah.
1: Canım.
3: Abla.
1: Bir tanecik kardeşim.
3: Allah. Ablacığım. Ne olur affettiniz söyleyin, affedin beni. Ben ölüyorum.
1: Allah korusun.
3: Söz verin bana. Beni affettiğinizi söyleyin. Affedin, affedin. Söz verin.
1: Affediyorum. Söz. Sakın ölme.
3: Sizler de affedin. Suçluyum. Hayır. Çok suçluyum. Huzur içinde ölmek istiyorum. Affedin. Affettiğinizi söyleyin. Ne olur.
1: Söyleyin ne olur. Affettiğinizi söyleyin.
0: Affettik, affettik. Tamamen affettik. Heh, üzülme.
1: Ölüyor, kardeşim ölüyor. Kardeşim ölüyor.
0: Ölmez, ölmez. Korkmayın, ölmez. İlyas Bey kardeşim, lütfen ölmeyiniz. Hadi ama, bak herkes affetti. Ölmene gerek kalmadı. Hı? Tamam işte, iyileşiyor. Şimdi hepiniz dağılın, yalnız bırakın bizi. O kendi kendine iyileşir.
1: Nereden biliyorsunuz, siz doktor musunuz?
0: Hayır, veznedarım. Ama bu işlerden biraz anlarım. Hı? Hadi. Sen şimdi bu hasta halinle bizim ev sahibini de bulamazsın, değil mi?
1: Sabah sabah bu ne rezalet?
0: Bağırma Nurten'cim. Biliyorsun bu ev bizim evimiz değil.
1: Ömür boyu sürecek, gözlerimde tüfecek. La la la la la la la. Bir sevgi istiyorum.
2: Tuvalete de giremeyecek miyiz bu evde? Kapı çalınmadan girilir mi tuvalete?
1: Bu ne biçim şey? Bu ne rezalet?
3: Ne oldu abla?
1: İnsan kendi evinde de rahat edemeyecek.
3: Dur ya, ne oldu ya?
1: Boyun devrilsin ya.
0: Bu bizim oğlan.
1: Ne rezalet?
3: Ablacığım tamam, tamam abla gel şöyle.
1: Kim bu insanlar?
3: Abla.
1: Demeyeceğim, söz verdim, yemin ettim.
3: Gel ablacığım, gel. Bak otur şöyle bakayım. Otur.
1: Kim oldukları umurumda değil.
3: Tabii.
1: Yalnız şunu bilmek istiyorum. Kaç gün kalacaklar evimde?
4: Kaç gün kalacağız bu evde?
0: Vallahi bilmiyorum ki hayatım. Anladığım kadarıyla bizim 60.000 lira gitti. Bir ev bulacağız.

0: yol yorgunusunuzdur. Sabahtan erken kalktım, her şeyi hazırladım. Bakıyorum, her şeyin yerini öğrenmişsiniz. Hadi sen de bırak şu manyaklığı da, söyle gelsinler kahvaltıya.
1: Şunu götürür
2: müsün? Affedersiniz, rahatsız ediyorum efendim.
1: Estağfurullah, buyurun efendim.
2: Ben Deniz, yeni tayin edilen veznedar...
1: Halim Özbulut.
2: Evet.
1: Şöyle buyurun efendim.
2: Sağ olunuz.
1: Arkadaşlar, yeni veznedarımız Halim Özbulut.
2: Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
4: İlk kez görüşüyoruz ama yıllardır tanıyoruz sizi. Metinizi çok duyduk.
2: Ah, beni mahcup ediyorsunuz.
4: Sigara içer misiniz?
2: Hayatımda bir nefes aldım, boğuluyordum.
1: Tahir Bey, yeni veznedar arkadaşımız.
3: Duyduk.
1: Çay söyleyelim size.
2: Aman efendim.
1: Mustafa!
4: Buyur abla!
1: Bir de üç çay getir, demli olsun.
4: Oldu abla. Şakir Bey yeni veznedar gelince beni görsün dedi.
1: Peki. Ah. Patron sizi istiyormuş.
2: Evet, duydum efendim.
4: Giriniz.
5: Ooo! Vay efendim, maşallah, maşallah! Kimleri görüyoruz? Buyurun, hoş geldiniz Halim Bey.
2: Hoş bulduk beyefendi.
5: Buyurun.
2: Rahatsız etmeyeyim beyefendi.
5: Ne rahatsızlığı canım? Uzun süredir görüşememiştik.
2: Sağ ol.
5: Sohbetinize hasret kaldık. Buyurun rica ederim.
2: Rica ederim, buyurun efendim.
5: Allah aşkına buyurun.
2: Celle Celaluhu.
1: Ayıptır, ayıp! Yeni gelen arkadaşımıza hiç değilse bir hoş geldin demeniz gerekirdi.
2: Elini de öpse miydim hanımefendi?
6: Ayten Hanım haklı. Davranışınız çok çirkindi.
2: Yağcılıktan hiç hoşlanmam.
4: Emektar ve tecrübeli bir abimize saygı göstermek niye yağcılık olsun?
1: Buyurun, kasanın anahtarları.
2: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun.
7: Artık hayırlısıyla şirketimizi içine düştüğü bataklıktan kurtarırsınız kahraman veznedar.
2: Sıcak hüsnü kabulünüzden dolayı hepinize minnettar. Hepinize.
4: Birinci ayakta yatar abicim.
8: Anlamadım. Sen çocuk musun be? Birinci ayak garanti. Yalnız dördüncü ayaktan korkuyorum. Dördüncü ayağı tutturdun mu 54 milyon cepte abicim.
2: Hadi lan.
4: Gerizekalı, birinci ayakta üçü tek
8: ulan,
4: geçmiş.
8: Bugüne kadar üç numaranın yarış bitirdiğini gören olmuş mu?
4: Tüy aldım oğlum. Bak, üç numara kesin. Üç numara kesin ama ikinci ayakta. Var mısın iddiasına?
8: Kaç parasına lan?
4: Murtaza, bırak Allah aşkına, gerizekalının parası mı var ki iddiaya giriyorsun? Beş parasız girdim bu kahveye, göreceksiniz, milyoner olarak çıkacağım buradan.
8: O nasıl bitirin? Birinci ayakta beş numara geçirme.
4: Üç numara birinci.
8: Beş ulan.
4: Üç ulan.
8: Beş numara düştü mü, şu bıyıklarımı keserim anladım. Beyler! Birinci ayak beş numara!
9: Ne yapar lan? Nasıl?
4: Ay! Ulan bayıldım ben! Kolay değil, 60.000 lira gitti!
1: Hoş geldin enişte!
2: Hoş gördük yavrucuğum!
1: Hoş geldin canım!
2: Hoş bulduk canım!
1: İlyas mı geldi? Yok, değil!
2: Hanımefendi, bugün avansımı aldım. Eğer kabul buyurursanız, minicik bir armağanım olacak. Cam sakızı, çoban armağanı.
1: Çok teşekkür ederim. İşiniz hayırlı olsun.
2: Ben teşekkür ederim efendim. Sağ ol yavrucuğum.
1: Sabah çıktı, hala gelmedi.
2: Kim?
1: Kim olacak o İlyas denilen dolandırıcı?
2: Aa, gelir, gelir. Gelir.
1: Göreceksin, o 60.000 lira gitti. Ne yapayım yani, öleyim mi? Ah, senin şu salak kocana! Ne diye güvenirsin elin adamına? Affedersiniz, buyurun.

0: yavrum. İlyas Bey henüz gelmedi. Acaba sofrayı hazırlasam mı? Ne zaman geleceği belli olmaz benim manyak kardeşimin. Siz hazırlayın sofrayı kızım. Ne pişiriyorsunuz?
1: Kereviz.
0: Ne? Kereviz mi? İmkansız! İmkansız bu evde kereviz pişmez.
1: Bizim bey kereviz olmadı mı? İmkansız, sofraya oturmaz.
0: Sizin bey manyak galiba biraz.
1: Hay ağzını öpeyim, ağzını seveyim, manyak yine manyak.
0: İnsan nasıl yer şu kereviz denen yemeği?
1: Üstelik her gün, yemese ölecek sanki kör olasıca.
0: Ya.
2: Hadi afiyet olsun.
3: Hop hop hop! Ne yapıyorsun arkadaş? Manyak mısın lan? 1000 lira oldu.
4: Şişesinde balık olmak istiyorum. Vay benim şair ruhu kumarbazım.
3: Yarın ya kadar haklısınız. Alay edin. Alay edin. Benim gibi bir gerizekalıya alay edilir.
5: Yüzüme tükürüyüm, yüzüme! Otur İlyas, dağıtma kendini be arkadaşım, otur ya! Bak, tatlı tatlı sohbet ediyoruz, otur abim ya, otur ya!
3: Ben ne diyeceğim o insanlara? Nasıl bakacağım Zeynep'in yüzüne?
6: Zeynep de kim ulan?
3: Zeynep mi kim? Sana ne ulan Zeynep? Kimse kim ulan?
5: Stop! Ne oluyor ya? İlyas, sen seni şerif ediyorum bu kadar ya! Ulan uyma şuna sen de, uyma sen de! İlyas, otur abiciğim, otur abiciğim!
7: Sizin bir kadeh isteyeyim be kardeşim be, of
5: be! Ağlama ulan sen de!
3: Ben ağlayınca kim ağlasın lan? Hayatımda ilk defa aşık oluyorum! Ve bu aşk başlamadan bitiyor! İntihar edeceğim kendimi!
5: Şimdi eve git yat uyu, yarın intihar edersin. Ha İlyas'cığım?
3: Ben o eve gidemem. Ben o insanın yüzüne bakamam ulan. Para verme diye sorarlarsa ben... Ne canım?
8: Ya tövbe tövbe ya.
0: Bizim bir Fatma Hanım var, akrabamız olur uzaktan. Her yemekte... kereviz yer gerizekalı.
9: Kereviz yemek neden gerizekalılık olsun? Tam aksine, teşekkür ederim karıcığım. Tam aksine kereviz yiyenler zeki olurlar. Kerevizin bilhassa karaciğer üzerinde faydalı bir etkisi olduğu... doktorlarca da kabul edilmiştir.
0: Siz ahçı olmalıymışsınız.
9: Büyük babam ahçıydı. Hatta bir yemek kitabı vardı. O kitapta zekalarıyla ünlü bütün tarihi kişilerin sevdikleri yemeklerin... devamlı yedikleri yemeklerin listesi vardı.
0: Siz o yemekleri yiye yiye mi veznedar oldunuz?
1: Benim damadım pek zekidir maşallah.
0: Beğenemediniz mi?
1: Tabii zekidir benim kocam. Belli belli. Onun için gitti bizim 60.000 lira.
9: 59.000.
1: Anlamadım.
9: 59.000 efendim.
1: Niye?
9: 1000 lirayı taksiye vermek için geri almıştık hatırlıyorsanız.
0: Geldi.
4: Basın bu dünya. Ben doğa kövmüşüm.
0: Ne var? Aha kalk.
4: Zeynep. Sizi son defa görmeye ve veda etmeye geldim. Bu memleketten gidiyorum.
0: Anlamadım, nereye gidiyorsun?
1: Nereye gidiyorsun?
4: Uzaklara! Çok uzaklara gidiyorum! Uzaklara gidiyorum! Hayatınızdan çekiliyorum artık! Kazıkladılar beni! Hain adam! Namussuz!
0: Ne oldu yavrum? Kim kazıkladı seni?
4: Bırak abla! Bırak abla! Konuşmak istemiyorum! Konuşmak istemiyorum, yalnızca gitmek istiyorum. Gitmek ve unutulmak. Ve unutmak.
0: Hayır, gidemezsin, beni bırakamazsın. Ben sensiz ne yaparım?
4: Ağlamıyorsun abla, rezil oldum. Altılı yattı, aldı paraları kaçtı.
0: Kim kaçtı, hangi altılı yattı?
4: Benim altılı. İlk ayakta ev sahibi birinci geldi.
0: Gelirdi galiba, saçmalıyor.
9: İzin verirseniz ben bir konuşayım efendim. Siz şöyle istirahat buyurun. İlyas Bey kardeşim, anladığım kadarıyla ev sahibini bulamadın.
4: Kaçtı!

0: Dolayısıyla bizim 60.000 liraydı.
1: Evi 9.000.
0: Aa, bakınız namuslu çocuk. Verdiği 1.000 lirayı unutmamış, hesaptan düşüyor.
2: Hiçbir şey anlamıyorum. Nedir bu 59.000, 60.000 meselesi?
1: Aldı, kaçtı.
0: İzin verirseniz ben size bir özetleyeyim durumu efendim. Şöyle buyurunuz.
3: Halim Bey, yemeğe çıkıyoruz, gelmiyor musunuz?
0: Geçen dönemin hesaplarını bir gözden geçirmem lazım da. Siz beklemeyin, gidin efendim.
4: Ne çalışkan memur! Yemek saatlerinde bile kendini şirketi için feda ediyor. Beraber çıkalım mı Ayten Hanım?
3: Hayır.
5: Bir saniye bakar mısın canım?
6: Buyurun.
5: Almanya'dan gelen bir malımız vardı da.
6: Kardeşim öyle tatil. Görmüyor musunuz? Herkes yemeğe çıktı.
5: Kaçta başlıyorum mesai?
6: 1.30.

0: 20 bin.
1: Yüz kere söyledim dikkatli olun diye! Karşılıksız çek vermenin bir raconu vardır ulan! Hangi işe el atsanız yüzünüze gözünüze bulaştırıyorsunuz lan!
2: Abi benim bu işe etsin ulan herif!
1: Daha geçen gün mal yakalattınız!
2: Supi'nin kalleşliğinden oldu abi!
1: Ulan ben mi buldum Supi'yi? Benim adamım mı lan Supi, benim adamım mı? Aç şu telefonu!
3: Alo! Cemil Bey sizi arıyor.
1: Şimdi ayvayı yedik. Emret abicim. Tamam da abi. Merak etmeyin siz abicim. Bir şey olmaz. Merak etmeyin.
4: Ters bir şey mi oldu patron?
1: Daha ne olsun lan? Daha ne olsun? 15 gün süre tanıdı. Sonra da malları istiyor. Abi! Abi! Söyle! Sen de söyle! Ne oldu gene?
5: Bizim malları sormak için İstaş Nakliyat Şirketi'ne uğradım.
1: Bir şey mi oldu mallara?
5: Abi bırak malları şimdi! Şirkette bir adam çalışıyor, aynı bizim Rüstem!
1: Nasıl aynı?
5: Aynı abi! Sanki ikiz kardeşi, hıh demiş burnundan düşmüş!
1: Bana ne be! İkiz kardeşiymiş. Başlayacağım şimdi Rüstem'in ikiz kardeşinden de. Başımız belada, borç gırtlakta, herif neler anlatıyor.
5: Ama abi, herif şirkette veznedar. Aynı Rüstem.
1: Çok mu benziyor?
5: Olmaz böyle şey.
1: İstaş şirketinin veznedarı bizim Rüstem.
6: Öyle gidiyor.
5: Rüstem abi! Çay vereyim mi abi?
6: Tövbe estağfurullah.
5: Ulan oğlum sen manyak mısın? Maç seyrederken laf edilir mi bu herife? Dağıttıracak mısın kahveyi?
6: Aslanım İtalya be!
5: Aynı Beşiktaş be!
6: Ne bakıyorsun ulan, yalan mı?
7: Yok değil de be abi! Beşiktaş böyle oynayabilir mi be abi?
6: Allah! Ne dedin, ne dedin? Ben Beşiktaş'a laf söyletmem!
4: Reşit! Bana...
7: Baştın abi!
6: Aslanım kara kartallarım benim be!
8: Siyah! Beyaz! En büyük! Beşiktaş!
5: Aslanlar!

0: 5 kilo Çaykur Tiryaki Çayı 1499 lira, Pınar Süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
8: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram karlı dağ tereyağı 450 lira.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
8: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
9: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
10: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
9: Atlarla çalışıyorum.
11: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
12: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
0: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
13: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
14: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak, işlem tamam.
15: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
16: Bu otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
2: Hesap kırdık.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
13: Bakırköy, Kadıköy,
18: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
18: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
18: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
18: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
21: Siparişiniz
22: ve Pepsi'niz.
23: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
24: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
25: Neydi bu?
26: Evet, bu ne?
25: Nedir bu?
26: Kukla mı?
25: Kuşları...
26: Cadı, canavar.
25: Cadı mı?
27: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
28: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
28: Var mı daha şey?
25: Bitti.
26: Bitti. Bay bay. Evet,
28: tamam. Ben artık anladım. Üç kilosun.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
29: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar.

0: ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni Kolajen Lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik. Abaküs.
8: Kasa.
9: Marul.
10: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette Pro Glide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. 5 kilo Çaykur Tiryaki Çayı 1499 lira. Pınar Süt

0: kuruş yerine 39 lira.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: Hadi Allah gol! Güzel bir gol oldu. İki oldu.
5: Kim? Halimciğim.
4: Efendim.
5: Çay vereyim mi canım?
4: Ah, iyi olur karıcığım. Ha bravo. Güzel oynadılar. Aferin şu İtalya'ya. Aynı Fenerbahçe. Niye bakıyorsunuz? Yalan mı?
6: Fener mi? İtalya mı Fener gibi oynuyor?
4: Tabii ya. Fener'den büyük takım yoktur. Siz Türk spor tarihini okumadınız galiba.
6: Affedersiniz ama geçmişe mazi derler Halim abi. Siz bugüne bakın.
4: Ne olmuş bugüne? Ne olmuş?
6: Ne olmuş var mı? Sen ama işte hakemlere para yedir.
5: Halimciğim, çayın hazır canım.
4: Ceza sahasına girerken düşürüyorlar, veriyor penaltıyı. Sağ ol karıcı. Düşürmesinler efendim, düşürmesinler. Önüne gelen basıyor Selçuk'a tekmeyi.
6: İyi ki bir Selçuk'unuz var.
4: Ya İlyas?
7: İlyas sezon sonunda gidiyor, o zaman ayvayı yediniz.
4: Yazıklar olsun sana verdiğim emeklere. Bağrımda yılan besliyormuşum da haberim yokmuş.
7: Ama...
4: Yazıklar olsun.
7: Şimdi sana gösteririm. Ne atıyorsun kendine, gel Allah aşkına kendine gel.
4: Fenerbahçe'ye laf söyletmem Nurten.
7: Tamamdır. Tamam. Yalan mı yani? Ay, uzatmayın ne olur.
6: Tamam.
4: Siz de çok sigara içiyorsunuz. Sigara çok kötü bir şeydir. Tavsiye ederim hemen bırakın. Çünkü sigaranın akciğer kanseri yaptığı müspet ilimci de kabul edilmiş bulunuyor.
7: Çok haklısınız Halim Bey. O kadar söylüyorum, anlatamıyorum.
4: Bravo hanımefendi, bravo. Hele içkiyle içildiği zaman maazallah. Hayat zaten kısa İlyas Bey kardeşim. Bir de bunu içki ve sigarayla kısaltmanın manası yok.
6: Ne yaparsınız? İş yok, güç yok. Bir ablamız var dünyada, başka sevenimiz yok. Gelsin sigara, içki.
4: Affedersiniz ama hayatımda böyle manasız laf duymadım.
6: Niye?
4: İş yoksa bulun efendim. Sonra yaşınız da geçiyor. Evlenin.
6: Benim gibi bir işsiz güçsüze kim kız verir?
4: Hayır, evlenin dedikse önce iş bulun, sonra evlenin efendim.
6: Aramıyor muyum sanıyorsunuz?
4: Arasanız bulurdunuz.
6: Yok.
4: Var. Bugün duydum, bizim şirkette bir mübayacı arıyorlarmış. Çalışmak istiyorsanız yarın gelin, bir konuşun efendim.
8: Buyurun efendim. Şu 5000 lirayı bozar mısınız acaba?
4: Tabii, hay hay.
9: Kaçta?
4: Şöyle buyurun. Şöyle 5000.
8: Sağ olun.
4: Selametle efendim.
10: Önünüze gelene para bozmak zorunda değilsiniz Halim Bey. Burası banka değil.
4: İyilik olsun diye yaptım. İnsaniyet namına.
10: Bıktık sizin şu insaniyetliliğinizden.
11: Gördünüz mü?
12: Olmaz böyle benzerlik. Hemen
11: ben
12: patrona gidelim.
11: Ben demişim oğlum size.
8: Hayret doğrusu. Gözlerime inanamıyorum.
12: Bence bu kadar.
6: Affedersiniz. Ben bir mübayacı arıyorlarmış da acaba kimi görmem lazım?
7: Evet, üçüncü katta.

0: Odanın ikinci odada personel müdürü İsmet Bey'i göreceksiniz.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Bir şey değil efendim. Beyefendi, bir dakika, yukarı çıkacaksınız.
1: Aa, evet, tabii, normal olarak yukarı çıkılır.

0: Buyur kızım, bir şey mi istedin?
1: Şu leğeni verir misiniz?
2: Merhaba.
1: Merhaba. Kaç para?
0: 200 lira.
2: Feli'yi de alayım. İşe girdim.
1: Ne işine?
2: Halim abi söylediydi ya dün akşam.
1: Desenize sıra evlenmeye geldi.
2: Benimle evlenir misiniz?
1: Siz deli misiniz?
2: Evet. Zaten deliydim de... ...sizi görünce daha beter delirdim.
3: Demek kasanın anahtarları o kerizde.
4: Evet abi, Rüstem'le o herifi değiştirdik mi iş tamam. Ben o herifin yerine geçersem herkes çakar.
3: Kimse çakmaz. Herif tıpatıp sen.
4: Nasıl tıpatıp ben? Sünepe'nin teki, bana hiç benzemiyor.
0: Benzemek ne kelime be, ikiz kardeşin olsa bu kadar olmaz.
4: Git ulan! İşten çıkarken gördüm herifi. Çirkin herifin biri. Bir kere gaga burunlu. Şap dudaklı. Gözlerinden biri kalk gidelim diyor. Otur diyor. Şişman göbekli.
0: Aynaya bak.
5: Kesin ulan şamatayı.
3: Benzesen de benzemesen de bu iş olacak. Evet. Öğle tatilinde millet yemekteyken kasayı açar, paraları alırsın. Sonra tıpış tıpış elini kolunu sallaya sallaya çıkarsın. Biz seni kapıdan alacağız.
4: Ne zaman?
3: Bekleyecek halimiz yok, hemen yarın.
4: Ama yarın olmaz, yarın Beşiktaş'ın kupa maçı var.
6: Bence en iyisi bu işi yarın yapmak.

0: küçük beyim, hayrola? Bu ne kılık böyle?
1: Özür dilerim. Yemeğinizi kestim galiba. Aslında kıymetli dakikalarınızı almak istemem. Efendim, söze nereden başlayacağımı bilemiyorum ama... ...dün akşam söylediklerinizi uzun uzun düşündüm... ...ve evlenmeye karar verdim.
2: Tebrik ederim. Pek isabetli bir karar. Kim bu talihli kız?
1: Ben içki ve sigarayı da bıraktım. Daha doğrusu içkiyi bıraktım da sigarayı da bırakacağım. Beşiktaşlı olmam da önemli değil aslında. Çünkü biliyorsunuz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Karagümrük Spor, Trabzonspor, Kuştepe Spor... ...bunlar hepsi Türk sporunun değerli partileri.
2: Efendim?
1: Ay pardon, takımları.
2: Evet, anlıyorum. Daha doğrusu anlamaya çalışıyorum da... ...evlenmeye karar verdiğinize göre müstakbel eşinizi de seçmişsinizdir herhalde. Kim bu talihli kız? Söyleseniz de öğrensek kim olduğunu.
1: Ne? İşsizlik meselesine gelince... ...bugün işsizlik biliyorsunuz bugün... ...Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisidir ve... ...muhakkak çözülmesi gerekir.
2: Nasıl çözüleceği hususunda bazı tavsiyelerde bulunmuştuk. Şirkete gelseydiniz.
1: Geldim abi. Ve karşınızda... ...İstaş İthalat İhracat Limited Şirketi... ...baş mübayacısı İlyas Arcan.
0: Yaşasın! Artık gidip Huriye'yi isteyebilirim. Yıllardır bugünü bekledim. Ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Huriye müstakbel gelin hanım mı? Evet. Rahmetli anacığım da çok isterdi Huriye ile İlyas'ın evlenmesini. Bence de pek uygun, boyu boyuna, yaşı yaşına göre. Sonra maşallahı var, pek daha narat bir kız. Bilseniz nasıl terbiyeli, nasıl uysal bir yumurcak. Tam bizim İlyas'a göre.
1: Yeter!
0: Yaşa abi, yaşa!
3: Oğlum, kendine gel!
1: Evlenecek olan benim. Bırakın da... ...eşim olacak kızı... ...kendim seçeyim, o kadar.
2: Efendim, seçim sonucunu büyük bir merakla bekliyoruz.

0: Aa, hiç böyle seçim görmedim. Yemeğimiz soğudu, küçük bey hala karar veremedi.
1: Anne!
0: Ne annesi? Yalan mı? Kiminle evlenirse evlensin, bize ne?
1: Ne demek bize ne?
0: O benim biricik kardeşim. Biricik kardeşiniz kız beğenecek diye ben aç kalamam hanımefendi.
1: Kimse size aç kalın demedi.
0: Siz dediniz.
1: Allah kuru iftiradan saklasın.
0: Ben demişim. Bereket sofrada bu kadar insan var. Hepsi duydu işte.

0: oldu lan? Yine ne zırlıyorsun?
1: Üstüme gelmeyin. Kızlarıyı seyredin, ben burada tek başıma ağlarım.
0: Oba,
2: oba. Ayıp oğlum, burada ağlanmak.
0: Oba.
1: Söyleyemedim.
3: Affedersiniz Selim Bey.
4: Estağfurullah, buyurun efendim.
3: Arabada bir hemşerimiz sizi görmek istiyor da.
4: Allah Allah, kimmiş acaba?
5: Hoş geldiniz Halim Bey.
6: Delikanlı!
7: Buyurun Halim Bey.
6: Paraları nerede duruyor?
7: He?
6: Şey, muhasebe ne tarafta? Ne bakıyorsun lan salak salak, muhasebe ne tarafta diyorum?
7: Şaka mı yapıyorsunuz Halim Bey? Muhasebenin önünde duruyoruz.
6: Ha, muhasebe burası değil mi?
7: Evet.
6: Adın neydi?
7: Mustafa.
6: Ha, ha Mustafa, yaşa.
8: Halim abi, çok geç kaldınız bugün. Hı? Bayağı merak ettik.
6: Aa, akşam biraz fazla kaçırmışım, sabah kalkamadık.
8: Ne yapıyorsunuz abi?
6: Otobüs bekliyorum. Görmüyor musun, anahtarla kapıyı açıyoruz.
8: Affedersiniz ama Halim abi, bu anahtar sizin odanızın anahtarı. Bu kapıyı açmaz ki.
6: Ha. Tabii, bu kapı açılmaz ki. Hay Allah be, ver bakayım. Bu sabah da tersten kalktık herhalde. Vay be! Vay, ne güzel yavrular varmış bu şirkette be! Yavru! Allah Allah!

0: Bu şirkette paralar nerede durur?
1: Kasada.
0: 17.000 lira çıktı.
1: Ne bekliyordunuz abi?
0: Ne bileyim ulan ben, koca şirket. 17.000 lira para mı olur? Ne yapacağız şimdi?
2: Büyük bir ödeme mi vardı?

0: Halim Bey.
1: Buyur anam.
0: Patron hemen sizi istiyor.
1: Sen emret yavru.
2: Oha, kim bu ayı? Gir.
1: Selamun aleyküm.
2: Ah, siz miydiniz Halim Bey?
1: Bendenizi emretmişsiniz birader.
2: Nasılsınız Halim Bey?
1: Vallahi nasılsın, sağlığınız.
2: Pek iyi görünmüyorsunuz da.
1: Bir mukabele.
2: Şey için rahatsız etmiştim sizi.
1: Estağfurullah, emrin olur abi.
2: Biliyorsunuz, öbür gün aybaşı. Bu ay yeni aldığımız tırların aylık taksitleri başlıyor. Hı. Yarın saat 4'te 147 milyon lira gelecek.
1: Hı. He? Kaç kuruş?
2: 147 milyon lira. Aa. Rahatsız mısınız Halim Bey?
1: Yok yok, iyiyim. Biraz başım döndü de.
2: 147 milyon lirayı teslim alıp kasaya koyacaksınız. Ben.
1: Allah Allah.
2: Ne oluyor size Halim Bey? Doktor çağırtalım mı?
1: Yok yok, iyiyim. İyiyim. Merak etmeyin. Ne para be?
2: İzin vereyim, gidin.
1: Parayı almadan hiçbir yere gitmem. Vazife her şeyden önce gelir. İcabında ölmek var, parayı almadan gitmek yok.
0: Vallahi ne olmuş anlayamadım çocuklar.
3: Sanki o adam gitmiş, başka bir adam gelmiş yerine.
4: Gidin personel müdürüne verin bunları.
0: Baş üstüne.
4: Halim Bey. Halim Bey dedik, duymuyor musunuz?
1: Buyur canım.
4: Çektiniz mi güllük yağınızı?
1: Anlamadım.
4: Patrona güllük yağınızı çektiniz mi diyorum?
1: Kim ulan yağcı?
4: Efendi, memur numaraları bitti. Şimdi de dayılık mı yapacaksın?
1: Dayı dediğin senin ananın kardeşidir.
5: Hadi herif! Yağcı!
1: Çekilin ulan hala yağcı diyor, yağını çıkarırım ulan senin! En büyük fener! Başka büyük yok!

0: 147 milyon lira. Yarın saat 4'te gelecekmiş.
1: İyi para. Sonunda voleyi vurduk galiba.
0: Yalnız parayı almak için bir saat vaktimiz var.
1: Nedenmiş o?
0: Çünkü saat 5'te kasa kilitleniyormuş. Şirket sahibi anahtarı alıp gidiyormuş.
1: Bir saat iyi vakit. Ne yapıp yapıp o bir saat içinde paraları almalısın.
0: 147 milyon.
1: Evet. Tek işimiz yarını beklemek.
0: Evet. Bütün iş yarını beklemek. Şimdilik bana müsaade patron, yarın tam vaktinde işte olurum.
1: Bir dakika! Halim rolüne parayı alıncaya kadar devam etmek zorundasın.
0: Edeceğiz.
1: Nereye gidiyorsun peki?
0: Süheyla'ya.
1: Manyak mısın ulan sen?
0: Hayır, erkeğim.
1: Sen Halim'sin. Karın, çoluğun, çocuğun var. Eve gitmezsen merak ederler. Aramaya kalkarlar. Polise, karakola haber verebilirler.
0: Ne olacak şimdi?
1: Vakit geçirmeden hemen evinize gideceksiniz Halim Bey. Hemen!
2: Saat 7:30 oldu. Eniştem hala gelmedi.
3: Saat kaç dedi?
2: 7:30.
3: Eyvah! Mutlaka bir kaza geldi başına.
4: Anlayamadım, niye telaşlanıyorsunuz? Yarım saat gecikmeyle ne çıkar? Bizim damat hiç gecikmez.
3: Anne, anne ne yapsak?
2: Geldi, geldi.
3: Aç kapıyı.
0: Merhaba karıcığım.
3: Ne yapıyorsun enişte?

0: Ne var Halimciğim? Geç kaldın, merak ettik.
1: Merak edecek ne var koca karı? Allah Allah be! Merak etmiş. Küçük çocuk muyuz lan biz? Kötü yola mı düşeceğiz? Neyimi merak ediyorsun? İşe bak be! Ben bu evin erkeğim. İstediğim saatte gelirim, tamam mı? Ne var lan? Ne bakıyorsunuz aval aval? Hiç mi adam görmediniz?
0: Kendinize gelin. Bir kadına ulan diye hitap edilemez.
1: Ağzını topla, kadına karı. Alırım ayağımın altına. Karılara bak be! Ulan yorgun argın eve geldik, dır dır dır dır dır! Evin erkeği böyle mi karşılanır lan? Keserim ulan sizi! Doğrarım Allah canı lansın! Açın ulan şu kapıyı!
2: Hayrola? Niye hepiniz bir köşeye yapışmışsınız? Fare mi var yoksa?
0: Allah! Fare mi var? Nerede? Nerede? Ay, ben fareden çok korkarım! Duydunuz mu? Fare varmış! Arayalım şunu bulalım! Ay, yardım edin! Yardım edin bulalım şu fareyi! Ay, burada mı acaba? Ay! Ölüm kopar dedim fareden!
2: Ya şu kadınlar amma korkak oluyorlar be abi be!
1: El şakasından nefret ederim! Kutlağını lan seni!
3: Yok abi, yardım çek abi!
0: Yalvarım yapma! Yapma, ne olur yapma, yalvarım!
2: Ah, Ali abi
1: yapma! Sana vurulmasından nefret ederim ben! Karım yanıma gelsin!
0: Herhangi bir rahatsızlığın yok ya Halimciğim.
1: Ne gibi anam?
0: Ne bileyim işte şey... Mesela karnın aç mı?
1: Aç, ha. Tabii, karnım aç. Karnım acıktı. Hadi kurun sofrayı. Sen de getir. Sen de salata yap.
2: Abi sen içmezdin, ne oldu?
1: Ben içki içmez miydim?
2: Ha.
1: Ha, evet.
0: Hoş geldin babacığım.
1: Oo, aslan oğlum benim. Canım oğlum, gel bakayım seni bir öpeyim. Görmeyeli ne kadar büyümüşsün. Bizim çocuğumuz değil mi?
0: Hı?
1: Biz sen ne kadar özlemişim seni. Söyle bakalım, okulda ne yaptın bugün?
0: Ne okulu baba?
1: Ne demek ulan ne okulu? Okuldan kaçıyor musun yoksa? Kaçtığını duyarsam kırarım bacaklarını ha.
0: Ne okulu Halim? Daha okula yazdırmadık ki çocuğu.
1: Ha, tabii yazdırmadık. Ben şey diyorum, yazdırdıktan sonra kaçarsa kırarım bacaklarını.
2: Ha. Ulan gıcırdak mı dişlerini yalan, en sinir olduğum şeyde...
0: Hadi! Böyle. Hadi! Hadi! Hadi! Yapma! Bırak!
2: Bir dakika, bir dakika yapma abi ya, bir dakika!
1: Karışma lan sen! Fırla, bir şey yap da gel hadi!
2: Tamam abi!
0: Resmen iyi saatte olsunlara karışmış! Ne kadar efendi bir adamdı, hiç aklım almıyor!
4: Muhakkak büyü yapmışlar zavallı ya, kocacığıma!
0: İçki de içecek şimdi!
4: Ay, iken böyle yaparsa sana sonunda kimini neler yapar!
1: Kesinlikle ulan yürü yürü, hadi yürü! Hadi!
2: Afiyet olsun!
1: Hadi!
2: Ne hadisi abi?
1: İçsene lan!
2: Dalga mı geçiyorsun abi, ben içkiyi bıraktım!
1: Niye?
0: İki akşam evvel konuştunuz Halim Bey, unuttunuz mu? Siz istediniz içkiyi bırakmasını!
1: Ha! Evet! Ben istedim de! Bu akşam izin veriyorum, içeceksin. Ama aferin, sevdim. Kıyak delikanlısın. Sözümü dinlemen hoşuma gitti.
2: Dinlemez olur muyum abi? Hadi şerefe. Senin sözün... benim için kanun demektir abi. İşte buldum. Namusumla çalışacağım.
1: Namusumla mı çalışacaksın? Ne olacak lan namusunla çalışacaksın da? Söyle bakayım, namusunla çalışarak kim adam olmuş ulan deve?
2: Sen dedin ya abi!
1: Ne dedim ben?
2: İçkiyi bırak, sigarayı bırak... namuslu bir iş bul, evlen!
1: Vay vay!
2: Kim abi?
1: O!
0: O kim?
1: Ben!
2: Hah!
1: Ha, yani eskiden ne yapmışım be? Bu devirde evlenilir mi lan? Bu ne?
3: Zeytinyağlı kereviz.
1: Allah, kereviz! En büyük düşmanım! Kimse ne dolar sana kereviz yap diye! Öldüreyim mi ulan seni, atayım sana ha! Bana kereviz düşünür mü lan?
5: Bir dakika ya!
1: Ben kereviz yapmıyorum lan! Ben kereviz yapmıyorum, adamı öldürürüm lan!
3: Ağlama yavrum, ağlama kızım.

0: İmkansız anne! Bu adam Halim değil, başka biri bu!
1: Nasıl başka biri? Bal gibi kocan!
0: Niye? Benim kocam bunları yapamaz! İmkansız!
2: İş yerinde başına bir şey geldi herhalde! Delirdi adamcağız!
1: Mutlaka biri büyü yaptı!
3: İsterseniz polise haber verelim!
2: Deli misiniz siz? Rezil oluruz millete!
0: Ben bu gece bu deliyle aynı yatakta yatamam!
4: Abi yukarı! Getirdiği kerevizi burnuma dayadı!
3: Eyvah! İlyas abi!
5: Ne?
3: Babam delirdi mi acaba?
5: Ne bileyim oğlum ben! Pek akıllıya benzemiyor!
3: Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylersek belki sakinleşir!
5: Helal lan Ali! Cin gibisin! Aslan Ali!
6: Sen!
5: Abi bir müjdem var abi!
4: Ne müjdesi lan?
5: Abi! Abi, hesap ettim bu yıl Fenerbahçe 6 puan farkla şampiyon!
4: Kim?
5: Fenerbahçe! İmdat!
3: Eyvah, İlyas öldürüyor!
5: Allah! Hadi!
3: Gitti mi işe manyak herif?
0: Gitti! Şimdilik kurtulduk!
3: Sizin bu adamla başınız belada!
2: Ben delirdi dedim, inanmadınız!
0: Delirmiş değil, bu işin içinde başka bir iş
3: var! Büyü bu, büyü! Sarı yerde bir ince hoca var, ona okutmak lazım!
0: Ne yapacağız biz bu adamla?
3: Büyü!
0: Evet, büyü yaptırmak lazım!
3: Büyü yaptırmak değil, büyüyü bozdurmak lazım!
2: Saçmalamayın canım! Ne büyüsü? Doktor lazım, doktor!
0: Değil, bu adam Halim değil! Bunca senelik kocamı tanımaz mıyım ben? Halim değil bu! Başka biri!
2: Ama abla, unutma ki...
0: Aması yok! Halim değil, başka biri!
3: İkiz kardeşi olmasın?
0: Vallahi bilemem, ama bir şeyler dönüyor!
3: Peki, başka biri ise Halim Bey nerede?
0: Bilmiyorum!
3: Başına bir şey gelmesin.
0: Bilmiyorum.
3: Hemen polise haber verelim.
7: Ne geliyorsun ulan peşimden? İşin gücün yok mu senin?
5: Dalga mı geçiyorsun abi? Burada çalışıyorum ya.
7: Burada mı çalışıyorsun?
5: Evet.
7: Tabii. Öyle ya.
5: Bugün ilk iş abi. Para gelecek.
7: Sen nereden biliyorsun lan paranın geleceğini?
5: Ben getiriyorum abi parayı. Bu önemli görevi bana verdiler. Sizin tavsiyeniz üzerine tabii.
8: Estağfurullah. Ben sana gösteririm.

0: Bir dakika.
1: Ne var?
0: Dünkü davranışınızı tartışmamız lazım.
1: Yediğin dayak yetmedi mi lan? Keki!
2: Hala konuşuyor, öldürecek
3: onu! Sakin olun Halim Bey, sakin olun, lütfen sakin olun, patron sizi istiyor. Hadi!
4: Gir!
1: Buyurun, beni emretmişsiniz.
4: Para geldi Halim Bey, oh. Aç!
5: Anahtarı buyurun.
1: İyi günler. Teşekkürler kardeşim.
5: Abi, sen dün gece aklın varsa evlenme dedin ama... ...ben Zeynep'le evlenmezsem ölürüm.
1: Zeynep kim ulan?
5: Baldızın abi.
1: Zeynep'i sana veriyorum.
5: Allah! Aslan abim benim!
1: Ulan dur ulan, dur! Bırak ulan sarılmayı, hadi hemen hazırlıklara başla!
5: Ne hazırlığı abi?
1: Ev hazırlığı! Buzdolabı, çamaşır makinesi...

0: vakit kaybetmeden bitmeden yetiş hemen al. Hadi yavrum. Hadi yavrum.
1: Abi ya. He? Bitmeden al diyorsun. Buzdolabı, çamaşır makinesi biter mi abi? Maç bileti mi bu?
0: Belli olmaz. Biter biter. Ha. Bu işlerde dalga geçmeye hiç gelmez. Ha. Hadi yürü. Acele et. Hadi. Hadi. Hey Allah'ım ya Rabbim.
2: Halim Bey.
3: Allah. Ne?
2: Şakir Bey sizi istiyor.
3: Şakir Bey'in

0: Abi, ne oldu sana? Pencereden mi düştün? Neyse abi. Verilmiş sadakan varmış, pek bir şey olmamış gene.
1: Bak beni Şakir Bey'i görmem ya.
0: Abi, 20 bin lira verdin, yetmiyor ki. Bir hesap ettim, en az 15 bin lira daha lazım ya.
1: Bak beni soyuluyor.
0: Ayıp ettin abi. 15 bin lira daha istedik diye soyguncu mu olduk yani?
2: Halim Bey ödeme planını Nazlı Hanım'dan alın. Tır taksitleri yarın öğleye kadar bankasına yatırılacak. Öğleden sonra da maaşları ödersiniz. Giriniz.
3: Tamam. Giriniz.
4: Şakir Bey çağırıyor dedim, hala burada oturuyorsunuz.
1: Ayten Hanım soyunuyoruz.
4: Ha böyle rezalet görmedim. Güpegündüz hem de iş yerinde. Ne demek soyununuz?
1: Soyunuyoruz.
4: Bırakın terbiyesizliği de patronu bekletmeyin.
0: Halim abi.
3: Ha? Ne?
0: 15 bin lira daha istedik diye bizi hırsız yerine koydun be abi.
3: Ne 15 bini be?
0: Buzdolabı tamam da çamaşır makinesine yetmiyor abi.
3: Allah. Para mı istiyorsun sen?
0: Ne bileyim yani, biraz daha ver de Allah. Taksit de alacağız ama peşinleri ödeyelim.
3: Yeter mi?
0: İyi, tamam. Tamam abi. Tamam abicim. Sağ ol abi. Halim abi.
3: Gene ne var lan?
0: Ne acayip adamsın be abi. Bir dakikan bir dakikana uymuyor. Bir canavar oluyorsun, bir melek.
3: Konuşma lan kelek.
1: Beni emretmişsin. Zaten ben sizi görmek istiyordum.
0: Halim Bey, ne oldu böyle birdenbire? Az önce hiçbir şeyiniz yoktu.
1: Beni soyuluyoruz. Acele edelim, soyuluyor.
4: Aa, düşüyor.
0: Halim Bey, Halim Bey.
4: Hiç gelmiyorsun.
0: Sasmayın. Çekilin. Kaldıralım.
4: Yavaş yavaş.
0: Yorum, oturtun şöyle.
1: Soyuluyoruz.
4: Sakin olun Halim Bey.
1: Soyuyorlar.
4: Sakin olun. Beni
1: soydum.
4: Beni soydum. Halim Bey, konuşmayın.
1: Beni dinlemeniz lazım.
0: Konuşmayın.
1: Kasap falan.

0: Ne var be?
1: Aa, Şakir Bey!
0: Şakir Bey'in validesine hürmetler ederim. Konuştum be, konuştum lan, 40 defa konuştum. Şakir Bey yok artık. Şakir Bey öldü. Ş harfi yok. Ş harfi alfabeden çıkarıldı. Çıldırdın beni. Bir daha bu odaya girmek yok. Hiçbiriniz!

0: Allah müjdanızı versin, beni dinlemiyorsunuz. Adam şu anda kızıyı soyuyor, beni dinlemiyorlar.
1: Halim abi, Halim abi, bak, buzdolabı çamaşır makinesi tamam da, hani olmuşken diyorum, bir de elektrik süpürgesi alsam ha abi.
0: Beni dinlemiyorlar, her şey bitti, her şey bitti.
1: Bir dakika Halim abi, bir dakika ya, bir dakika abi ya.
0: Soyuluyoruz diyorum.
1: Ya. Bir 35 bin lira verdin, her şey bitti diyorsun. Vallahi ayıp abi be!
0: Soyuluyor.
1: Tamam tamam, elektrik süpürgesi kalsın. Başlama gene soygun masalına. İşte bakın şu adam, kendisine şikayetçi.
0: Yaşasın polisler geldi.
2: Hakkınızda şikayet var, buyurun karakola gideceğiz.
0: Asıl ben şikayetçiyim. İş işten geçmeyene mani olun, soyuyorlar.
1: Allah! Ne çabuk kurtuldun Halim abi, polis seni götürecek diye ödüm koptu.
3: Ne polisi lan?
1: Demin götürüyordu ya abi. Şurada, şikayetçi olan varmış.
3: Ha o mu? O şakaydı o. Onlar ortaokuldan arkadaştır. Al şu çantayı, aşağı in, kapının önünde bekle beni. Hemen geleceğim, alışverişi beraber yaparız.
1: Televizyon da alacağız değil mi abi?
3: Televizyonu be, ev bile alacağız.
1: Heyda! Allah!
3: Allah!

0: Ayrılan.
1: Direkt
0: yanlış yapıyorsunuz.
1: Bizimle geleceksiniz.
0: Çok mühim bir yanlışlık yapıyorsunuz. Gelmeyeceğim.
2: Kendinize gelin beyefendi. Bu bizim görevimiz.
0: Beni soyuyorlar siz. Beni gülüyorsunuz.
2: Siz ortadan meşgul etmeyin lütfen.
3: Bir dakika kardeşim. Beyim
0: Bey. Beyim Bey. Büyük bir hata yapıyorsunuz.
2: Sen falan yapmıyorsun.

çıktılar Bastır. Aynasızlar çark et.

0: Çocuğu da canlı istiyorum, yakalayın!
1: Dokunmayın
2: bana! Kara şövalyeler!
0: Elime geçtin Battal. Seni Bizans sarayından kaçırdıklarında çok küçüktün.
3: Battal, benim ellerimde can verecektir.
4: Oğlum!
2: Ahım o alçakların yanına! Komayın sakın!
5: Ölüyü çuvala koyup ağzını bağlayın!
0: Canımız Battal Vadi'ye feda olsun!
6: Oğlunu arıyordun demek ya!
3: Bütün ömrümce bugünü bekledim amca!
2: Babamsın sen benim! Affet beni!
0: İkisini de parçalayın!
3: Haydi bir arslan yavrusu!
7: Battal Gazi'nin intikamı bugün 16.15'te TV4'te.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Servis geldi. Çanta hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
14: Hesap
13: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Baloncuklu Lipton mu?
18: Çok lezzetli.
17: Ve ferah. İçim küpür küpür.
16: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
19: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
20: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doymalık takılıyorum.
20: Bir şey diyeyim mi?
21: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
22: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
23: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
24: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
24: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
24: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
25: Gerçekten onlara gülerdim.
26: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
27: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
7: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
27: Atlarla çalışıyorum.
26: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
28: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
7: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. 5 kilo Çaykur tiryaki çayı 1499 lira. Pınar süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: ne kadar emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti deyince şu, nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız mı
2: buraya da? Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Bu var ya
13: bu. Yok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok ben doyamalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Siparişiniz
18: ve Pepsi'niz.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Ama ne otel?
21: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
20: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4.200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
20: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
22: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor. Bil bile bilirsen diyor.
23: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
23: Nedir bu?
2: Kukla mı?
23: Kuşları...
2: Cadı. Canavar.
23: Cadı mı?
24: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
22: Eğlenceli cevaplar.
25: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
22: Kahkaha attıran görüntüler.
26: Var mı daha şey?
2: Bitti. Bitti. Bay bay.
26: Tamam ben artık anladım. Üç günden
22: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
27: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
28: Nasıl mı?
29: Zaman kaybetmek yok.
30: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
27: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
6: Halkbank. Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
31: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
32: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Kireç sadece

0: bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte...
9: Ney diyor? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
9: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Bu var ya bu.
15: Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Maşallah.

yapıyorlar diye para var ha. Bırak yanıyor.

0: Ne kadar Beşiktaşlı varsa... Allah bırakın ulan Beşiktaş'ı! Ulan ben Beşiktaş'a laf ederim, yerim ulan! Sen beni tanımıyorsun galiba, Allah'ın gülü! Allah'ın
1: gülü! Yakalayın, gelsin soygun gibi!
2: Bırak adamı, bırak!

Beşiktaş! Başka büyük yok! Beyler!

Selamun aleyküm. Buraya bir karışıklık mı oldu Usam? Ha bu adamlar ne kadar benziyor böyle birbirlerine? Sanki iki hamsi geldi de yan yana durayım. Kurban olduğum Allah'ım, nasıl yarattın ki bunları böyle birbirine benziyorlar? İkiz midirler, nedirler? İnsanlar çift yaratılı derler idi de inanmaz idim.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayşe İriş. 11 yaşındayım, 7. sınıf öğrencisiyim. Yarışmanızın bütün bölümlerini baştan sona izledim ve çok beğendim. Umarım ekip arkadaşlarımla birlikte iyi işler çıkarırız. Yarışmada görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Merhaba, ben Yağmur Çakmaz. 11 yaşındayım ve 7. sınıfa gidiyorum. Bale, dans, drama ve kickboks ile ilgileniyorum. En sevdiğim ders Türkçe ve en sevdiğim renk mor. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. Ve şimdiden tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Mert Bela Yavuz. 11 yaşındayım, 7. sınıfa gidiyorum. İstanbul Büyükçekmece'de yaşıyorum. Kitap okumayı, org çalmayı, flüt çalmayı ve bilgisayar oyunlarıyla oynamayı çok seviyorum. Katılan diğer arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhaba, benim adım Yiğit Ura. 11 yaşındayım, 7. sınıfa gidiyorum. Hobilerim... Balıklarım ile ilgilenmek ve balık tutmak. En sevdiğim ders matematik. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Ayşe'yi misafir ediyoruz. İkinci masamızda Mert, üçüncü masamızda Yağmur ve dördüncü masamızda da Yiğit var. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyi. Yes.
0: Harika gözüküyorsunuz. Ayşe ile başlayalım. Ayşe'cim, seni yeniden tanıyalım. Biraz tanıdık.
6: Merhaba, ben Ayşe İriş. 11 yaşındayım, 7. sınıfa gidiyorum. Büyünce kreş öğretmeni olmak istiyorum. Hobilerim paten sürmek, denize gitmek ve... kilden tasarımlar yapmak.
0: Harikasın. Şimdi tasarımlar demişken hemen çok teşekkür ediyorum. Ellerinle annenle beraber, değil mi? Sevgili ailelerimiz de burada. Siz de hoş geldiniz. Güzel bir destek veriyorlar bize ailelerimiz. Bana bunu yapmışsınız. Çok teşekkür ederim Ayşe'cim.
6: Rica ederim.
0: Bunu bir sonraki programımda takacağım. Sen de izlersin diye düşünüyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum ve kreş öğretmeni olmak istiyorum,
6: evet.
0: Değil mi? Neden kreş öğretmeni?
6: Çünkü çocuklarla aram çok iyi ve çocukları çok seviyorum. Onlarla vakit geçirmeyi de çok seviyorum.
0: Harikasın Ayşe'cim. Bütün hayallerin gerçek olsun. Mert'e geçiyorum. Mert'im hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Adım Mert Bela Yavuz. 11 yaşındayım. Yarışmaya Büyükçekmece'den katılıyorum. Bir yıllık tiyatro eğitimim var. Su sporlarıyla uğraşıyorum. Kitap okumayı, org çalmayı, flüt çalmayı ve bilgisayar oyunlarıyla oynamayı çok seviyorum.
0: Çok güzel.
7: Tüm katılımcılara başarılar dilerim.
0: Peki sen ne olmak istiyorsun ileride?
7: Büyüyünce genetik mühendisi olmak istiyorum.
0: Genetik mühendisi. Nasıl karar verdin?
7: Hayvanları çok seviyorum. Evde de bir kedimiz, bir köpeğimiz var.
0: Çok güzel.
7: İlk başta veteriner olmak istiyordum ama genetik mühendisleriyle ilgili haberler duymaya başladım. Daha çok sevdim.
0: Harikasın. Senin de tüm hayallerin gerçek olsun Mert'cim ve Yağmurcuğum hoş geldin.
8: Ben Yağmur Çapraz. 11 yaşındayım ve 7. sınıfa gidiyorum. Bale, dans, drama ve kickboks ile ilgileniyorum. En sevdiğim ders Türkçe ve en sevdiğim renk mor. Yarışmamıza İstanbul'dan katılıyorum ve tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: En sevdiğin renk mor. Peki sen ne olmak istiyorsun?
8: Oyuncu.
0: Oyuncu. Neden oyuncu olmak istiyorsun Yağmur?
8: Çünkü televizyona çıkıp ünlü olmak istiyorum.
0: Ama bugün televizyona çıktın.
8: Evet.
0: Bugün bir başlangıç yaptın. Hadi bakalım. Evet. Sana da başarılar. Tüm hayallerin gerçek olsun. Yiğit'cim hoş geldin.
9: Adım Yiğit Tura. 11 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Hı-hı. Hobilerim balıklarımla ilgilenmek ve yüzmek. Hayalimdeki meslek pilot olmak.
0: Pilot olmak. Genelde pilot olmak isteyenler Yiğit'cim. Hep biz işte dünyayı gezmek istiyoruz. O yüzden macera seviyoruz. O yüzden pilot olmak istiyoruz diyorlar. Sen?
9: Ailemle gezmek istiyorum.
0: Ailenle gezmek, harikasın. Senin de tüm hayallerin gerçek olsun. O zaman arkadaşlar artık başlayalım mı?
5: Evet.
0: Gelsin mi sorular?
5: Evet.
0: Evet, herkes çok hazır. O zaman Ayşe için gelsin harf tablomuz.
6: Ablam Asya'nın A'sı.
0: Asya'nın A'sı 30 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Dam üstünde duruyor, göğe merdiven dayıyor. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Ne olabilir? Dam üstünde duruyor. Göğe merdiven dayıyor. Dam üstünde. Bir kutu daha açalım derken.
1: Baca.
0: Mert'ten cevap gelir mi? Görelim. Bravo, 20 puanı, ilk 20 puanımızı kumbaraya attık. Harikasınız ve Mert'le devam ediyoruz.
1: Kardeşim Kayra'nın K'si.
0: Kayra'nın K'si 60 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Başı su altında tutarak yüzmeyi sağlayan soluk alma borusudur. Süremiz başladı.
1: Şnorkel.
0: Sen suyla ilgileniyordun. Su sporlarıyla da ilgileniyordun değil mi? Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Bravo. Yağmur'la devam ediyoruz. Yağmur için gelsin harf tablomuz.
2: Arkadaşım Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si 70 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. İki düzine kalem ve üç deste silginin toplam sayısı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: 24.
0: 24 mü doğru cevabımız? Ekip çalışıyor şu anda. Mert?
2: 54.
0: 54 mü doğru cevabımız? Harikasınız. Yiğit için geliyor tablomuz.
1: Babamın Necati'nin neyse.
0: Necati Bey'in neyse 50 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Yaraları sarıp kapatmaya yarayan nesnedir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması derken Mert'ten cevap geliyor.
1: Bandaj.
0: Doğru mu cevabımız görelim. Kumbaramıza 50 puan daha ekledik. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz, çok da hızlı gidiyoruz. İlk 4 sorumuz geride kaldı bile ısınma turu için. Ayşe'cim hadi senden bir tahmin alalım. Kumbaramızda kaç puan birikti?
2: 190.
0: 190 Mert.
1: Bence de 200'lere ulaşmıştır.
0: 200'lere ulaştık Yağmur.
3: 200.
0: 200 Yiğit.
3: 180.
0: 180 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar 200 puan. Yağmur 200 demiştin galiba. Hepinize çok yaklaştınız. 2300 puana da ihtiyacımız var. Daha yolun çok başındayız. Harikasınız. Ve Ayşe ile devam ediyoruz.
2: Arkadaşım Esen'in E'si.
0: Esen'in E'si 30 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Hamurla yapılan, isteğe göre yumurta, kıyma, peynir, pastırma gibi malzemelerle pişirilen yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışma. Son dakikada aklına geldi galiba Ayşe'nin.
1: Bir de.
0: Son dakikada düşündü Ayşe ve kararını verdi. Peki doğru mu görelim? Şahanesiniz. Arkadaşlar görselimiz de geldi. Nasıl yemeklerle aramız?
1: Benim iyi.
0: Böyle yemeği mi çok severiz yoksa yapmayı mı? Hani mutfakta böyle girer miyiz? Annelere yardım eder miyiz?
1: Ben sevdiğim yemekleri yapıyorum. Sonra da yiyorum.
0: Evet. Oh çok güzel. O daha da keyifli.
1: Evet.
0: Şahanesiniz arkadaşlar. Mert'le devam ediyoruz.
2: Kedim Saye'nin sesi.
0: Kedin Saye mi adı? Saye'nin sesi 50 puan değerinde ve futboldan gelecek sorumuz. Futbolda gol yememeyi amaçlayan savunma odaklı mevkidir. Süremiz başladı.
2: Defans.
0: Mert'in bu cevabıyla kumbaramıza 50 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Yağmur'la devam ediyoruz.
3: Istakozun ısı.
0: Istakozun ısı 70 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelgedir. Süremiz başladı.

0: Ayşe. Soy ağacı.
1: Doğru mu cevabımız, görelim. Bravo. Yiğit'cim, senin için geliyor harf tablomuz.
2: Leyli'nin L'si.
1: Leyli'nin L'si 50 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Ayakta tek kürekle yürütülen iki ucu yukarıya kıvrık kayıktır. Süremiz başladı.

0: Mert.
1: Sandal.
0: Sandal mı cevabımız, görelim. Olmadı. Hadi ekip çalışması, ne olabilir? Bir kutu açalım. Düşünelim biraz. Daha var süremiz. Bir kutu daha açalım. Yağmur.
1: Gondol.
0: Gondol mu doğru cevabımız? Harikasınız. Arkadaşlar, hiç gondola binen var mı?
1: Ben.
0: Kim bindi? Yağmur, Yiğit. Nerede bindiniz?
1: Eskişehir'de.
0: Eskişehir'de değil mi?
2: Ben sen... ama oyuncak olanına bindim.
0: Oyuncak olanına mı? Oyuncak olanına nerede bindin Yiğit'ciğim?
2: Luna Park'ta.
0: Luna Park'ta mı? Sen o gondola bindin. Ayşe'yle devam ediyoruz.
3: Annem İlknur'un iyisi.
0: İlknur Hanım'ın iyisi 30 puan değerinde ve baharatlardan geliyor sorumuz. Asya mutfağında sıkça yer alan, ülkemizde de kullanılan bir baharat karışımıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Baharatları düşünelim arkadaşlar. Açalım bir kutu.
1: Köri.
0: Yiğit sende de vardı cevap galiba. Aynı anda eller butona gitti. O zaman Yiğit ve Mert'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 20 puan daha ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizinle. Köri, başta Pakistan ve Hindistan olmak üzere Güneydoğu Asya mutfağında yer alan baharat karışımıdır. Köri'nin içinde zerdeçal, sumak ve birçok baharat yer alır. Özellikle beyaz etlerin yanında kullanılır. 1960'lı yılların sonunda ve 1970'li yılların başında bütün dünyaya yayılmıştır. Buradan bu bilgiyi de verdik ve Mert'le devam ediyoruz.
1: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 40 puan değerinde ve enstrümanlardan gelecek sorumuz. Kamıştan yapılan, çobanlarla özdeşleşmiş, yumuşak sesli, üflemeli bir enstrümandır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip, düşünelim ne olabilir? Çobanlarla özdeşleşmiş. Bir kutu açalım. Mert?
1: Kaval.
0: Kaval mı doğru cevabımız? Harikasınız. Arkadaşlar hemen yine size bir bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen bulgulara göre Kaval'ın tarihi antik çağa kadar inmektedir. Bu bilgiyi de sizinle paylaştıktan sonra Yağmur'la devam ediyoruz.
2: Reyhan'ın R'si.
0: Reyhan'ın R'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir yere veya amaca ulaşmak varmaktır. Süremiz başladı.

0: Mert?
1: Erişmek.
0: Erişmek mi doğru cevabımız? Harikasınız. Ve ısınma turunun son harfi Yiğit için geliyor.
2: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 50 puan değerinde ve gökbiliminden gelecek sorumuz. Güneşe yakınlık bakımından 8. gezegendir. Süremiz başladı.
2: Satürn.
0: Satürn cevabıyla Yiğit kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim? Olmadı. Yağmur?
3: Neptün.
0: Neptün mü doğru cevabımız? Güzel bir ortak çalışmayla arkadaşlar kumbaramıza 50 puan daha ekledik ve size hemen Neptün'le ilgili bilgi vermek istiyorum. Türkiye Uzay Ajansı'ndan aldık bu bilgiyi. Güneş sistemimizdeki son gezegen olan Neptün, karanlık, soğuk ve çok rüzgarlıdır. Güneş'e olan uzaklığı Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından 30 kat daha fazladır. Neptün'de bir gün 16 saat sürer. Güneş etrafında bir turuysa 165 Dünya yılına eşittir. Neptün'ün 13 uydusu ve bir tane de onaylanmayı bekleyen uydusu vardır. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk ve arkadaşlar nasıldı? Nasıl bir ısınma turuydu? Çok hızlı geçti.
4: Evet, çok hızlı geçti. Birdenbire geçti.
0: Birdenbire geçti ama siz arkadaşlar ısındınız da diye düşünüyorum artık. Evet, heyecan da gitti, kalmadı. Şimdi o zaman bir ben tahmin alacağım. Ayşe'cim sence kumbaramızdan kaç puan birikti?
4: 480.
0: 480. Mert?
1: Bence 600'lere ulaşmıştır.
0: 600'lere ulaşmışızdır. Yağmur?
2: 510 olabilir.
0: 510 olabilir. Yiğit?
2: 540.
0: 540. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Yiğit'cim bravo. 540 puan birikmiş ve 1960 puana ihtiyacınız var. Şahanesiniz. Nasıldı Ayşe'cim ısınma turu?
4: Çok güzeldi. Hızlıca ekibimle birlikte çok güzel cevaplar verdik.
0: Harikasınız Mert'cim.
1: Hocam birisinin aklına gelmese diğerinin aklına geliyor. Bütün soruları çatır çatır çözdük hocam.
0: Şahanesiniz Mert'cim, Yağmur'cum.
2: Çok güzel bir turdu bizim için.
0: Çok güzeldi. Çok güzel bir ekip oldunuz değil mi? Arkadaşlarımız da söyledi. Yiğit.
2: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi arkadaşlar?
1: Olur.
0: Evet. Olur. O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
1: Hazırız. Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Ayşe için geliyor harf tablomuz.
4: Kelebeğin K'si.
0: Kelebeğin K'si 80 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Kişinin kilosu ve boyunun oranıyla sağlıklı yaşam için bilgi veren ölçüttür. Nokta nokta nokta nokta indeksi. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Birinci kelime vücut.
0: Şimdi bir ekip çalışması başladı burada. Ayşe başlattı ekip çalışmasını. Arkadaşların da katılıyorlar mı acaba? Yağmur.
2: Vücut kütle indeksi.
0: Vücut.
2: Kütle.
0: Kütle indeksi mi doğru cevabımız? Ama çok yaklaştın. Mert?
3: Vücut kitle indeksi.
0: Doğru mu cevabımız? Harika bir ekip çalışmasıyla başladık arkadaşlar. Yiğit, Yağmur, Mert ve Ayşe harikasınız. Vücudu sen buldun dedi Ayşe'ye Mert.
3: Kitleden de kitle aklıma geldi.
0: Bravo, çok güzel bir ekip çalışması olmadı mı?
3: Evet.
0: Şahanesiniz siz. Şimdi size Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşacağım arkadaşlar. Vücut kitle indeksi. Boyunuza göre kilonuzun nasıl olması gerektiğini belirleyen bir sağlık ölçütüdür. Bir kişinin vücut ağırlığının yani kilogram cinsinden boyunun karesine metre cinsinden bölünmesiyle hesaplanırmış. Bu bilgiyi de vermiş oldum ve Mert'le devam ediyoruz.
3: Arkadaşım Abdullah'ın A'sı.
0: Arkadaşın Abdullah'ın A'sı 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Koyun, keçi, inek gibi hayvanların sütünden mayalanarak yapılan bir yiyecektir. Süremiz başladı.
3: Çedar peynir.
0: Çedar peyniri. Doğruysa 90 puanı kumbaramıza ekliyor muyuz? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.

0: Diğer?
1: İkinci peynir
2: evet,
1: olacak
2: evet, galiba. Peynir.
3: Hangi peynirler var düşünelim
1: ben. Siyah peynir.
3: Siyah peynir mi?
1: Yok beyaz peynir.
3: Siyah mı beyaz mı karar ver.
1: Beyaz.
3: Son kararın beyaz mı? O zaman beyaz peynir mi cevabımız görelim.
1: Siyah ne?
3: Mert görselimiz geldi. Siyah peynir deyince aklına hangi peynir geldi?
1: Aklıma peynir gelmedi. Siyah bir anda aklıma geldi diye söyledim.
3: Ama sonra hemen onu beyazla değiştirdin. Evet. Şahanesin. Nasıl tüketir miyiz kahvaltılarda peynir?
1: Ben yiyorum evet.
3: Ama artık benim aklıma hep sen geleceksin. Beyaz peynir yerken siyahını düşüneceğim Mert'cim. Yağmur'la devam ediyoruz.
2: Babam Serkan'ın sesi.
3: Serkan Bey'in sesi 110 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Çok konuşmanın her zaman doğru olmadığını ifade eden atasözüdür. 2 nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.

0: bazı ekip çalışması...
1: İki dinle bir söyle.
0: İki?
1: Dinle bir söyle.
0: İki dinle bir söyle mi cevabımız? 110 puan kumbaramıza eklendi. Harikasınız arkadaşlar. Ve Yiğit'le devam ediyoruz.
1: Helikopterin E'si.
0: Helikopterin E'si 130 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Bilimsel verilerle toprağa ve bitkilere dair çalışmalar yapan, tarımsal üretime katkıda bulunan kimsedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Mert.
2: Ziraat mühendisi.
0: Ziraat mühendisi mi doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. İlk 4 sorumuz geride kaldı ikinci tur için. Şimdi Ayşe'den bir tahmin alalım. Kumbaramızda kaç puan birikti?
3: Bence 700'e ulaşmışızdır.
0: 700'e ulaşmışızdır diyor Ayşe. Mert?
2: Bence de 700-800 arası bir
0: 700-800
2: şeydir.
0: 700-800 arası. Yağmur?
4: 750-800.
0: 750-800 Yiğit?
1: 730.
0: Herkes böyle 700'lerde diyor. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar.
2: Yok artık.
0: Yok artık dedi Mert. Tahminlerden de öte 910 puanımız var ve 1590 puana ihtiyacımız var. Şahanesiniz. Arkadaşlar moral oldu size diye düşünüyorum 900
2: evet. Önce.
0: Hadi bakalım o zaman Ayşe ile devam ediyoruz.
3: Bahçıvanın B'si.
0: Bahçıvanın B'si 150 puan değerinde ve şarkılardan geliyor sorumuz. 150 puanda evet bu turun en yüksek puanı. Görelim sorumuzu. Uç uç böceğim, yarın düğün olacak sözleriyle başlayan şarkının devamıdır. Annem sana nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
3: Terlik papuç alacak.
0: Cevap doğruysa Ayşe kumbaramıza 150 puan ekler mi? Harikasın.
2: Ayşe, çok iyi gidiyoruz.
0: Bak Mert diyor ki çok iyi gidiyoruz diyor oradan. Hatırlıyor muyuz arkadaşlar bunu? Ayşe'cim hatırlıyor musun?
3: Evet.
0: Nasıldı?
3: Uç uç böceğim, annen sana terlik papuç alacak.
0: Bu kadardı değil mi? Teşekkür ederiz. Mert'le de devam ediyoruz.
2: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 80 puan değerinde ve iletişimden geliyor sorumuz. Haber, spor, etkinlik gibi içeriklerin seyircilere anlık olarak aktarıldığı sistemdir. Süremiz başladı.

0: ekip
1: canlı yayın
2: derken Yiğit'ten doğru cevap gelir mi görelim? Bravo Yiğit. Harikasınız arkadaşlar. Yağmur için geliyor harf tablomuz.
3: Yağmur'un Y'si.
2: Yağmur'un Y'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek. Birinin başarısıyla onurlanmak,

0: Gurur duymak.
1: Gurur duymak mı doğru cevabımız? Şahanesiniz. Yiğit'cim senin için geliyor harf tablomuz.
2: Tuğra'nın T'si.
1: Tuğra'nın T'si 100 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Yüksek sesle gülmektir. Süremiz başladı.
0: Kahkaha atmak.
1: Eğer bu cevabımız da doğruysa kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar, kahkaha atmakla ilgili bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Sonuçları Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yıllık toplantısında açıklanan bir çalışmada kahkaha atmanın kalp hastalığı olan kişilerde semptomların iyileşmesini sağladığı belirlendi. Koroner arter hastalığına sahip ortalama yaşları 64 olan 26 yetişkinle gerçekleştirilen klinik deneyde katılımcılar 13'er kişilik iki gruba ayrıldı. 3 ay süren çalışmada bir grup her hafta birer saatlik iki farklı komedi programı izlerken diğer grup 2 saatlik sürede siyaset programları ya da Amazon Yağmur Ormanları gibi ciddi belgeseller izledi. Çalışmanın sonunda komedi programı izleyen gruptaki kişilerin kalbinin pompaladığı kanda diğer gruptakilere kıyasla %10 daha fazla oksijen olduğu görüldü. Ayrıca bu gruptaki kişilerin daha sağlıklı damar gelişimine sahip olduğu belirlendi. Arkadaşlar harika bir bilgi değil mi?
3: Evet, çok güzel. Gülmek zaten başlı başına çok güzel bir şey. Ayrıca bir de sağlıklı olunca her zaman gülelim yani.
1: Değil mi arkadaşlar? Hepimiz hep gülelim. Ne diyorsunuz?
3: Evet. Bence
1: bir gülelim o zaman. Hadi herkes bir gülsün. Bu faydalı bilgiyi de öğrendikten sonra Ayşe ile devam ediyoruz.
3: Civcivin C'si.
1: Civcivin C'si 90 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Vücudu genellikle koyu kahverengi olan, sıcak ve nemli yerlerde görülen canlıdır. Süremiz başladı.
3: Hamam böceği.
1: Hamam böceği mi doğru cevabımız? Harikasınız. Mert'cim senin için geliyor harf tablomuz.
4: Yumuşak G.
1: 150 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Ülkemizin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Erzurum'daki doğal yükseltidir. Süremiz başladı.

0: Hadi sonundaki ekip dağları olmalı galiba.
1: Evet. Şimdi ekip çalışması başladı. Mert başlattı ekip çalışmasını. Evet. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Ülkemizin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Erzurum'daki doğal yükselti. Erzurum. Bir kutu daha. Var mı fikriniz? Yok. O zaman bir kutu daha açalım.
2: Son kelime kesin dağları da.
1: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Yağmur.
3: Palandöken dağları.
1: Doğru mu cevabımız? 90 puanı kumbaramıza ekledik.
3: Harikasınız. Ben de tam basıyordum.
1: Kim tam basıyordu?
3: Ben de tam basacaktım.
1: Ama yine çok güzel bir ortak çalışması oldu arkadaşlar. Ayşe'cim dağlar da senden geldi galiba değil mi?
2: Evet.
1: Dağları dedin. Çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Erzurum Valiliği'nden aldığımız bir bilgi. Erzurum'un

Güneyde yer alan Palandöken Dağları Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biridir. 3185 metre zirvesiyle kış sporları için ideal bir ortam sunan bu dağlar doğu batı yönünde uzanarak yaklaşık 70 kilometre uzunlukta ve 30 kilometre

0: Haydi ekip çalışması.
1: Sonuncusu duymak olabilir.
0: Bir kutu açalım, daha iyi düşünün.
2: Olmuyormuş.
0: Söyle bakalım, bir tahmin et.
2: Yaptığından utanmak gibi bir şey diyecektim.
0: Yaptığından
2: ama
0: utanmak oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Arkadaşlar, kimler atasözlerini seviyordu? Mert? Seviyoruz atasözlerini.
1: Evet.
2: Üst kelime sanırım yaptığına ama ikinciyi bilemedim.
0: O zaman bir kutu daha açalım.
1: Ettiğini bulmak.
0: Ettiğini bulmak mı doğru cevabımız? Mert'in kuliste dedin ki, Yeliz abla ben atasözlerini çok seviyorum. Değil mi? Peki özel bir ilgin var mı? Çalışır mısın, okur musun atasözlerini?
1: Ya Süleyman Bulut'un 101 Atasözü, 101 Öykü ve 101 Deyim, 101 Öykü kitaplarını okudum birkaç kez. Onlardan biraz aklıma gelenler oldu ama bunu bunu aklıma geldiği için söyledim.
0: Yine aklına geldi, buldum. Teşekkür ediyoruz sana da ve Yiğit'le devam ediyoruz.
3: Iğdır'ın Isı.
0: Iğdır'ın Isı 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Tanımaz hale gelmek, uzaklaşmak, alışamamak gibi anlamları olan sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Yabancılaşmak.
1: Doğruysa cevabımız. Kumbaramıza 110 puan ekliyor muyuz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar bu tur da bitti, ne diyorsunuz?
2: Çok iyi gittik gerçekten.
1: Çok eğlendim. Çok iyi gittik diyor. Nasıldı Ayşe'cim senin için?
2: Bence çok güzeldi. Ekip arkadaşlarımla birlikte tekrardan çok iyi işler çıkardık.
1: Harikasınız Mert'ciğim.
0: Yani açılmayan kutular olmasa, açılan kutuların bazıları olmaya da bilirdi ama yine de iyi bir performans gösterdi.
1: Bence de çok iyiydiniz Yağmurcuğum.
3: Çok eğlenceliydi ve iyi bir takım performansı gösterdik.
1: Harikasınız, iyi.
4: Güzeldi ve eğlenceliydi.
1: Teşekkür ediyorum size. O zaman ben şimdi bir kumbaraya gideceğim ama önce tahminleri de alalım Ayşe.
2: Bence 2100.
1: 2100 Mert.
0: Bence 1600'lerde, 1700'lerde.
1: 1600-1700 Yağmur.
3: 1800.
1: 1800 Yiğit.
4: 1600-1700.
1: 1600-1700. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 1710 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa sadece 790. Yani bu ne demek? Alkışlayalım tabii.
0: Peki.
1: Ben de tam diyecektim ki yani bu ne demek oluyor? Mert oradan dedi ki sadece 4 soru kaldı. Evet, sadece 4 soru bilebilirsek ödül bizim arkadaşlar, ama finalde çok sorumuz var biliyorsunuz.
2: Çok hızlı geçti bir de.
1: Çok hızlı geçti. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
0: Olur.
1: Olur. Biz finale gidiyoruz.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Her kullanımda ilk ülke tıraş

0: performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. Bakın.
2: Tam da leslik.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
10: İzlerim.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
12: Ama ne otel?
13: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu
5: Lipton mu? Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Festiler geldi.
8: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
7: Lezzeti de.
8: Ha?
5: Bravo! Bravo!
7: Italiano.
8: Festi.
5: En festi.
9: Festi, festi.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
15: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
14: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
15: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
14: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
16: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
17: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
16: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
18: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
22: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
23: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
24: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
0: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
2: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
14: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
14: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
14: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
14: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
6: Gel.
4: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
25: Tez döneceğim Zeynep'im. İnan bana bu ekinler sararmadan döneceğim.
26: Artık oraya ve sana dönemem.
27: Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te.
26: Dann nehmen Sie sich eine Taxi.
27: Hoş geldin. Buyur içeri. Sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var.
28: Dilimi bağlasalar.
26: Kasinom evrenizde. Çünkü bu aya bah hep Türk müşteri gelmek.
28: Her çiçekten bana alırsın.
26: Çok güzelleşmişsin Zeynep.
27: Danke Hans.
26: Yeter dedim sana.
27: Gitmesen olmaz mı Zeynep? Ben yalnız Murat'ı sevdim.
26: Zeynep!
14: Almanya'da bir Türk kızı. Bugün 18'de TV4'te.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
29: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
30: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile Sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
24: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ve ben inanıyorum ki bu ekip final turuna çok hazır, değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Ayşe için gelsin kategorilerimiz. Hayvanlar alemi, sanat, inşaat, kısaltmalar. Hangisi olsun?
2: Sanat, ü.
0: Sanat, ü. Sorumuzu görelim. İnsan ve toplumla ilgili konuları işleyen düşündürücü ve güldürücü çizimlerdir. Süremiz başladı.
2: Karikatür.
0: Bir daha.
2: Karikatür.
0: Karikatür mü doğru cevabımız? Çok yaklaştı.
3: Karikatür.
0: Eğer cevap doğruysa Ayşe ve Mert kumbaramıza 200 puan ekler mi? Harikasınız. Bravo arkadaşlar, çok tatlısınız. Birbirinizi de kutluyorsunuz. Mert için geliyor kategorilerimiz.
3: Hayvanlar alemi, ordu.
0: Hayvanlar alemi, ordunun O'su. Sorumuzu görelim. Bal yapan canlıların bir arada yaşadığı, peteklerin bulunduğu yuvadır. Süremiz başladı.
3: Arı kovanı.
0: Mert veteriner olmak istiyordu. Sonra genetik mühendisliğine döndün, değil mi? Peki cevabımız doğru mu? Bravo. Harikasınız. Yağmur'la devam ediyoruz.
4: Hayvanlar alemi R.
0: Hayvanlar alemi R. Sorumuzu görelim. Büyükbaş hayvanların barındığı kapalı alandır. Süremiz başladı.
4: Ahır.
0: Herkes çok heyecanlı arkadaşlar. Eğer cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Arkadaşlar, ödüle çok yaklaştık. Ben şimdi bir kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kaç puan birikmiş.
3: 190.
0: Kumbaramıza 2310 puanımız var ve sadece 190 puana ihtiyacımız var. Harikasınız. Yiğit'cim, kategorilerimiz senin için geliyor.
5: Sanat Y.
0: Sanat Y. Sorumuzu görelim. Sahne, perde ve suflör kullanmadan oynanan Türk Halk Tiyatrosu'na verilen addır. Süremiz başladı.

0: Al koyunu.
1: Doğru cevabımız. Biter mi acaba, görelim? Doğru mu? Bu iş burada biter dedi Mert. Ama sanki biraz ekip çalışması yapacağız, öyle bitireceğiz gibi geliyor bana arkadaşlar. Bir kutu açalım.
0: İkinci zaten oyunu.
2: Evet, oyunu.
0: Ama birincisi ne?
1: Bir kutu daha açalım. Arkadaşlar 30 saniyemiz kaldı. Bir kutu daha açalım. Ben buradayım, siz oradasınız. Şurası ne oluyor?
0: Orta oyunu.
1: Eğer cevabımız orta oyunuysa, Yiğit, Yağmur, Mert ve Ayşe'nin ortak çalışmasıyla ödüle gider miyiz, görelim? Harikasınız. Kumbara'nın bugünkü birincisi Ayşe. Bravo Ayşe. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Mert. Bravo Mert. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Yağmur. Bravo Yağmur. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Yiğit. Bravo Yiğit. Arkadaşlar çok güzeldiniz. Özellikle sondaki dansınız, ne kadar iyi hazırlanmışsınız.
3: Teşekkür ederiz.
1: Bayağı güzel ekip olmuşsunuz. Öncesinde böyle danslar da hazırlanmış. Bayıldım. Neydi o dans? Hatırlayan
3: makarna dansı.
1: Makarna. Çok güzeldi arkadaşlar. Harikaydınız. Ayşe'cim nasıldı burada olmak?
3: Çok güzeldi. Buradan arkadaşım Zeynep'e, Esin ve öğretmenim Fatma'ya selam göndermek istiyorum.
1: Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Teşekkür ediyoruz Mert'ciğim.
0: Bence yarışma çok güzel oldu. Ben çok eğlendim. Buradan bütün tanıdıklarıma selamlar.
1: Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Herkese başarılar Yağmur'cum.
2: Burada olmak çok keyifli ve eğlenceli. Ben de buradan tüm tanıdıklarıma sevgiler gönderiyorum.
1: Biz de gönderiyoruz sevgiler Yiğit'cim.
4: Çok eğlenceli ve güzeldi. Buradan tanıdıklarıma sevgiler gönderiyorum.
1: Herkese sevgiler gönderiyoruz. O zaman artık bu ekip çok güzel çalıştı ve galiba ödülü hak etti değil mi arkadaşlar? Galibası yok, hak ettiniz tabii ki. Tablet abla, ödül abla, öyle bir tabletler varmış. Nerede, gören var mı?
3: Şurada.
1: Herkes benden önce görüyor. Burada. Ben karanlıkta göremiyorum, arkam dönük olduğu için bana yardım ediyor arkadaşlar. Duygu ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Hemen tabletlerimizle geliyorum arkadaşlar. Yiğit'cim, iyi ki geldin.
2: Teşekkürler.
1: Yağmurcuğum iyi ki geldin.
2: Teşekkürler.
1: Mert'cim iyi ki geldin.
0: Teşekkür ederim.
1: Ayşe'cim iyi ki geldin.
3: Teşekkür ederim.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ilçesinde Boyacı köydeyiz. Renkli, muhteşem bir program sizleri bekliyor. E o zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

Boyacıköy çok renkli bir yer sevgili seyirciler. Geldiğiniz zaman göreceksiniz. Hemen şuradan baktığımız zaman Boğaz'ı görebiliyorum ben çıplak gözle. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat da sizlere gösterir. Şu anda bulunduğumuz cadde Sezai Bey Caddesi. Boyacıköy yokuşu olarak da biliniyor. Sarıyer ilçesine bağlı Boyacıköy birçok diziye ve filme ve klibe ev sahipliği yapmış bir yer. Onu belirtmek istiyorum. Görgü Sokağı burası. Burada Sev Kardeşim filmi çekilmiş. Burada Tokatçı filmi çekilmiş. Hemen Mithat'ın arka tarafında Tarkan'ın, Türk pop müziğinin megastarı Tarkan'ın Hüp klibi çekilmiş. Kılıbık filmi çekilmiş. Birazdan götüreceğim sizleri. Geniş Aile dizisi. Yani o kadar çok televizyon dizisi ve filmi çekilmiş ki anlatmakla bitmeyecek bir yer Boyacıköy. Evlerin ahşap olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Nasıl Kuzguncuk'a gittiğinizde renkli renkli evler sizi karşılıyorsa, Boyacıköy'e geldiğiniz zaman da renkli renkli evlerin sizleri karşılayacağını belirtmek istiyorum. Yokuştan hemen aşağı indiğiniz zaman, şu an bulunduğumuz Sezai Bey Caddesi'nde yokuştan hemen aşağı indiğiniz zaman neresi biliyor musunuz? Balta Limanı sahil. Emirgen Korusu'na da çok yakın bir yer olduğunu belirtmek istiyorum Boyacıköy'ün. Şimdi biraz burada sokak arası.

sigaralarının keyfini çıkartacağız. Sonrasında neler geldiğinizde yapabilirsiniz, neler yiyip neler içebilirsiniz ya da neler alabilirsiniz, onları size göstermeye çalışacağız. Ne duruyoruz? Hep beraber Boyacıköy sokaklarını keşfedelim.

Şimdi birazdan buranın tarihini çok iyi bilen market sahibi, aslında bakkal sahibi dememiz daha doğru değil mi Mithat? Bir abiyle konuşacağız. Biz biraz önce çekim yapıyorduk. Ne yapıyorsunuz diye geldi. Mithat ve ben anlattık neler yaptığımızı. Beyefendi buranın gerçekten ansiklopedisi gibi Boyacı Köyün. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Birazdan burayla ilgili detaylı bilgileri kendisinden alacağız. Ondan önce hemen arkamda görmüş olduğunuz, Yıldız niye burada konuşuyorsun diyebilirsiniz. Bu arkamda görmüş olduğunuz yeri anlatacağım. Şu anda reklam filmlerinin çekildiği yermiş. Reklam stüdyoları olarak kullanılıyormuş. Yıldız, buranın neyini anlatacaksın diyeceksiniz. 1979'lara kadar, 1980'lere kadar arkamda görmüş olduğunuz yer Yıldız Sineması'ymış. Yazlık sinema olarak kullanılıyormuş. Kışında kışlık bölümü varmış, kışlık sinema olarak kullanılıyormuş. Ama biraz önce de dediğim gibi şu anda reklam filmlerinin çekildiği yermiş. Onu da belirtmek isterim.

0: Biraz önce sizlere bahsettiğim İhsan abi hemen yanımda. İhsan abi ansiklopedi gibi gerçekten sevgili seyirciler. Bana o kadar güzel bilgiler verdi ki sizlere anlatmam için. Ağzım açık böyle dinliyorum. Ve çok şaşkınlıkla dinledim. Yıldız niye bu kadar şaşırdın? Orada esnaf diyebilirsiniz. Öncelikle İhsan abinin kim olduğunu söyleyeyim. İhsan abinin Sezai Bey Caddesi'nde bir marketi var, bakkalı var. Eskiden beri de burada kendisi. Doğma büyüme boyacı köylü. Bu kadar çok şey bilmesine şaşırdım çünkü biz genelde programda semtlere ve ilçelere gittiğimiz zaman esnaflara ilk önce hani bir sorarız hani bizim bilmediğimizi ya da internette olmayanı esnaflar bilir diye. Hepsi bilmiyorum falan filan böyle der. Nasıl bilmez falan diyorum ben de Mithat'a genellikle. Mithat da der ki ne var kardeşim bilmeyebilir der. Ya diyorum ben burada esnaf olacağım her şeyi bilirim derim ben de. Yani öyle düşünüyorum. Tabii. İhsan abi öncelikle merhaba. Çok teşekkür ediyorum verdiğim
1: için. Ne demek? Lafı bile olmaz.
0: Kesinlikle esnaf dediğin ve hani doğma büyüme, buralı olmak ya da herhangi bir yerli olmak her şeyi bilmek demek.
1: Kesinlikle. Bir de şöyle bir not vereyim size. Birisi kız istiyor buradan gelip bize sorarlar. Bu nasıl bir kızdır, ailesi nasıldır? Çok kere başımıza gelmiştir.
0: Eski usul devam ediyor burada yani.
1: Tabii ki. Yani adam geliyor işte kızını evlendirecek ve oğlunu evlendirecek. İlk bize sorarlar. Nasıldır falan diye söylerler. Bu çok başımıza gelmiştir yani. En önemli konulardan biri bence bu.
0: Bence de kesinlikle bu arada İhsan abinin bakkalı ve marketi şöyle geçiyormuş. Ünlülerin marketi olarak biliniyormuş Sezai Bey Caddesi'nde. İçeri girmeyen yok. Normal bildiğiniz market hani öyle antin kuntin bildiğiniz marketlerden değil. Bildiğiniz normal market. İhsan abi biraz Boyacıköy'ü anlatmanı istesem senden. Kaç senedir burada yaşıyorsun öncelikle?
1: Ya 1965'ten beri burada yaşıyoruz.
0: Allah sağlık versin.
1: Burası bir Rum mahallesidir. Hep Rum arkadaşlarımız vardı. İşte Yorgo, Koço, Foti. Onlarla işte Tasula. İşte Algül'e, hep bu insanlarla büyüdük biz. Onlarla oynardık. Sonra zaman içinde bunların hepsi kayboldu gitti. Taşınmak zorunda kaldılar veya ne bileyim ülke değiştirmek zorunda kaldılar. Sonra mahalle bu şekilde işte evleri gördünüz. Eski Rum evleri.
0: Gerçekten çok güzel evler var.
1: Bunlar hepsi 1980 önce yapılan evlerdir.
0: Vallahi bence ahşap olan evler o kadar güzel ki burada bakmaya doyamıyorsunuz. Kesinlikle. Bütün samimiyetimle söylüyorum.
1: Çok değerli.
0: Kesinlikle.
1: Çok değerli yani. İnanılmaz değerli değerlendi o yaşlı evler.
0: Peki başka neler söylersiniz Boyacıköy ile ilgili? Şimdi ben biraz burada çekilen Türk filmlerini, dizilerini söyledim. Sizin bildikleriniz, sizin gözlemledikleriniz, son zamanlarda çekilen diziler, filmler.
1: Buradaki kavak yerleri, Yılmaz Erdoğan ilk çektiği dizi ve oynadığı, hem yazıp hem oynadığı. Yusuf Kurçenli, Ömer Uğur.

0: Avni Kütükoğlu yönetmenler bu şekilde çeşmenin başını gördünüz. Orada Umut Taksi çektiler. Yılmaz Derdi ilk işidir daha kimse tanımazken. Ve orada aynı şekilde Kavak Yelleri, sonra Geniş Aile, sonra Osman Yağmur'dan çektiği Bizim Mahalle ve klipler, bir sürü ve bir sürü belgeseller. Cahit Esong'un hayatının geçtiği sokakta çektiler. Yani aklıma gelecek ve bu mahallede de önemli, Yeşilçam'a çok katkılı üç insan vardır. İşte filmlerin yazar arkasında Yorgo Buduris, Marco Iliadis, Stavro Filimidis. Bunlar üçü Boyacıköy'dü. Tabii o zaman ulaşım olmadığı için kameralar hep buralara kuruyorlar. İşte bu sokaklardan. Her gördüğünüz mahallede mutlaka bir şey. Bahçıvan filmi 1955, Zeki Müren Rusça atlan böyle yürüyor at arabasıyla. Aynı şekilde çeşmenin karşısında. Bir iki sahneleri var bunların.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: yönetmen
1: size.
0: Yönetmen gözüküyorlar ya. Ben de her filmin içinde bildiğim için yönetmen gözü var. Mesela sana portakal sordum ben. Sizi görünce portakal. Bu portakal.
1: Çok teşekkür Gerçekten. Ediyorum size. İşiniz gücünüz rast gitsin. Görüşmek üzere.
0: Biz de sizin sayenizde bazı semtleri öğreniyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Bizim de sizden de biz de şahit.
1: Çok teşekkür
0: sizin
1: ederim.
0: Sizin de katkınız var semt işinde. Çok güzel bir şey.
1: Çok teşekkür yani. Ederim. İşiniz gücünüz sizin rast
0: aynı
1: gitsin.
0: Aynı şekilde. Aynı şekilde.

Sokaklar adeta film stüdyosu gibi gerçekten de. Biraz önce de belirttiğim gibi birçok televizyon dizisi, filmi buralarda çekilmiş. Hem geçmişte hem de günümüzde. Şöyle bakıyorum, kartpostal gibi değil mi Mithat? İstanbul'un aslında tam içindesiniz ama sanki fazlasıyla dışında bir yerdeymişsiniz gibi. Şu an bulunduğum yerden muhteşem bir boğaz manzarası var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü buradan görebiliyorum. Yani biraz önce de belirttiğim gibi buradaki bütün yokuşların sonu boğaza çıkıyor, sahile çıkıyor. Balta Limanı ve Emirgan'ın arasında Boyacıköy. Onu belirtmek istiyorum. Sarıyer ilçesine bağlı. Balta Limanı ve Emirgan'a gelen otobüslerle, minibüslerle Boyacıköy'e çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum. İstanbul'un her zaman belirli yerlerinde gezmeye, fotoğraflarımızı çekmeye ya da çektirmeye, tarihin içinde kaybolmaya alışmışız. Ama biraz daha farklılık yaratıp, bence bilinmeyen yerlere, fazla ön plana çıkmayan yerlere gelirsek hepimiz için bir farklılık olur diye düşünüyorum. Şöyle bakın, solumda çok güzel tarihi bir ev var. Hemen Mithat'ın sağ tarafında yine çok güzel tarihi bir ev var. Yokuşu devam ettiğimizde, Zarif Sokak diye bilinen bu yokuşu devam ettiğimizde yine sol tarafta birbirinden güzel tarihi evler var. Şu anda bulunduğumuz köşklerden birinde de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doktorunun yaşadığı da, ölmeden önceki doktorunun yaşadığı da iddia ediliyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum ve sizi buradaki tarihin içine gönderiyorum.

Biraz önce size gösterdik çeşmeyi. Burası sokağın adı Çam Fıstığı Sokağı. Çam Fıstığı Sokağı'ndan yukarıya doğru devam ettiğiniz zaman sol tarafınızda böyle manzaralı bir yer var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve Boğaz manzarasını tam anlamıyla gördüğünüz yer. Buraya Boyacıköy'de yaşayanlar manzaranın olduğu yere gittiniz mi diyorlar. Yani burası manzaranın olduğu yer diye geçiyor. Arnavut kaldırımlı yer. Şöyle görmüş olduğunuz gibi fotoğraf çekmek istiyorsanız eğer, hani tepeden Boğaz manzarası görmek istiyorsanız Çam Fıstığı Sokağı'nda bulunan bu manzaralı yere de gelip fotoğrafınızı çekebilirsiniz. Arnavut kaldırımlarına oturup kafanızı dinleyebilirsiniz açıkçası. Gayet de buradan baktığınız zaman Boğaz ve Boğaz'ı süsleyen yalılar fazlasıyla güzel görünüyor. Benden söylemez.

Marangazhane sokağından çıktık. Hemen şöyle döndüğümüzde gerçekten o kadar güzel evler var ki burada. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor. Ben kendimi İstanbul içinde değil, gerçekten Ege'de bir sahil kasabasında geziyormuş gibi hissettim. Özellikle bu evler bana kendimi o şekilde hissettirdi. Buralarda benim bir fotoğrafımın olmasını isterim ben açıkçası. Her gelen bir fotoğraf çekiyor. Sosyal medyanın farklı köşelerinde fotoğraflar oluyor da benim neden olmasın, değil mi Mithat'cığım? O zaman güzel birkaç tane fotoğrafımı çekersin diye düşünüyorum.

Şimdi bu Marangozhane Sokağı'na bir kahvaltı yapmaya gidemedik bu arada. Hemen götüreceğim ama siz sevgili seyirciler. Bu Marangozhane Sokağı'nın şöyle bir özelliği varmış. Padişah'ın marangoz işlerini yapan usta burada oturduğu için bu sokağın adı Marangozhane Sokak'mış. Rum mahallesi olduğunu eskiden buranın ve birçok ahşap evin olduğunu söylemiştik. Hemen burada da şu arka tarafta da bir Rum ilkokulunun olduğunu da belirtmek istiyorum sizlere.

Şu anda Sezai Bey Caddesi'ndeyiz. Boyacı Köy'de sabredin. Gerçekten birazdan çok güzel bir kahvaltı yapacağız ama her gittiğimiz caddenin ya da geçtiğimiz yerin bir hikayesi var burada. Bu arada sokak isimlerinin her birinin burada bir anlamı varmış. Çam fıstığı sokağı, marangozhane sokağı, fırın sokağı. Yani o kadar çok farklı burada sokak isimleri var ki buradaki her bir sokağın anlamı olduğunu belirtmek istiyorum. Sizlere Boyacı Köy programımızın başında iki tane kilise olduğunu belirtmiştik. Bir Ermeni kilisesi, biri de Rum kilisesi. Sezai Bey Caddesi'nden düz karşıya doğru indiğiniz zaman bir duvar örülü ve arkasında çam ağacı var ve boğaz manzarası var. Bilmiyorum ne kadar görünüyor kameradan şu an. Genellikle Türk filmlerinin çekildiği yer orasıymış. Şu anda orada bir yalı olduğu için duvarlarla örülü. Çarıklı Milyoner'de Kemal Sunal, Necla Nazır'ın oturduğu yer. Onun dışında Şoför Nebat filmi, Filiz Akın, Kartal Tibet, Hülya Koçyiğit. Genellikle Türk filmlerinde o boğaz manzarasına karşı oturup işte sandalyeyle baktıkları, izledikleri yer o çam ağacı. Altıymış. Onu da belirtmek istiyorum ve sizi Boyacı Köy'ün muhteşem manzarasıyla baş başa bırakıp artık kahvaltı yapmaya götürüyorum. Tabii ki Boyacı Köy isminin de nereden geldiğini anlatacağım. Boyacı Köy İstanbul'da tarihi bir mahalle. Aslında her sokağa okunması gereken bir ansiklopedi gibi, onu da belirtmek istiyorum.

Şu anda Mithat'ın gösterdiği yer eskiden tarihi bir hamammış. Ama sonrasında ev olmuş. Orijinal Tuğra

bu arada. Görmüş olduğunuz Mithat'ın biraz önce gösterdiği sizlere. Bu arada size gösterdik hayat bahçesini yukarıdan. Zaten kilisenin bir yan sokağından yani tedbil eskisi sokağından hayat bahçesinin de olduğu tarafa indik. Şunu da belirtmek istiyorum. Burada her sokağın bir anlamının olduğunu söylemiştim. Tedbil de eski kıyafet anlamına geliyormuş. Yani eski kıyafetlerin de olduğu sokakta diyebiliriz buraya.

Boyacıköy'de her yer görmüş olduğunuz gibi bayır aşağı, bayır yukarı olduğu için eğer burayı merak edip gelmek isterseniz mutlaka rahat bir spor ayakkabısıyla gelmenizi öneririm. Çünkü insanlar bazı yerlere gittikleri zaman Arnavut kaldırımlı olduklarını unutuyorlar ve topuklu ayakkabıyla yürümekte zorluk yaşayabiliyorlar. Ben bunun uyarısını önceden vermiş olayım. Yine de tercih sizin. Bence çok keyifli sokakları var Boyacıköy'ün. Mutlaka gelinmesi gerek diye düşünüyorum. Özellikle boğazı süsleyen yalılar her yokuş başından muhteşem görünüyor. Bir kahvaltı yapmaya gidemedik. Boyacıköy'ün Sezai Bey Caddesi'nde ya da diğer sokak aralarında bir şey yiyip içebileceğiniz bir yer yok. Onu mutlaka belirtmek istiyorum. Şimdi ben sizleri kahvaltınızı yapabileceğiniz, buraya geldiğiniz zaman sonrasında da dolaşabileceğiniz güzel bir kahvaltıcıya götüreceğim. Organik ürünler varmış sadece ve organik kıyafetler de varmış. O zaman artık susalım ve orada buluşalım.

Şu anda bulunduğumuz sokağın adı Boyacı Çeşme Sokağı. Sonunda kahvaltımızı yapmaya geldik. Organik kahvaltı dedim, boşuna konuşmadım. Aydınlı bir ailenin kızlarının açmış olduğu arkada butik bir çiftlik var. Doğal ürünlerin satıldığı, doğal kahvaltının verildiği. Buraya geldiğiniz zaman kahvaltınızı yapabileceğiniz Boyacı Çeşme Sokağı'nda çok keyifli bir yer. Haftanın 6 günü açık, sadece pazartesi günleri kapalı. Onu söylemek istiyorum sizlere. Pazartesi günleri hariç rezervasyonla çalışıyorlarmış ama 9.30'dan akşam 5'e kadar çalıştıklarını söylemek istiyorum. Bu kahvaltıda her şey çiftlikten. %100 doğal. Ve kahvaltının açılışı el yapımı yoğurtla yapılıyormuş. Aydınlı bir aile, Aydın'dan geliyor bütün ürünler. Şöyle Aydın'ın neyi meşhur? İnciri. Yoğurtla açılışı yapıyoruz, çam balığıyla ve cevizle, ata tohumundan cevizler. O yüzden renkleri bu şekilde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buraya geldiğiniz zaman hem doğal hem sağlıklı besleniyorsunuz. Beslenmenin yanı sıra buradaki ürünleri alıp evinize de götürebiliyorsunuz kendiniz ya da misafirlerinize ya da çocuğunuza. Hiç gözünüz arkada kalmadan yedirebiliyorsunuz. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi yoğurtla açılış yapılıyormuş. Yoğurtla açılışımızı yapalım. Önce şöyle ev yoğurdundan ben bir iki kaşık alayım. Ay, yoğurt çok güzelmiş bu arada. Ben de evde yoğurdumu kendim yapıyorum. Sen bir tat. Sizin evde yani. Şimdi yoğurdun içine incirler, cevizler konuluyormuş. Bu arada ben o kadar kahvaltı çektim. Hayatımda ilk kez yoğurt, incir, ceviz ve çam balığıyla açılış yapıyorum kahvaltıya. Neden? Onu soralım. Bir önceki günden eğer ödemimiz falan varsa önce temizliyormuşuz içimizi, sonra da keyifli bir şekilde kahvaltımızı yapıyormuşuz. Önce bir iç organları temizliyoruz. O yüzden yoğurt, incir, ceviz ve çam balığıyla açılış yapılıyormuş burada. Çok enteresan değil mi sevgili seyirciler?

Son çok yoğun oluyormuş burası. Bunu da belirtmek istiyorum. İster dışarıda oturabilirsiniz, isterseniz hemen arka tarafta içeride oturabilirsiniz. Şimdi iki çay bardağı var. Şöyle iki servis var. Bu iki kişilik bir serpme kahvaltı. Zaten burada tek kişiye serpme kahvaltı verilmiyor. Soruyor burada Dilek Hanım. Nasıl kahvaltı yapmak istersiniz? Ona göre kahvaltılarını hazırlıyor gelenlerin. Menü seçeneklerinden de yine yapacağınız kahvaltıyı seçebilirsiniz. Burada soğuk sıkım, şöyle görmüş olduğunuz gibi zeytinyağı ve domates tozu var. İkisini ekmeğe banıyoruz. Tam buğday cevizli ekmekmiş. Ev yapımı. Burada her şeyi kendileri yapıyormuş sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum size. Önce zeytinyağına bandım. Sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi domates tozuna. Of. Tam buğday cevizli ekmek de kek gibi o kadar güzel ki. Baktığınız zaman kahvaltı az gibi görünebilir. O kadar doyurucu ki. Çünkü hepsi çok lezzetli. Ve baktığınızda şöyle sağlıksız hiçbir şey göremiyorum ben. Sen Mithat? Yalnız bu soğuk sıkım zeytinyağı ve domates tozu benim favorim. Şimdi Dilek Hanım var burada. İki kız kardeş işletiyorlarmış burayı. Kendi çıkmak istemedi. Sol tarafımda duruyor kendisi. O yüzden arada bakışlarım Dilek Hanım'a doğru kayıyor. Bana böyle tebessümle bakıyor ama gerçekten çok lezzetli her şey. Mevsim yeşillikleriyle yapılan yeşil bir sos da varmış burada. Şöyle Dilek Hanım bana böreği de yiyin dedi. Ekmek üzeri beyaz peynirle tüketilince bu mevsim yeşillikleriyle yapılan sos çok lezzetli oluyormuş. Vallahi böreği hiç çatalla yiyemeyeceğim. Gayet de elimle yiyeceğim. Ispanaklı. Tam bir anne böreği. Şu içine bakar mısınız?

Her yediğimi doyamıyorum. Çünkü burada o kadar farklı ve o kadar güzel lezzetler var ki fazlasıyla doyuyorsunuz. Ekmek bir kere gerçekten kek gibi. O kadarını söyleyeyim. Çok lezzetli. Yani buraya geldiğinizde gördüğüm kadarıyla ve yediğim kadarıyla sağlıkla beslenip karnınızı doyurup kalkabilirsiniz.

Ben bu doğal ürünlerle olan muhteşem kahvaltımı yapmaya devam edeyim. Gerçekten kahvaltı fazlasıyla lezzetli. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Sonrasında berberle konuşalım. Boyacıköy hikayesini bir de berberden dinleyelim. Ve sonra organik kıyafetlerin olduğu mağazaya gidelim. Ne dersiniz?

0: Şimdi kahvaltımızı yaptık burada doğal ürünlerle. Hemen 50 senelik berberin yanına gidiyoruz. Cemal abinin yanına. Boyacıköy sokağında. Aynı zamanda burası hem erkek kuaförü, berberi hem de çocuk berberi. Afiyet olsun, biz doyurduk Cemal abi. 2 dakika seni dışarıya rica edebilir miyim? Afiyet şeker bal olsun. Cemal abi de bir şeyler yiyordu. Bu arada Dilek Hanım bize ne şerbeti getiriyorsunuz? Hibiskus şerbeti getiriyor. Tam bir mahalle. Evet, orijinalliği bozulmamış bir mahalle. Çok teşekkürler. Evet, hibiskus şerbetimizi içelim değil mi Cemal abicim? Çok güzel değil mi Cemal abicim? Hibiskus şerbetimizi içiyoruz. Hoş bulduk, nasılsın? Görünmek istemedi, görünmek.
1: Benim kızım ya bu, manevi kızım.
0: Evet, görünmek istemedi.
1: Niye?
0: Dilek Hanım, beni çekmeyeceksiniz değil mi? Dede hayır dedik Cemal abi, anlat Boyacıköy'ü bize.
1: Beni bol bol çek.
0: Peki çekelim. Anlat Boyacıköy'ü bize.
1: Boyacıköy tarihi bir yer. 50 senedir buradayım. Türkiye'nin ilk çocuk kuaförüyüm. Evet, bu işi Avrupa'da da yaptım. Ama dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Bak görüyorsun, bizim buraları görüyorsun işte. Vallahi nasıl anlatayım? Yani o kadar güzel bir yer ki burası. Müşterilerim geliyor, saçlarını kesiyorum. İşte böyle yakışıklıların saçlarını kesiyorum. Bak görüyor musun? Bunlar bizim müşterilerimiz. Ondan sonra denize gidiyoruz, yüzüyoruz. Spor yapıyoruz. 80 yaşındayım.
0: Aa, maşallah. Allah evet. Sağlık versin.
1: Evet. Öyle her delikanlıyı da cebimizden çıkarırız yani.
0: Nerelisin Cemal abi?
1: Ben Rizeliyim.
0: Rize'ye selam olsun. Sen diye konuşuyorum ama bir sakıncası yok değil
1: yok,
0: mi Cemal
1: abi? Yavrum. Bisiklete dikkat et bak, arabalar geçiyor. Hadi çek, şöyle kenara çek.
0: Tam bir mahalle ortamı olduğunu evet, söyledim. Onlar... Bisikletli çocuklar, sokakta oynayan çocuklar. Evet, evet. Mahallenin hanımları camlardan bakıyor. Ay çok eğlenceli. Evet. Hadi içelim bakalım. Şerbet mükemmel. Bu arada biraz önce reçellerden de yedim. Bu kadar tatlı tatlı değil ama kendi şekeriyle yapılan... Reçel güzel olur mu? Olur. Şimdi çok güzeldir reçelleri.
1: Dilek kızımız burayı işte 4-5 sene önce şey yaptı. Onlar organik şeyler satıyor.
0: Cemal abi, haftanın kaç günü açık berber?
1: Şimdi 6 günü açız. Sabah saat 9'da açıyoruz. Akşam 8'de paydos ediyoruz.
0: Şimdi biz seni fazla tutmayalım. İçeride misafirin var. Sofra kurulmuş. Evet, sofra da kurulmuş. İçerisi de çok güzel. Cemal abi, hiç gelmeyelim çünkü ışık karanlık olabilir Mithat'ın çekim açısından. Öyle şimdi mi? Mithat birazdan kendi gelip, şu an geldiğimizde ışık fark edecek sevgili seyirciler. Mithat birazdan göstersin size içeriği de. Cemal abi Boyacıköy'de 50 senelik erkek berberi, çocuk berberi, ilk çocuk berberlerinden. Boyacıköy Çeşmesi sokağında kendisi. Geldiğiniz zaman Boyacıköy'ü Cemal abiden de dinleyebilirsiniz. Evet. Hemen yan tarafında da kahvaltı yaptığımız yer var.

0: 5 kilo Çaykur Tiryaki Çayı 1499 lira, Pınar Süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolu toz fulleniyor.

0: yüzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı don.

0: Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
0: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya bu.
7: Yok, dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Uyandıralım. Çıtır külah.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Zaman kaybetmek yok.
9: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
6: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
10: Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Ama ne otel?
16: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
16: Gerçekten mi? Kanıtla.
17: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
15: Favori sitendekini bile.
17: Aynı otel. Yarı fiyatına.
15: Trivago'ya bakmamış.
16: Trivago'ya bakmadım.
18: Trivago'ya

0: Com.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Süper Kumbara başlıyor.
16: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
17: Ben.
18: Kral Şakir.
19: Armut piş ağzıma düş.
20: Dört arkadaşımızla birlikte.
19: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
20: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
19: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
20: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
21: Ben.
22: Botanik.
21: Abacus.
19: Kasa.
21: Marul.
19: Kumbara.
20: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: da leyslik.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Çocuğu da canlı istiyorum, yakalayın.
8: Kara şövalyeler.
9: Elime geçtin Battal. Seni Bizans sarayından kaçırdıklarında çok küçüktün.
10: Battal benim ellerimde can verecektir.
11: Oğlum.
12: Ahım o alçakların yanına. Komayın sakın.
13: Ölüyü çuvala koyup ağzını bağlayın.
14: Canımız Battal Gazi'ye feda olsun.
15: Battal. Oğlunu arıyordun demek ya.
16: Bütün ömrümce bugünü bekledim amca.
17: Babamsın sen benim. Affet beni.
18: İkisini de parçalayın.
19: Haydi bir arslan yavrusu.
8: Battal Gazi'nin intikamı. Bugün 16.15'te TV4'te.
18: İstanbul'da aslında o kadar güzel sokaklar, o kadar güzel caddeler var ki sadece belirli yerlere gitmekten daha güzelini keşfetmiyoruz ya da keşfedemiyoruz diye söyleyeyim ben. Doğrusu belki de budur. Şimdi doğal ye, doğal giyin mottosuyla yola çıkan biraz önce organik kahvaltı yerinin doğal giyim ürünleri satan yerine gideceğiz. Ama gitmeden önce bu sokak benim fazlasıyla dikkatimi çekti. Şu anda kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç sizlere gösteriyor. Bu sokağın adı Safsaf Sokağı. Mutlaka Boyacıköy'e geldiğiniz zaman Safsaf Sokağı'na girmenizi, burada eğer seviyorsanız tarihi evlerin önünde fotoğraf çekmeyi ya da çektirmeyi, mutlaka burada fotoğrafınızın olmasını açıkçası ben tavsiye ediyorum. Mutlaka Sarıyer ilçesinde Boyacıköy'e geldiğinizde Safsaf Sokağı'na girmeyi kesinlikle ihmal etmeyin.

Yıldız, doğal üründen nasıl kıyafet alabiliriz diye sorabilirsiniz. Tabii ki merak edebilirsiniz. Şimdi genelde bazılarımızın, birçoğumuzun, ben de dahil, giydiği ürünler polyester oluyor. Aslında aldığımız ürünlerin ya %100 koton ya %100 keten olması gerekiyor, ya ipek olması gerekiyor, ya da organik kumaştan ürünlerin olması gerekiyor vücut sağlığımız için. Biz genelde polyester giydiğimiz için ya da polyester karışımlı ürünler giydiğimiz için fiyatlar bazen bütçemize göre oluyor, bazen de yüksek olabiliyor ki karışımlı ürünlerde bile. Buraya geldiğiniz zaman bu mağazanın şöyle bir farkı var. Burada kesinlikle polyester ürün yok. Ya %100 yün, ya %100 koton, keten ürünler satılıyor, ya da vücut sağlığımıza uygun Avustralya'dan gelen, yurt dışının çeşitli yerlerinden gelen organik kumaştan ürünler satılıyor. Onu belirtmek istiyorum. Kahvaltıya gelen müşteriler burayı da görmek isterlerse, randevulu çalışıyorlar çünkü, yine kahvaltıdaki gibi, burayı da gelip ziyaret ediyorlar ve alışverişlerini yapıyorlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu ürün %100 ipek bir ürün. Her renkten bütçenize ve zevkinize göre kıyafetlerin olabileceğini belirtmek istiyorum. Yine şöyle %100 ipek bir ürün. Bakın. Şöyle. Burası haftanın 6 günü açık. Sabah 9.30'dan akşam 5'e kadar, pazartesi günleri kapalı. Şöyle %100 yün bir ürün. Hatta bunu şöyle giyeyim, bir üstümde görün. Aslında kumaşlarda bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor sevgili seyirciler. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi %100 yün bir ürün. Buraya geldiğinizde bütçenize göre, kıyafet zevkinize göre alışverişinizi yapabilirsiniz. Hem kışın hem de yazın tercih edebileceğiniz bir ürün. Şimdi croplar fazlasıyla moda, ya da mayo bikini üstlerine de olabilir. Neden olmasın diyelim. Yine şöyle bakın, %100 yün bir ürün. Yine arka tarafta farklı seçenekten ürünlerin de olduğunu şöyle belirtmek istiyorum. Gömlek, elbise, ceket, etek, pantolon,

Şu anda Mithat size mumları gösteriyor sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman mumların da bir özelliği varmış. Koklayınca kokladığınız mumların hangi çeşidini sevdiyseniz, koku çeşidini, ona göre hepsinin bir anlamı varmış. Şöyle elimde mumlar. Bakın, bunların hepsinin hangi kokuyu beğenirseniz bir anlamı var. Bakalım ben hangi kokuyu beğeneceğim? Yani güzel ama en beğendiğim değil. Hissederek bu arada koklamamız gerekiyor. Beğendiğimiz ya da beğendiklerimizi söyleyeceğiz. Dilek Hanım burada yine bize eşlik ediyor. Dilek Hanım bize bu mumların anlamını söyleyecek. Beğendiğimiz kokuların. Güzel. Kivi. Hani ferahlık. Ben şu hariç hepsini beğendim şunları açıkçası. Şimdi ben anlamlarını öğreneceğim Dilek Hanım'dan. O arada siz buraya bir göz atın. Neler var, neler yok, nasıl kıyafetler var? Belki giyim zevkinize uygun kıyafetler vardır. Ne dersiniz?

Otobüs durağına sahilde. Hemen sol tarafım Emirgan. Karşımda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Sevgili seyirciler, hazır araba geçmiyorken hemen karşıya geçelim. Mumların kokuları aslında bize bir mesaj veriyor. O mesajı da Dilek Hanım çok güzel bir şekilde anlattı. Biraz daha sol taraftan aşağı inseydik Balta Limanı sahile inecektik. Emirgan sahil diye geçiyor burası. Hemen burası Boyacıköy otobüs durağı. 25 Edirne numaralı otobüs geçiyor buradan. Yani Emirgan hattındaki, sahil hattındaki otobüslerle buraya çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Emirgan'ın iç kısmı da çok güzel, onu da belirteyim sizlere. Ve karşı tarafta muhteşem görünüyor her zamanki gibi. Boğazı süsleyen, boğazın incisi yalılar da muhteşem görünüyor. Ama gel gelelim, boğazı süsleyen, denizi süsleyen. Tabii ki bunu gerçek anlamda söylemiyorum. Çöpleri de görelim. Tabii Mithat tam göstermiyor şu an. İleride daha net görülüyor. Her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim. Lütfen çöplerimizi teknede de olsak biriktirelim ve çöp kutusuna atalım. Bakın sahil çöp kutusu dolu. Ara sokaklar çöp kutusu dolu. Diyeceklerim bu kadar. Sizi biraz boğaz manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Buraya geldiğiniz zaman gerçekten bir gününüzü dolu dolu geçirebileceğinizi söylüyorum. Ve sonrasında sizleri en güzel şekilde karşılıyorum.

Boyacı köyün isminin anlamı nereden geliyor? Ahşap evler o kadar güzeldi ki unuttum. Ama programın sonuna gelirken hatırladım hemen. Boyacı köy neden deniyor buraya? Onu söyleyeyim sizlere. Sahilden, otobüs durağından Boyacı köye şöyle bakarken Boyacı köy isminin anlamının nereden geldiğini de söyleyelim sevgili seyirciler. Mithat sahilden Boyacı köyü gösteriyor şu an sizlere. Üçüncü Selim Batı Trakya'dan buraya kumaş boyamaktaki ustalıklarıyla tanınmış adamlar yerleştirdiği için bu köy adını buradan almış. Onu da belirtmek istiyorum ve sizi muhteşem Emirgan, Balta Limanı, Sahil ve Sakıp Sabancı Caddesi ile baş başa bırakıyorum ve sonra karşılıyorum.

Deniz kızıyım ben. Denizi görünce o kadar mutlu oluyorum ki ve bu muhteşem boğaz havasıyla programımızda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gerçekten de İstanbul memleketimin her yeri bir başka güzel. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Sadece onu koruyup kollamamız gerekiyor. Daha temiz bir Türkiye bırakmamız gerekiyor. Bizden sonraki nesillere diyelim. Ve Boyacıköy. Şu anda Sakıp Sabancı Caddesi'nin hemen yan tarafındayız. Sahildeyiz. Boyacıköy otobüs durağının oradayız sevgili seyirciler. Sağ tarafımızda Emirgan, sol tarafımızda Balta Limanı var. Şunu belirtmek istiyorum ki Boyacıköy'ü mutlaka tarihi yerlerinden biri olan İstanbul'un Boyacıköy'ü mutlaka ziyaret etmelisiniz. Gezi rotanıza yeni yerler oluşturabilirsiniz. Direkt olarak her yokuşun sonunun sahile indiğini söylemiştim. Sahilde birçok yerde de bir şeyler yiyip içebilirsiniz. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu işler nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağız? Çok huzurlu bir yerdeyim. Yağmurun çaya dönüştüğü yer diyorlar efendim. Neresi? Karadeniz'de. Artvin Kemalpaşa'ya geldik. Ben bugün burada çay toplamayı öğreneceğim. Hiç vakit kaybetmeyelim bence. Kolay mı sandın? Başlasın.
1: Ya gerçekten yılan var mıydı?
0: Ne?
1: Ben nasıl geleceğim oraya?
0: Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Kimden iş öğreneceğim? Yaşar Topal'dan. Hoş geldiniz programımıza.
2: Asıl siz hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Daha doğrusu çaylama hoş geldiniz.
0: Ya müthiş bir yerdeyiz. Ben ne kadar huzur doluyum anlatamam size. Hatta bir ara şey dedim. Acaba çalışmasam mı bugün?
2: Acaba ama bugün bütün çayları yetiştirmemiz gerekiyor.
0: Ne?
2: Buraları komple toplayacağız ve götürüp alüminyonu teslim edeceğiz. Evet.
0: O yüzden ama ben sadece toplama aşamasındayım.
2: Evet. Gördüğün gibi.
0: Ya şimdi Yaşar abi, abi diyorum. Çok sevdim sizi. Ben şimdi televizyonda seyrediyordum ama böyle hani bana kolay geliyordu ekranda. Ama şuraya girdim ya, şuradan şuraya gelemedim yani. O kadar sık ki. Bir de Yaşar abi de beğenirsiniz.
2: Evet, çaylıklara dikkat etme gerekiyor. Önce havaya dikkat edeceğiz. Çok evet. Yağmurlu olabilir. İkisi çaylıkların arasında gezerken dikkat edeceğiz. Dünyanın en zehirli yılanlardan biri buralarda yaşıyor.
0: Ya şaka yapıyorsun değil mi? Yılan olabilir ama...
2: Şu yılan... değil. Ben öyle zannettim.
0: Ben şurada zor duruyorum. Hadi bir önce başlayalım. Şey abicim, şimdi bunların inceliği var değil mi? Ben öyle harala güreni hemen toplamam bunu.
2: Şu filize veren yerleri toplayacağız.
0: Şöyle.
2: Normalde önceden elle toplamamız gerekiyordu. Elle de
0: toplayabiliyorduk. Böyle topluyorlardı.
2: Evet, böyle topluyordu. Elle de toplayabilirsin. Ama dediğin gibi makasla daha çok topluyorsun.
0: Şöyle ayağıma bir yerden yılan geldi diye korkuyorum. Nereden dedin ya? Nereden dedin abi?
2: Çünkü üzerine basmadığın sürece sıkıntı yok. Yani onlar şey yapar.
0: Evet. Şu an huzurlu bir şekilde çalışmaya devam edebiliriz. Evet, başlayalım Yaşar abi artık.
2: O zaman şuradan şöyle makası vuruyoruz. Şöyle üstten alıyoruz.
0: Şu uzun olanları değil mi?
2: Evet.
0: Ay korkuyorum ya. Böyle mi?
2: Evet.
0: Ben çok mu kırıyorum acaba toplarken?
2: Şöyle ama el çabukluğu sürekli devam edeceğiz. Böyle toplayacağız. Ondan sonra şöyle dikkat edeceğiz.
0: Karadenizli hanımlar izliyorsa bana kızacaklar bol bol. Tuğba, biz onu öyle mi topluyoruz diye? Ne zaman...
2: Böyle. Elle toplasanız daha pratik olabilir. Böyle toplarsanız.
0: Çünkü akşama kadar gitmeyecek.
2: Makası şöyle vuracağız. Dediğiniz gibi. Bir de burada biz beyaz çay toplayalım mı?
0: Beyaz çay?
2: Evet, beyaz çay toplayalım. O makassız ama beyaz çay. Bak şurada. Şöyle bir...
0: Beyaz çay dediğiniz böyle kıymetli ve pahalı olan çay mı?
2: Evet, şöyle bir çayı da toplayabilirsiniz.
0: O yüzden mi pahalı?
2: Evet, öyle tek tek topluyorsunuz onları.
0: Şunlar.
2: Evet.
0: Bunlar şu, beyaz çay.
2: Şu beyaz tüylü olan. Evet, şunlar.
0: Allah Allah. Vallahi her gün yeni bir şey öğreniyoruz Yaşar abi. Programımızda böyle hem ben iş öğreniyorum hem de yeni şeyler öğreniyoruz.
2: Böyle üstten yeni çıkan taze çayları alıp doldurup sepete koyuyoruz.

0: götüreceğiz hanım yerine.
1: O zaman ben biraz daha şöyle pratik yapayım.
0: Evet, bayağı bir pratik yapmanız gerekiyor tabii ama.
1: Siz böyle ne kadar hızlı topluyorsunuz bir göreyim.
0: Biz böyle topluyoruz mesela. Böyle diziyoruz.
1: Ya ben şey böyle kıyamıyorum, zarar vereceğim diye korkuyorum sevgili seyirciler. Böyle yol boyu buraya gelirken zaten böyle hep seve seve geldim ağaçları, çayları.
0: Şimdi bunları makası doldurup sepete dolduracağız ondan sonra.
1: Böyle.
0: Evet.
1: Yaşar abicim. Heybemi yavaş yavaş. Böyle. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi?
0: Çocukluğumdan beri.
1: Gerçekten mi?
0: Burada insanlar çay bahçesinde büyür.
1: Oo, ne güzel. Böyle. Bakın. Mithat abicim görebiliyor musun? Şimdi Yaşar abi, biz bunu neye göre topluyoruz mesela? Bazıları çok yeşil, bazıları hafif sararmış. Değil mi?
0: Sarı evet, olanları evet, topluyoruz. Bu gelen taze sürümleri topluyoruz.
1: Taze sürüm.
0: Evet, taze oradan.
1: Senede kaç defa çay hasadı yapılıyor?
0: 3, bazı yerlerde 4 defa yapılıyor.
1: Öyle mi? Sürekli kendini yenileyen bir.
0: Filiz geldikçe alıyoruz onları, hasadını
1: yapıyoruz. Yani Allah ne kadar güzel bize nimetler vermiş değil mi? Acaba ilk kimin aklına geldi çay yapmak?
0: İçinden gelen bir şey, kaynamış bir suyun içine çay yaprağı düşüp etrafına güzel bir koku yaymış. Oradan yani o hikayeden yola çıkarak.
1: Sonra bize.
0: Hı-hı.
1: Vay be. Ama en güzelini biz yapıyoruz. Değil mi?
0: Evet.
1: Bilmiyorum ben yani bizim daha iyi çay yaptığımızı düşünüyorum. Değil mi? Kendimizi bir övelim, milletimizi bir övelim. Matcha çayı diye bir çay çıktı. Japonların çayı. Yeşil bir çay. Gördün mü hiç abi?
0: Yok.
1: Böyle kına gibi gözüküyor.
0: Onların bir tane çay şekerini gördüm. Tayvan çay şekeri yapıyorlar.
1: Aha.
0: Ondan sonra bir tane de onların yeşil çay daha çok seviyorlar onlar. Bizim evet. Gibi siyah çayı çok sevmiyorlar.
1: Yani matcha türünde bir çay üretiyorlar artık. Bize de geldi. Metabolizmayı hızlandırdığı için genelde problemi yaşayanlar içiyormuş falan filan.
0: Set boyunca hepsini toplamamız gerekiyor.
1: Ben yalnız
0: artık
1: daldan
0: çok fazla atıyorum. Konuşmuyoruz çay toplarken tabii.
1: Yap aramızda ustalarım hep bana bunu söylüyor zaten. Ben arayı biraz kaynatmaya çalışıyorum. Topladığım çaylarla övüneyim biraz. Çok güzel. Biraz da yağmur yağdı sevgili seyirciler. Burada biliyorsunuz ki hava öylesine değişken ki gelirken yağmur yağıyordu. Dedim ki of ya ben buraya sırf çay toplamaya geldim. Nasıl olacak bu işler derken Yaşar abi dedi ki sakin ol. Birazdan güneş açacak. Hava normale dönecek. Yağmur yağmasa da bunlar nasıl yetişecek değil mi abi?
0: Evet.
1: Şunu biraz daha yarılayım. Sonra tekrar karşınızda olalım.

0: Evet, böyle bu evet. Çayları topluyoruz. Gördüğün gibi böyle. Ama biraz hızlı olmamız gerekiyor. Buna çünkü belli bir saatten sonra orada bir saati var. O randevumuza yetişip çayı orada satmamız gerekiyor. O yüzden böyle...
1: Yani bu?
0: Çay satım yerinin belli bir zamanı var. Belli bir zaman aralığında satabilirsin sadece.
1: Evet.
0: Biz o saatler arasında gidip çayı orada satmamız gerekiyor. Yoksa o saati kaçırsak çayı satamayız. Elimizde kalır. Topladığımız çayı hemen satmamız gerekiyor ki taze taze kilo gelsin.
1: Onlar bize gelsin değil mi?
0: Evet evet.
1: Sonra biz içelim. Ben şimdi bundan sonra markete gittiğimde böyle çay reyonunun önünde durduğumda şu anları ve ne kadar insanların zahmetle bu işi yaptığını hatırlayarak çayımı satın alacağım bundan sonra.
0: Zaten topladığımız çaylar ama... buradan aşağıdan toplayarak buradan yukarı geliyoruz.
1: Aşağıdan yukarı mı geliyor?
0: Aşağıdan yukarı doğru geliyoruz. Yoldan alim yerine gidiyor.
1: Oo, ben yukarıdan aşağıya başlıyoruz sandım.
0: Falan. Orada yol olmadığı için buradan taşıyarak buraya çekiyoruz.
1: Şimdi bütün çay doldurunca nasıl taşıyorsunuz yukarı?
0: Taşıyacağız mı?
1: İçtiğiniz bir bardak çayın

0: zahmetini bilin sevgili seyirciler. Ne zahmetle yapılıyor. Ben de bunu sizlere göstermek için kalktım. Buraya geldim.
1: Çaycılık biraz da dalcılık demek diye bir laf vardır.
0: Oo güzel.
1: Yani biraz çaycı olmak için öncesinde biraz dalcı olmak gerekiyor.
0: Dalcılığa aslında ona benzer şeyler yaptım Yaşar abi.
1: burada işte zehirli akrep yılan sokabilir ondan. Dediğin gibi yuvarlanabilirsin. Bunun bütün soru güvenliğini kendine siz sağlayacaksınız. Bir
0: ya,
1: keresinde çay toplarken elime avuçumla yılan gelmişti.
0: Ne?
1: Falan böyle uyumuş orada yatıyor.
0: Ne? Ben ne yapıyorum ya şu anda?
1: falan ama yani belli bir süreden sonra alışıyorsun ve kendini güvenli hissediyorsun.
0: Yaşar abicim ben bayağı topladım aslında. Bunu sepete mi koyacağım?
1: Evet bütün çayları sepete dolduruyoruz.
0: Dolduramadım. Söyle.
1: Evet.
0: İlk çay hasadım.
1: evet, bunu da dolduruyoruz böyle.
0: Doldur ki çok gözüksün.
1: Doldur. Ondan abi. Sonra şimdi bu çayları ne yapıyoruz? Böyle sırtına veriyoruz.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ve çaylıktan çıkıyoruz böyle.
0: Tam bir Karadeniz hanımı olabilir miyim?
1: Evet. Makasları da topladığımız çayın üzerine koyuyoruz. Gördüğünüz
0: her
1: gibi.
0: Her şeyi yük bindir sırtıma, değil mi?
1: Evet, şimdi çıkıyoruz.
0: Yukarıya çıkacağız ama biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz sevgili seyirciler? Yaşar abimin neyde yapıyordun abi?
1: Odun ateşinde çay.
0: Odun ateşinde çay yapıyor. Nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağız. Ben artık orada odunumu keserim. Ne yaparım bilmiyorum sevgili
1: seyirciler. Bir de ateş yakacağız, çay demleyeceğiz falan.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeye daha yolumuz çok. Hadi buyurun sevgili seyirciler.

0: bir kuruş çok hızlı olması lazım.
1: Öyle mi?
0: Aha, hedefi. Ne olacak, olacak, olacak. Şimdi burada odun parçalarını ufak ufak kırıp ondan sonra onları tutuşturacağız. Evet, dizmeye başlıyoruz odunları böyle. Şunları ikiye bölüp dizebilirsin buraya.
1: Ben geldim buraya da attım.
0: Evet, şimdi çeşmeden su getiriyoruz ve su dolduracağız.
1: Tamam, ben hemen çeşmeden suyu alıyorum ve buraya geliyorum sevgili seyirciler. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Evet, suyumuz nihayet kaynadı. Havada yavaş yavaş kararmaya başladı sevgili seyirciler. Değil mi Yaşar abi?
1: Evet.
0: Bir an önce çayımızı
1: şimdi
0: bir
1: suyu,
0: deneyelim.
1: Evet,
0: nasıl demleniyor?
1: Suyu kaynattık ve su kaynadıktan sonra şimdi demliği alacağız. Ve önce en pratik, en ince noktası önce suyu dolduracağız. Suyumuzu dolduruyoruz. Siyah çayımızı suyun üzerine dökeceğiz.
0: Ondan sonra demlemeye bırakacağız.
1: Bir de suyun odunun ateşinde pişmesi de çok farklılık gösteriyor. Dediğim gibi.
0: İşte tadını buradan mı alıyor?
1: Tadını buradan alıyor. Bu ateşte pişen su daha böyle şoklanmamış kendinde ve çok güzel demini alıyor çayın.
0: Bir de doğal suyla yaptık. Evet, doğal getirdim evet. Seyirciler öyle.
1: Çay demlemedeki en önemli şey doğal kaynak suyu olması. Yani su çok önemli çayda. Su çok önemli. Gördüğünüz üzere önce suyu doldurduk. Şimdi üzerine ne yapıyoruz? Çay dolduruyoruz. Şöyle.
0: Değişik
1: bir yöntemde.
0: Yaşar abi.
1: Aslında bir değişiklik yapıp üzerine bizim yeşil çaydan namlu koysak diye düşünüyorum. Şaka yapıyorum tabii ki.
0: Ben mi yapacağım? Biraz da sen yap yani.
1: Evet, kapağı
0: şimdi
1: kapattık
0: bunu...
1: ve sıcak bir ortamda, yani sıcak dediğim, yani sıcak, yani ısısını kaybetmeyecek bir şekilde 20 dakika bekletiyoruz, sonra içiyoruz.
0: Yaşar abicim, sana ben çok teşekkür edeyim. Artık programımızı noktalayalım. Değil mi? Çok güzel bir çayın yolculuğunu yaptık Artvin Borçka'da. Çok teşekkür ediyorum. Bana göstermiş olduğun ilgiye, sabra, iyi niyete karşı bol kazançlı günlerin olsun inşallah. Bol bereketli, böyle yağışlı olsun ki bahçelerin yeşersin.
1: Tuğba, buralar yani çaylıkları ve buralar görünce gözünde bir enerji vardı. Ve bir şeyler yapmaya çalıştı. Tabii bu işleri de ilk gördüğü için ilk alışma süreci biraz pratiğe ihtiyacı var. Zamana ihtiyacı var ama genel olarak güzel gitti.
0: İnşallah tekrar geliriz. Bu kez çay içmeye, değil mi? Çay evet, demlemeyi gösterdik, toplamayı gösterdik.
1: Bu İnşallah. Sefer çay keyfini.
0: İnşallah abicim. Efendim, biz bugün İstanbul'dan atladık geldik Artvin Borçka'ya. Önce çay bahçelerinde biraz ben çay topladım. Daha sonra burada bir çay demlemeyi sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Haydi bir aslan yavrusu, sıkı dur geliyorum. Hadi!
1: Hocamızın adı Battal Gazi bizim. Evelallah sıkı durmasını iyi biliriz.
0: Öyleyse kendini koru bakalım.
1: Sen kendini koru Battal Gazi. Gerçek bir aslanın yavrusudur üzerine varan. Hayda!
0: Hayda! Usta elde keskin kılıç, Ezrail tırpanla benzer oğul. Vur Tanrı adına! Vur ki seni gören düşmanımızın korkusundan dudağı yarılsın. Hayda! Hayda!
1: Hayda!
2: Yemek hazır. Hala utanmadınız mı vuruşmaktan?
1: Daha yeni başladık anne. Tam Battal Gazi'yi yeneceğim zaman yemek hazır demenin sırası mı? Niye kılıcını indirirsin baba? Kavlimiz pes diyene kadar değil miydi?
3: Bu senin oğlum bizi bitirmeye and içmiş Ayşe. Dur hele, hevesini alsın.
1: Hayda!
0: Hayda!
3: Benden pes aslan yavrusu, sen gerçekten ustaymışsın.
1: Yalancıktan yenildim, hep annemin yüzünden. Bu saatte yemek getirecek ne vardı ki?
3: Silah sözü işittin mi babanı, yemek sözü işittin mi anneni dinleyeceksin.
1: Göreceksin bak anne, bir gün babamdan daha kuvvetli, daha usta olacağım. O zaman böyle yalancıktan değil, sahiden pes dedirteceğim ona.
2: O ne biçim söz? Bir oğul gerçekten babasına el kaldırır mı hiç? Taş kesilir insanın eli. Tanrı böyle bir şeyi hiçbir zaman affetmez.
1: Annem yanlış anladı sözlerimi. Sen benim hem babam hem de ustamsın. Sana gerçekten el kaldırırsam eğer, dilerim Tanrı'dan en ağır cezaya çarptırsın beni. Sadece ellerimi değil, bütün vücudumu taş kessin.
3: Senin gibi bir oğul, senin gibi bir çırağım olduğu için ne mutlu bana. Böyle bir oğul doğurduğun için her gün biraz daha yüceliyorsun gözümde.
4: Tanrım, şükürler olsun sana. Bana bu günleri de gösterdin.

0: padişahının yeminli şövalyesi André Alphonse, div düşmanımız Battal Gazi tarafından öldürülen kardeşim Alyon'un ruhu üzerine yemin ederim ki intikamı en kanlı şekilde alınacaktır. Elimizdeki bu kutsal kılıçlar Anadolu'da kesilmemiş tek bir Müslüman kellesi kalmayıncaya kadar kınlarına girmeyecektir.
1: İntikam
0: kanı önce düşmanın can yuvasında Battal'ın ve hain Ahmet Durani'nin ocaklarında akmaya başlayacaktır.

0: Battal geliyor. Battal Gazi geliyor.
1: Selam. Aleykümselam. Hoş bulduk ağalar.
2: Kölenimize hoş geldin Battal Gazi. Yiğitler hünerlerini görmek için sabırsızlanırlar.
3: Hoş bulduk beyim. Şölen hepimiz.
4: Tanrı'nın huzurunda törelerimize göre yiğitlerimizin er meydanıdır burası. At kazanmak, şan kazanmak isteyen erlere şölenimiz uğurlu ola. Hayda!
2: Neden yaylarını indirir bunlar?
3: Battal Gazi gibi yiğit bir ustanın önünde ok yarıştırmaktan utanırız. Eğer bizi yiğitliğe layık görüyorsa, şölenin ilk okunu Battal Gazi atmalıdır.
2: Ne beklersin Battal? Hadi göster hünerini bize.

0: Onu Ahmet Turani gönderdi.
1: Tehlikedeyim, çabuk yardımıma gel. Ahmet Turani.
2: Hayrola, kötü bir haber mi var?
1: Kötü değilse de iyi de sayılmaz. Hemen gitmem gerek. Ben dönene kadar karımla oğlum size emanet.
2: Onlar için hiç endişe etme. Başımızın üzerinde yerleri var.
1: Sağ ol.
3: Beni de beraber götür baba.
1: Anneni erkeksiz bırakıp da ikimiz birden gidemeyiz oğul. Yokluğumda kötü bir iş olursa kim koruyacak onu?
3: Elbette ben.
1: Aferin. Allah'a emanet.

0: Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü.
1: Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü.
0: Bundan sonra ustam adın Ahmet, Turani olsun.
1: Ben de sana evlat, bundan böyle adın Battal Gazi diye anılacak.

0: Kim yaptı?
1: Kara şövalyeler.
0: Peki ya Ahmet Turani?
1: İçeride. Tekrar Hristiyan olmayı kabul etmeyince astılar onu. Şölen yerine koş. Karın ve çocuğun da tehlikede.

0: Ben çocuğu da canlı istiyorum, yakalayın!
1: Dokunmayın bana, kayada bu kadar! Bırakın beni, bırakın!
0: Gel!

0: Şimdi söyle bakalım kara domuz, karımla oğluma ne yaptınız?
1: Efendimiz Andrea'nın sarayına götürdüler.
0: Nerede bu saray?
1: Amorion'daki eski kalede.
2: Aç çıkar Eleanor'a, tövbe et, dinimize dön. O zaman seni Tanrı da affeder, ben de affederim.
3: Battaldan korkmuyor musun sen? Tıklarını yanına bırakır mı sanıyorsun?
2: Asıl o benden korksun. Malatya'yı kılıçtan geçir.

0: bırakmadım. Taş taş üstüne bırakmadım. Yalnız başına ne yapabilir artık? Ayrıca karısı da oğlu da elimde.
1: Kuduz köpek! Senin gibi yüreksizlerden kurulu bir orduya bedeldir battal. Tüh!

0: Oğlumuz Ali'miz nerede?
1: Bilmiyorum.

0: Andrea. Bu elinle mi vurdun karıma? Konuş!
1: Patron! Patron!
2: Elime geçtim battal. Şimdi ölümlerden ölüm beğen. Bunun hesabını soracağım sana.

0: son bir fırsat veriyorum Eleanor'a. Eğer dinimize dönmeyi ve benimle evlenmeyi kabul edersen hayatını bağışlarım. Yoksa çarmıha gerilip yakılacaksın.
1: Benim tek bir dinim var, o da İslam dini. Tek bir kocam var, o da Battal Gazi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah.
0: Götürün çarmıha gelin.

ve yücedir. Kimse inancımı değiştiremez.

Yanıp kül olmadıkça içindeki şeytanın sesi kesilmeyecek. Yakın!

0: Bunu gözlerinle görecek, ıstırap içinde kıvranacaksın.
1: Çabuk annemin yanına götürün beni, yoksa beynimizi dağıtın!
2: Ben geleceğim şimdi, şuna...
0: Durun! O Müslüman değil, vaftiz olmuş bir Hristiyan çocuğudur.
1: Ne Hristiyanı be? Elhamdülillah, Müslümanım ben!
0: Seni Bizans sarayından kaçırdıklarında çok küçüktün. Elbette hatırlayamazsın. Seni ben kendi ellerimle vaftiz ettim. Kardeşimin oğlusun sen. Bizans orduları başkumandanı Aziz Alyon'un oğlusun.
1: Yalan söylüyorsun kara papaz! Benim babama adıyla sanıyla Battal Gazi derler.
0: Sen çocuksun, gerçekleri bilmiyorsun. Ama bir gün her şeyin doğrusunu öğreneceksin. Şimdilik hoşça kal sevgili yeğenim.

0: Gel ya. Gel benimle. Söyle. Ben Alyon'un oğluyum.
1: Ben Alyon'un oğluyum.
0: Battal Gazi babamı öldürdü.
1: Battal Gazi babamı öldürdü.
0: Ben Hristiyanım.
1: Ben Hristiyanım.
0: Hadi söyle. Ben Alyon'un oğluyum.
1: Ben Alyon'un oğluyum.
0: Battal can düşmanımdır.
1: Battal can düşmanımdır.

0: Öldürün Şimon efendimiz. Dört adamımı sakatladı bugün.
1: Hayır Petro, öldürmeyeceksin. Ölmeden evvel görmesini, duymasını istediğim çok şey var.
2: Beni öldürmediğin için pişman olacaksın Andrea.
3: Vurulan kamçılara dayanıyorsun ama... oğlunun yeminli bir Hristiyan olduğunu görünce ona da dayanabilecek
0: mi? Yalan söylüyorsun.
3: Doğru söylüyorum Battal. Seni onun yanına götüreceğim. Her şeyi kendi gözlerinle görmeni istiyorum. Getirin peşimden.

0: yemin ederim ki babam Alyon'u öldürüp anamı din değiştirmeye zorlayan canavar battal benim ellerimde can verecektir.
1: Oğlum, alim, olamaz, olamaz bu. Her gün çektiğim bu işkence bir hayal. Gördüklerim hayal.
2: Hayır, sen de biliyorsun, gerçek battal. O senin oğlun ve sen oğlunun ellerinde can vereceksin.
1: Hayır, olamaz. Olamaz bu, olamaz.
3: Tüh, Allah kahretsin, büyük bir kaya rastladık. Gelen var! Şşş, gelen var! Yürü!

0: geldi tünelim battal kardeş. Kendini koyuvermenin sırası değil. Hepimiz kurtulacağız buradan.
1: Dayanamayacağım. Dayanamayacağım artık. 8 senedir her gün bu işkence. Öldürseler de kurtulsam, gözlerimi oysalar da görmesem.
2: Yaşa!
3: Seni kutlarım sevgili yeğenim. Böyle çalışmaya devam edersen, battalı öldürmek fırsatını kısa zaman içinde vereceğim sana.
4: Babamın intikamını almak için sabırsızlıkla bekliyorum amca.
3: Öyleyse davran.
1: Oğlumu mutlaka o köpeklerin elinden bir an önce kurtarmalıyım Cebbar. O benim oğlum. Gerçeği öğrenince her şeye pişman olacaktır. Bu tünelin bir an önce bitmesi lazım.
5: Tünelden ümidini kes Battal Gazi. Çok sert bir kaya rastladık bugün. Delmek için en az 3 yıl lazım.
1: 3 yıl mı? 3 yıl daha bu işkenceyi mi çekeceğim? Hiçbirimiz dayanamayız bu kadar zaman. Çıkmalıyım buradan. En kısa zamanda çıkmalıyım.
6: Buradan ancak ölüler çıkar. O da bir çuvalın içinde suyun dibini boylamak için.
7: Buradan ancak ölüler çıkar. Ölüler. Hepimiz çıkmaya kalkarsak 7 tane ölü lazım. Ama sadece battalın çıkmasına razı olursak 1 ölü yeter. Hem de razı olmalısınız çaresiz. Çünkü ancak battal kurtarabilir sizi.
0: Ne demek istiyorsun Musa baba?
7: Nöbetçinin dediğini duymadınız mı? Ölüleri bir çuvala koyup nehre attıklarını kendi ağzıyla söyledi.
5: Hiçbir şey anlamadım ben bundan.
7: Anlamayacak ne var? Ölünün yerine canlı birisi girecek çuvala.
2: Hay Allah, bunu nasıl da düşünemedik?
5: Ne dersin battal?
1: Olmayacak şey değil. Yalnız ölüyü nereden bulduk?
7: İş bir ölüye kaldıysa, içimizden biri senin için, vatanımız için ölmeli battal.
0: Musa baba!
7: İçin üzülmeyin, yaşadığım kadar yaşadım ben. Yalnız ahım o alçakların yanına koymayın sakın.

0: bu orada?
1: Hey!
0: Gene ne var? Musa baba öldü. Yaklaştırın.

0: İçeride biri ölmüş. Çuval getirin.
1: Ölüyü çuvala koyup ağzını bağlayın.
2: Musa baba iyi adamdı.
0: Hepimizi çok severdi, biz de onu severdik değil mi?
3: Ah ah, iyi de ne demek ya, bulunmaz bir adamdı. Eşi bulunmazdı dünyada.
0: Ya öyle öyle.
3: Yazık oldu yani, çok üzüldük. Ah ah Musa baba, ah.
1: Çekil önümden. Duvara gidip arkanızı bana dönün.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
16: Botanik.
14: Abacus.
15: Kasa.
14: Marul.
15: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyamalık takılıyorum. Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Servis geldi. Çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
20: Ne kadar
16: emanet tutuyor.
20: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
21: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
22: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
21: Nasıl yakışıyor mu bana?
20: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
23: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız mı buraya
21: da? Eyvah yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
24: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
25: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
26: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
27: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
27: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
25: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
28: Baloncuklu Lipton mu?
29: Çok lezzetli.
28: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
25: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
9: Ne var ya bu? Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
30: Ömer
7: Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
12: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
13: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
12: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
12: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
12: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
15: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başlıyor.

0: Başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: aşkım?
1: Hamdaleslik.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.

0: Bu kadar çabuk adam tepelendiğini hiç görmedim ömrümde. Ver elini arkadaş öpeyim.
1: El öpmenin sırası değil şimdi. Davran da şunları kenara çekelim. Lazım onlar bana.
2: Yedi kişi değiller miydi bunlar? Hani nerede ikisi?
3: Dün akşam biri öldü. Cesedini nehre attık kumandanım.
2: Peki ya battan nerede?
4: Hasta yatıyor içeride.

0: Ölmüş gibi yatıyor kahraman battal.
1: Şimdi taş ocaklarına baskın verip esirleri kurtaracağız.
2: İkimiz mi yapacağız bu işi?
1: Evet, ikimiz.
2: İki kötü şövalye tepeledin diye kendini battal gazi mi sanıyorsun? Ben yokum bu işte arkadaş.
1: Nasıl istersen, ben yalnız da görürüm işimi.
2: Hey dur! Beni bekle! Deli midir nedir?

Come on.

0: Borçluyuz Battal Gazi, öl de ölelim.
1: Kavgamız daha bitmedi arkadaşlar. Fakat bu kavga Müslümanların kavgasıdır artık. Siz Hristiyan arkadaşlar istedikleri yere gidebilirler.
0: Biz Ortodokslar, zalim Andrea'nın katil şövalyelerine karşı sizinle beraberiz. Sen bize doğruyu, iyiyi, hak yolunu öğrettin. Hepimiz Müslüman olmaya hazırız.
2: La ilahe illallah.
3: La ilahe illallah.
2: Muhammeden Resulullah.
3: Muhammeden Resulullah.
2: Eşheden la ilahe illallah.
3: Eşheden la ilahe illallah.
2: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
4: Pedro! Bütün şövalyeleri Battal'ın peşine salacaksın.

0: yakalamadan geri döneni bil ki kendi ellerimle öldüreceğim.
1: Emredersiniz efendimiz.
2: Amca! Amca! İzin verirseniz ben de battalı arayanlara katılmak istiyorum.
0: Hayır olmaz! Sen bir Hristiyan asılzadesine yakışır şekilde köpeğin zincirlenip ayağına getirilmesini bekleyeceğim.
3: Battalın nerede olduğunu söyle! Söyle! Bilsem de söylemem, pis papaz!
4: Şimdi battal gelsin de kurtarsın sizi bakalım! Bu sabah geberttiğimiz pis Müslümanların kanı, bakın çizmelerimi ne hale getirmiş! Yala! Yala da temizle! Yala diyorum sana! Sen değil, karşımdaki battalın kendisi bile olsa bu çizmelerimi gene yalatırdım!
5: Allah senden razı olsun Battal Gazi.
6: Pis domuz! Sen bu ihtiyarın ayaklarını bile yalamaya layık değilsin. Bastığı toprağa yalayacaksın sadece.
0: Yala! Yala! Yala!
7: Nişanlımız Prenses Angela, yarın sabah burada olmak üzere yola çıkmış bulunuyor Vasilyas Hazretleri. Yalnız Prens Konstantin, kızının böyle bir sırada yolculuk yapmasından son derece endişe duymaktadır.
0: Battal serserisinin Angela'yı kaçırmasından korkuyor demek. Konstantin hiç üzülmesin. Şu anda adamların çoktan battalı zincire vurmuşlardır. Şerefe! Sevgili Angela'nın karşısında köpek gibi oynatacağım battalı. Düğünümün en büyük eğlencesi olacak bu! Hurra!
2: Peşime saldığın kuduz köpeklerin geberdi, sıra sende Andrea.

0: yapıyorlar. Öyle diyorum.
1: Amorion Kalesi'nde.
2: Nereye?
3: Amorion Kalesi'ne. Oğlumu bir an evvel o köpeklerin elinden kurtarmam lazım.
2: Delirdin mi sen? Koskoca kaleyi tek başına mı zapt edeceksin? Dur bizimkilere haber salayım.
3: Hayır. Bu benim kendi meselem Cebbar. Hepimiz birden ölüme gidemeyiz. Siz de peşimden gelmeye kalkmayın sakın.
4: Şimdi biz böyle elimiz kolumuz bağlı arkasından bakacağız öyle mi?
2: Bakmayacağız elbet. Sen koş bizimkilere haber ver.
4: Tamam.

0: Nöbetçiler! Dışarıda biri var, yakalayın!
1: Ah!

0: Geç kaldık, Allah canımızı alsın bizim!
1: Durun! Battalı da yakalayamazsanız sizi diri diri çarmıha gerer yakarım! Götürün!
0: Demek battalı yakalayamadılar! Yürüyün, belki yardıma ihtiyacı vardır!
2: Bu durumda battalın oğlunun kalede kalması doğru değil!
1: Haklısın! Hemen Konstantin'in sarayına nakledelim!

Yaralısınız siz. Benim adım Angela. Size bir yardımda bulunabilir miyim?

0: odaları aradı kumandanım. Sanki yer yarıldı da yerin dibine girdi.
1: Lütfen açın kapıyı sayın prenses. Aksi halde kırmak zorunda kalacağım. Bizi affedin sayın prenses. Aradığımız son derece tehlikeli bir adam.

0: Özür dilerim prenses. Bu sandığı açmanızı rica edeceğim.
1: Neden? Bu ne küstahlık? Bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz?
0: Tekrar özür dilerim. Sayın Şövalye André Alphonse'un emirleri var. Her tarafı arayacağım. Anahtarı rica edeceğim prenses hazretleri.

0: Anladım.
1: Vasilya Hanrıya Hazretleri geliyorlar efendim.
0: Hoş geldiniz efendim.
2: Battal'dan bir haber var mı?
0: Arıyoruz efendim. Prenses Angela da yukarıda odasında.

0: Oğlumu kurtarmaya.
1: Battal Gazi, yaranın iyileşmesi lazım.
2: Geliyorlar!

Yeah! Yeah! Yeni gelenler var.

0: şövalyeler gelmeden Battalı Nehri'ye indirelim.
1: Biz şövalyeleri karşılayalım, hadi yürü budur.
2: Bu taraftan da geliyorlar.

0: Sevinecek var, sevin. Battalı kurtardık bu domuzların elinden. Ne yapsan boş Andrea. Battal kötü canını alacak senin.
1: Kes sesini köpek! Kadın, çoluk, çocuk, ihtiyar herkesi toplayacaksınız. Eğer üç gün içinde battal kendiliğinden gelip teslim olmazsa... ...hepsini bu meydanda çarmıha gelip yakacağım.

0: Aman Allah'ım, battal gazi.
1: 3 gün oldu yakalayamadınız battalı köpek herifler! Yıkılın karşımdan!
2: Şövalyeler geliyor dede.
3: Battalı arıyoruz ihtiyar, gördün mü?
0: Hayır, görmedim.
3: Görmedin demek. Seni çarmıha gerilmiş görünce belki dili çözülür dedenin.
0: Yavrum!
3: Battal gelip teslim olmazsa tek bir canlı bırakmayacağız memlekette. Yarın sabah Müslümanları yakmak için oduna ihtiyacımız olmasaydı seni şuracıkta gebertirdim. Hepsi kaleye gelecek bu odunların. Kızı götürün, keyfimize bakalım.
2: Dede! Dede! Dede! Yapmayın, yapmayın ne olur!
0: Bırakın kızı!
4: Ah!

Thank you.

0: Bir şey yok ya baba. Çevir. Çok az bir zaman kaldı. Hepinizi çayır çayır yakacağım. Hayvanlar gibi gebereceksiniz.
1: Bizi yaksan bile battalın kılına dokunamayacaksın. Köpek Andrea!
2: Sustur şu herifi! Susturuyorum!
3: O kadar bağırma kara domuz! Battal gelirse bu sefer elini değil dilini kesecek senin! Dilini kesecek!
2: Durma! Kırbaçla!
4: Sandıkta.
5: Kaleden pirinç istemişler de

0: Ne arıyorsun arabanın altında?
1: Amca elmam.
2: Yürü lan, ne işin var senin burada, yürü, yürü!
0: Nerede kaldın? Oduna ihtiyacımız olduğunu bilmiyor muydun? Deden nerede?
1: Dedem hastalandığı için ben getirdim.
0: Hadi çabuk!
1: De!
3: Öf be! Sıkıldım ben burada. Hadi yakacaksanız yakında bitsin.
4: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
5: Battal korkusundan gelemedi. Bile bile ölüme terk etti sizi.
4: Canımın tahta vahiye feda olsun. Elbet özümüzü alacak senden.
5: Yakın şu köpekleri.

0: Kapıları kapatın! Battal kaleyi bastı, bütün esirleri kurtardı, neredeyse buraya gelir. Emrindeki bütün şövalyelere emir sal, burada toplansınlar.
1: Kızım, kızım ne oldu?
0: Kızını düşünecek durumda değilim. Canımı zor kurtardım.
1: Ah kızım, Angela'm!
0: Emirler mi duymadın mı, ne duruyorsun hala?
2: Al, armudun iyisini ayılar yer. Al bakalım Ezrail, ye de sen de canlan.
3: Hey!

0: Size teşekkür edebilmek için kelime bulamıyorum.
1: Teşekkür etmenize lüzum yok. Ben de hayatımı borçluyum size. Ödeştik sayılır. Yalnız bir ricam var sizden. Babanızın sarayında oğluma rastlarsanız... onu çok sevdiğimi söyleyin kendisine.
0: Oğlunuz mu? Elimden geldiği kadar isteklerinizi yerine getirmeye çalışacağım.
1: Sağ olun. Yolunuz açık olsun.
0: Allah'a ısmarladık. Yanılıyorsunuz. Gerçekten babanız olmasa sizi bu kadar sevebilir mi? Sizin için bu kadar acı çeker mi? Oğlum derken sanki yüreğinden kopuyordu bu kelime.
2: Yalan! Hepsi yalan! Büyü yapmış size battal! Lütfen beni yalnız bırakın.
0: Tanrım affet beni! Senden başka derdimi anlatacak kimsen yok. Seviyorum onu. En büyük düşmanımızı, Battal Gazi'yi seviyorum.
3: Çekinme benden, korkma. Ben de senin gibi vaktiyle bir Müslüman sevmiştim. Derdini çekinmeden anlat bana. O da seviyor mu seni?
0: Bilmiyorum. Vatanından başka düşündüğü bir şey yok.
3: Oğlunu kaçırması için Battal'a yardım edersen... belki de seni sevebilir.
0: Sahiden sever mi?
3: Sever tabii.
0: Peki nasıl yapabilirim bunu?
3: Aris'in odasına giden gizli bir geçit biliyorum. Battal kimseye sezdirmeden bu yoldan kaleye girebilir.
0: Ne kadar iyisin. Bunu benim için yapacaksın demek.
3: Sadece senin için değil. Benim de alınacak bir intikamım var zalim Andrea'dan. Tam zamanında burada olacağım. Üç defa ıslık çalman yeter. Yolun açık olsun.

0: beni.
1: Ormanda ne arıyorsunuz?
0: Size yardıma geldim. Oğlunuzu Andrea'nın elinden kurtarmak istiyorsanız gizli bir geçitten kaleye sokabilirim sizi.

0: İnanma bu gavur kızına Battal Gazi. Maksadı seni tuzağa düşürmek herhalde.
1: Hayır. Böyle kötü bir maksadım olsaydı daha önce odama yaralı girdiği zaman yakalatırdım onu.

0: Demek bana ihanet ettin Angela.
1: Hayır bastal, beni de tuzağa düşürdüler.
0: Artık inanmıyorum sana.
1: Anahtarı ver, gebertirim yoksa.

0: demek ya. O da seni bekliyordu Battal Gaz. Ama öldürüp kanını içmek için.
1: Köpek.
2: Yüce Efendimiz Andrea Hazretleri, Battal Gazi'nin yakalanmış olduğunu sevgili kullarına bildirmekle şeref duymaktadır. Hristiyan dünyasının bu en büyük düşmanı, yarın sabahki törenden sonra Şövalye Aris tarafından idam olunacaktır.

0: Yavrum yesinler seni.
1: Seni bu kılıkta görüp bayılmayan erkeği şaşarım.
2: Karı kılığına girmek de nereden çıktı? Ben bu elbiseyi giymem. Kaleye girmenin başka bir yolunu biliyorsan söyle de biz de kurtulalım bu rezillikten Ayıboğan.
3: Ya erkek olduğumuz meydana çıkarsa?
4: Bir eksiğim var. Bunları yaparsan kadından farkın olmaz.
1: Çocuk şöyle.
2: Yazık ki yüzün gibi sonun da Eleanor'a benzeyecekmiş Angela. Böyle bir kızın babası olmaktan utanmıyor musun? Onu kendi ellerinle cezalandırmalısın.
0: Yapamam bunu. Ne de olsa kızım o. Merhamet edin.
2: O zaman ben seni öldürürüm Konstantin. Hem de hiç acımadan.
5: Canavar! Kan içici bir canavarsın sen! İsa uğruna döktüğün kanların içinde boğulacaksın bir...
2: Bu bir şey değil Angela. Şenlik yeni başladı da. Bugün için yaşadım. En korkunç intikamımı bugün alacağım battaldan. Oğluyla ölüm kalım savaşına girecek. Öldürürse yaşayacak.
6: Serbest mi bırakacaksınız yoksa?
2: Evet, gözlerine mil çekerek. Ta ki yaşadığı sürece evlat katili olmanın acısıyla ve köpekler gibi sürünerek yaşasın. Battal Gazi ile dövüşmek için hazır mısın?
7: Bütün ömrümce bugünü bekledim amca. Büyük İsa'nın huzurunda bir kere daha yemin ederim ki battalı öldürüp pis vücudunu yeryüzünden kaldırıp babamın intikamını alacağım.
2: Öyleyse diz çök de seni takdis edeyim yavrum. Aziz Nikola'nın bu kutsal mihveri seni her türlü tehlikeden koruyacaktır.
8: Nereye götürüyorsun bu kızları güzelim?
9: Yapma hayatım. Şövalye Andrei Efendimizin tören için istediği dansözler bunu. Hadi Şehnaz göster kendini ayol. Hadi kız hadi utanma. Hadi. Aşağıdan yavrum. Aşağıdan.
8: Aç da şunların yüzlerini görelim.
9: Aha olmaz. Sakın ha. Müslüman karısı bunlar, yüzleri katı açılmaz.
8: Açın kapıyı, bırakın geçsinler.
9: Teşekkür ederim. Çapkın ergele.

Ölüm saatin geldi Battal Gazi. İsa'nın sevgili kulları önünde demir maskeli şövalye pis kanını akıtmak için seni bekliyor. Eğer onu öldürecek olursan sana yaşama fırsatı vereceğim. Hür ve serbest olacaksın. Yoksa korkuyor musun Battal Gazi? Demir maskeyi öldürürsen serbest kalacaksın.

0: Hey durun, kimsiniz siz? Hanımlar ne arıyorsunuz burada?
1: Ay, ne arayacağız ayol, sizin gibi serserçek arıyoruz.
2: Aslım, yavrum benim.
1: Hayatım.

0: Halim, sen babam değil, babamın katilisin.
1: Hayır oğlum, öz be öz babanım ben senin. Bu kadar iyi kılıç kullanan başkasının oğlu olabilirim.
0: İnanmıyorum sana. Kılıcını kaldır, köpek gibi geberteceğim seni. Babamın intikamını alacağım.
1: Madem bana inanmıyorsun, öyleyse öldür beni oğlum. Hadi öldürsene. Ne duruyorsun? La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah.
2: Acıma köpeğe, tam sırasıdır vurmak için.
0: Tanrın artık yardım edemez sana.

0: sen Leyla. Tanrı böyle bir şeyi hiçbir zaman affetmez.
1: Baba, baba. Babamsın sen benim. Affet beni, affet.
2: Oğlum, kelime-i şehadet getir. Alim,
1: eşhede en la ilahe illallah ve eşhede Muhammeden abduhu ve resuluhu.
3: Öldürün, ikisini de parçalayın.
4: Haydi bir arslan yavrusu, oğlum olduğunu göster şu köpeklere.

0: hepimizi bir araya getiren sıcak bir sofradır. Her biri özenle seçilmiş gurme lezzetleriyle üstat ürünleri sofralara tat katar. Üstat sadece A101'lerde.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
12: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitti deyince şu, nasıl hani daha neyi bitti ya?
12: Nasıl yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
14: Ulan ne yapıyorsun? Hava atacağız bu sırada.
12: Eyvah, yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
16: Servis geldi. Çanta hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir,

0: tüm müzelerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut fiş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya?
12: Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
15: Botanik.
14: Abacus.
16: Kasa.
17: Marul.
18: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
20: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
21: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
22: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
23: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
24: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
24: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
25: Var ya bu.
26: Blok dersten çıkıyor.
25: Atıştırmalık?
26: Yok, ben doymalık takılıyorum.
25: Bir şey diyeyim mi?
27: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
25: Abi bu adam ne yiyor ya?
28: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
29: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action Kireç

0: karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
5: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
6: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
5: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
5: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
4: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
5: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
4: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
13: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: Siparişiniz
18: ve Pepsi'niz.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doyma.

0: Türk. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
8: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Bez döneceğim Zeynep'im. İnan bana bu ekimler sararmadan döneceğim.
11: Artık oraya ve sana dönemem.
12: Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te.
11: Dann nehmen Sie sich eine Taxi.
12: Hoş geldin. Buyur içeri. Sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var.
13: Dilimi bağlasalar.
11: Kasinom emrinizde. Çünkü bu aya vahet Türk müşteri gelmek.
13: Her çiçekten bana alırsın.
11: Çok güzelleşmişsiniz.
12: Danke Hans.
11: Yeter dedim sana.
12: Gitmesen olmaz mı Zeynep? Ben yalnız Murat'ı sevdim.
11: Zeynep!
14: Almanya'da bir Türk kızı. Birazdan TV4'te.

Oh.

Ah!

0: Seninle övünebilirim. İyi dövüştün. İyi bir savaşçısın.
1: Sağ ol baba.
2: Battal Gazi!
3: Battal Gazi!
2: Battal Gazi!
3: Battal Gazi!
4: Battal Gazi!
2: Hey!
4: Hey!
2: Hey!
0: Oğlum, bu kutsal sancağı yıllar boyu koynumda sakladım. Onu dalgalandırmak şerefi senin.

0: Kadir amca! Kadir amca!
1: Selamun aleyküm garip!
2: Aleyküm selam, aman aman yavaş, senin bu yaştan sonra frenin de tutmaz.
1: Öyle öyle, mektubum var, buyur.
2: Sağ olasın Kadir amca.
0: Kadir amca, mektup var mı Murat'tan?
1: Yok be kızım, yok. İnanmazsan kendin bak.
0: Yok.
1: Olsa vermem mi hiç?
0: Gene yok mektup. Ne yapalım?
1: Ah deli kız! Her Allah'ın günü tepede kocası Murat'ın yolunu bekler, benim de yolumu keser durur. Ne bir mektup gelir, ne de Almanya'daki kocası.
2: Kocası Murat da pek hayırsız çıktı gayri. İnsan iki satırcık bir şeyler yazar da gönderir şu tazeciye, öyle değil mi?
1: Öyle, öyle ama sebebi bilinmez ki, kal sağlıcakla.
2: Benim güzel kara kaçanım, mektup gelmiş bak.

0: Ekinler sararmadan döneceğini söylemiştin. Ekinler sarardı Murat. Hem de kaç defa sarardı. Ama sen hala dönmedin. Ne olur, dön artık. Birkaç güne kadar geliyorum, hem de Alman turistlerle. Onları kasabamıza yakışır şekilde karşılamanızı rica eder, hürmet ve sevgiyle ellerinizden öperim Murat!
1: Aman bizim deli oğlan geliyor, gidip her

0: vermiş bak.
1: Hadi çalmaya başlayın çocuklar, hadi.

0: Willkommen, Fräulein.
1: Danke, danke.
0: Oh, sehr schön. Wunderbar. Merhaba. Sevgili hemşerilerim, merhaba.
2: Murat abi bu mu?
1: Evet.
2: Amanın, ne kadar da değişmiş, vallahi tanıyamadım.
3: Baksana hanım, bizim oğlan bu mu?
2: Aaa, ya! Vallahi!
0: Murat, oğlum! Baba! Dur, geliyorum!
4: Gel oğlum, gel!
2: Oğlum, aslan oğlum!
5: Anacığım!
2: Şükür kavuşturana!
5: Öpeyim baba.
3: Bu ne biçim kılık oğlum? Bayram için süslenmiş, spalı dönmüş.
2: Murat! Murat! Hoş geldin Murat.
5: Hoş bulduk Zeynep. Nasılsın?
2: İyiyim, seni gördüm. Daha
5: merhaba
2: iyi oldu.
5: Merhaba abi, hoş geldin. Hoş Almanya buldum. Çok yaramış sana maşallah. Abi. Hoş bulduk. Şapkan da çok şık.
3: Sağ olun. Bartendik!

Müsaade edin de misafirimizi otobüsten indireyim. Komme Gerta, komme!

0: Babacım, size Almanya'nın bir numaralı yıldızı Gerte'yi takdim eder.
1: Öyle mi?
2: Ben çok memnun oldum yaptım.
1: Ben de çok memnun oldum. Kasabamıza hoş geldiniz kızım.
2: Hoş bulduk.
0: Bu da annem Zarife.
2: Ay ya!
3: Hoş geldin, hoş bulduk.
4: Haydi Murat Bey kardeşim, söyle şunlara da beni takip etsinler. Mektubun üzerine motelinde hepsine yer ayırdım.
0: Olur, olur. Şimdi geliyoruz.
4: Hadi.
0: Gerta, bu da Zeynep.
2: Oo, çok memnun olmak yaptım.
3: Ben de çok memnun oldum.

0: Kimmiş o kadın Zeynep?
1: Ne bileyim ben, zannedersem artistmiş.
0: İstersen sana yardım edeyim.
1: Sağ ol Fatoş, ben taşırım.

0: Arif yeter kardeşim, hadi sonra gene
1: çalışırız. Hadi dışarı, hadi dışarı, vur deyince öldürürsünüz, hadi!
2: Come and see, come on!
1: Come, come! Come and see! Come and see, come!

0: Neredesin? Gel burada.
1: Geldim hayatım.
0: Musluk akmıyor.
1: Akmıyor mu?
0: Hadi anne, ekmeği getir artık.
2: Dur kızım, getiriyorum.
0: Dur ben de çorbayı getireyim.
2: İki ayağımı bir pabuca soktu. Kızım ne bu telaş?
0: Ne yapayım anne? Ne güzel olmuş anneciğim, ellerine sağlık.
2: Ne yapıyorsun kızım, telaşlansa?
0: Murat bayılacak. Saat iki olmuş, neredeyse gelir.

0: Hadi evine kızım, Allah rahatlık versin.
1: Yok canım, misafir Alman kızı burada yatacakmış da.
2: Ne? Burada mı yatacak?
0: Evet kızım, kaldığım oteli beğenmemiş de. Hadi hanım, sen içeriği topla, ben yukarıdan yatağı getireyim.
2: Peki ama başka bir oda verseydik, burası benim odam.
3: Harika bir köçe, çok eğlenmek yaptık.
4: Harikadır.
1: Hadi oğlum Murat, yatağınız hazır.
4: Peki anneciğim.
1: Kızım sen de gel, çarşafları alıver.
4: Hadi Gerta, odamız hazırmış.
3: Ya hadi. Hazır. Ya.
1: Murat, misafir bu tuvaleti kullansın, siz aşağıdakine gidersiniz. Hadi iyi
4: olur,
1: geceler.
4: Olur anneciğim, iyi geceler. Gerta, iyi uykular.
3: Aha, uykuda hep seni göreceğim canım.
4: Uyu, ben de seni göreceğim.

0: ol yavrum.
1: Afiyet olsun. Buyurun babacığım, çayınızı koyuyorum.
2: Geliyorum.
1: Hadi gel.
2: Teşekkür ederim yavrum.
1: Ay, ekmekleri unutmuşum.
2: Seni gidi seni.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Günaydın, günaydın. Yavrum. Anneciğim, kusura bakmayın. Gelişim ani olduğundan pek fazla bir şey alamadım. Buyur, bu senin anneciğim. Babacığım, bu da senin.
2: Benim aslanım.
1: Nasıl da düşünür anasını.
2: Ne güzel de şey almış, bakın.
3: Şey, Zeynep, bu da senin. Kusura bakma, sana layık değil ama.
1: Teşekkür ederim, zahmet etmişsin.
4: Ne olmuş bizim oğlana hanım?
1: Bilmem. Kızım hediyeni aç da görelim. Olur anneciğim.

0: Bravo Cemre, bravo, bravo, devam.
1: Yeter Murat, daha doymadın mı? Geç oldu, eve gidelim artık. Hem uykum geldi.
0: Sen git uyu. Almanya'da cumartesi geceleri uyurmaz. Sabahlara kadar yenilir, içilir ve dans edilir. Bravo Gerta, bravo!
1: Biliyorsun ama, burası Almanya değil. Hadi gidelim artık.
0: Ya ikide bir de ne çekiştirip duruyorsun be? Sen yatacaksan git yat. Ben yatamam. Hem bunlar benim dostlarım, arkadaşlarım. Yalnız bırakamam onları. Bravo Gerta, devam! Haydi Gerta, haydi!
2: Ay!
0: Yok, Gerta!
3: Gerta, sen çok güzelsin.
1: Murat! Murat! Kalk!
3: Ne oluyoruz ya? Ne oluyor? Bırakın da uyuyalım be.

0: Burada uyunur mu canım?
1: Nerede kaldın oğlum? Herkes bindi. Ancak hazırlandık babacığım.
2: Bana çok yakınlık gösterdiniz. Teşekkür ederim hepinize. Hadi, alış bulduk.
3: Bizi yine mektupsuz koma olur mu oğlum? Ha, güle güle yap.
1: Alışmadık babacığım.
4: Güle güle oğlum.
2: Alışmadık, alışmadık.
4: Mektup yazmayı unutma.
2: Çok sevdim burasını.
1: Allah'a ısmarladık Zeynep. Seninle pek fazla konuşamadık. Aslında konuşmamız lazım gelen çok şey olduğunu biliyorum.
2: Güle güle Murat! Murat! Hadi seni bekliyoruz. Çabuk ol, kalkıyor. Otobüs hadi canım.
1: Geliyorum canım, geliyorum. Görüyorsun ya, gider ayak konuşulacak şey değil bunlar. En iyisi ben sana oradan yazarım. Hoşça kal Zeynep.
0: Güle güle Murat, yolun açık olsun.
1: Geliyorum! Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık. Sağ olun.
2: Sağ olun.
1: Hoşça kalın hepiniz.

mutluluk senin olsun. Dertler benim, çile benim, hayat senin olsun.

Zeynep, mektubuma nasıl ve nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bildiğim tek şey, ayrı dünyaların insanları olduğumuz. Evet, ayrı dünyaların insanları. Son ayrılışımızda bunu sana söylemek istedimse de yapamadım. Ne olur beni anla. Ben Almanya'da hayatı öğrendim. Alıştım buralara. Artık oraya ve sana dönemem. Zira bağdaşmamıza imkan yok. Çünkü yollarımız ayrıldı Zeynep. Sen bir kasabalı kız olarak kaldın. Bense yepyeni bir dünyanın taptaze bir meyvasıyım. En iyisi ayrılmamız. Gerekli muameleler için avukatım seninle görüşecek. Beni anlayacağına ve avukatıma müşkülat çıkarmayacağına inanıyorum. Tekrar affına sığınır, özür dilerim. Murat.

0: Kendine daha iyi bakacaksın kızım. Yakında bir çocuğun olacak.
1: Ne? Çocuğum? Ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemiyorum Fatoş.
2: Bence yapılacak tek şey, hiç vakit kaybetmeden Murat'a mektup yazıp doğacak çocuğu bildirmendir.
1: Hayır, yapamam. Ne yüzünü görmek isterim, ne de mektup yazmak.
2: Ah, söylediği lafa bak. Senin olduğu kadar onun da çocuğu.
1: Orası öyle ama biliyorsun ayrıldık.
2: Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Hem mecbursun buna, kanunen mecbursun. Her ne kadar ayrılmış olsanız bile çocuğunun babasına durumu bildirmelisin. Hadi bakma yüzüme. Al şu kalemi de yazmaya başla.
1: Fakat Fatoş...
2: Hadi.
1: 3 ay geçmesine rağmen yazdığım mektuba hala cevap alamadım.
2: Bu iş böyle olmaz. Bence hiç vakit kaybetmeden Almanya'ya gidip onunla yüz yüze konuşmalısın.
1: Deli misin Fatoş, Almanya'ya nasıl giderim ben?
2: Bal gibi de gidersin.
1: Hayır, hayır, olmaz bu, gidemem.
2: Gidersin canım, gidersin.
1: Hem gitsem bile, yaban ellerde bana kim yardım eder? Yol bilmem, iz bilmem.
2: Söylediği lafa bak, Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te, ona bir telgraf çeker, seni karşılaması için bildiririz, gerisi kolay. O sana her şeyde yardımcı olur.
1: İyi ama Fatoş...
2: Aması maması yok, bu işi halletmek istiyorsan başka çaren yok.

0: Buyurun, Rukiye.
1: Ben Zeynep, hani beni karşılayacaktın?
0: Zeynep! Hoş geldin, buyur içeri. Yoksa telgrafımı almadın mı? Almaz olur muyum? Aldım tabii. Ama ben seni yarın bekliyordum. Ya. Hay Allah, nasıl da günlerimi şaşırmışım. Demek böyle Zeynep'ciğim. Ama üzülme, yarından tez yok, onu hemen aramaya başlarsın.
1: Sahi bulabilir miyim?
0: Bulabilir miyim ne demek? Burada çalışanların çoğu Türktür. Kime sorsan yol gösterir, hiç merak etme.
1: Ah Rukiye, ne kadar iyisin.

0: Of! Kaç gündür bulamadım.
1: Canım, buluruz elbet. Hemen ümitsizliğe kapılma.
0: Bu gidişle bulmamız epey zorlaşacak. Biliyor musun Rukiye, sana da öyle yük oluyorum ki.
1: Gene başlama.
0: Yok. En iyisi bir işe girip çalışmam. Hem çalışır hem de ararız.
1: Bak şekerim, sen bana yük falan değilsin. Bunu iyice bilmiş ol. Ama illaki çalışmak istiyorsan bir iş buluruz elbet. Ne iş yaparsın sen?
0: Bilmem, ne iş olursa yaparım.
1: O halde benim işimde çalışırsın. Pek cazip değildir ama alışırsın ha?
0: Yapabilir miyim acaba?
1: Tabii yaparsın.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kırdı. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
12: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
13: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
12: Hedefe 500 adım daha var.
13: Hadi tamamlayalım.
14: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi sevgili...

0: SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
1: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
2: Yalnız iyi düşünmüşler.
3: Çok iyi düşünmüşler.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Bakın. Tam da leslik.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel.

0: lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince

0: dibine kadar.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Nasıl? Kolay değil mi? Önceleri biraz zor gelir ama zamanla alışırsın.
6: Alışırım tabii.
5: Alışırsın, alışırsın.
7: Merhaba. Kolay kesin size. Nasılsın Mıstık?
8: Sağ ol Hans abi.
7: Kolay gelsin.
5: Hoş geldiniz Mesih Hans.
7: Danke schön.
5: Aa, işte size bahsettiğim arkadaşım bu.
7: Ya, çok memnun oldum.
5: İsmi Zeynep.
7: Zeynep? Hı-hı. Zeynep ne güzeldesin, memnun olmak.
5: Ben de.
7: Boğazını çok seveceksiniz. Herkes sever birbirini çünkü. Öyle Mıstık?
8: Öyle Hans abi.
7: Kolay gelsin hepinize ya.
5: Merci.
7: Sen nasıl kız?
9: Danke.

0: seni çok ihmal ediyorsun.
1: Bırak şimdi Gerda.
0: Biliyorum, hala onu düşünüyorsun.
1: Evet, haklısın Gerda, onu düşünüyorum. Ona haksızlık ettiğimi biliyorum.
0: Ya,

0: Yavrum benim, bahtsız yavrum. Üzmeyelim artık kendimizi. Bu şanssızlığımız elbet bir gün sona erecek. Bulacağız onu. Bir bulsak.
1: Biz geldik!
2: Biz geldik!
0: Hoş geldiniz!
2: Türk lokalinde Türk gecesine gidiyoruz.
0: Türk gecesine!
3: Evet!
0: Fakat nasıl olur, ben nasıl gelirim çocuk?
2: Gelirsin işte.
3: Çocuğa biz bakarız.
2: Aa. Hadi hemen giyin, baksana neler aldık, hadi! Hadi giyin!
0: Çok teşekkür ederim ama sen...

0: dakika, bir dakika. Arkadaşlar, aramızda sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var. Hep beraber alkışlayalım ve kendisinden bu mutlu gecemiz için bir şarkı rica edelim. Evet, huzurlarınızda Zeynep kardeşim.
1: Hadi Zeynep, hadi Zeynep, kırma bizi.

0: Bravo.
1: Yaşa Zeynep, harika inanın.
0: Bravo. Ne güzel ses var sizde. Hayran oldum ben. Hayran oldu herkes.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu kadar güzel ses sahibi bulaşık yıkasın olmaz. Yok artık bulaşık yıkamak. Bahep bu da şarkı söylemek.
1: Ne? Yani bulaşık yıkamayacak da şarkı mı söyleyecek?
0: Evet. Kasinom evrinizde. Çünkü bu aya Bahep Türk müşteri gelmek. Çok kısa zamanda va büyük yıldız olmak. Kabul ediyor siz?
1: Bilmem. Böyle bir şeyi hiç düşünmemiştim. Ayol, deli misin? Böyle bir fırsat kaçırılır mı? Hadi hemen ver kararını, kurtul bu sefaletten. Kabul ediyor, ediyor efendim.
2: Yo yo, hayır. Böyle bir şeyi hemen kabul edemem. Biraz düşünmem için fırsat verin bana. Teklifiniz için tekrar teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Siz düşünüyor ve karar vermek yapıyor. Bu karar şarkı söylemek olacak, tamam?

0: Ne garip değil mi Rukiyeciğim?
1: Nedir garip olan?
0: Almanya'ya niçin geldim? Ne oldum? Kim bilir kader çizgimde daha neler neler var.
1: Öyle ya.
2: Entschuldigen Sie, bitte ben Sie. Nasıl buldunuz yeni afişler?
1: Harika, evet çok güzel.
2: Siz güzel, onun için afişte güzel. Daha doğrusu her şey güzel. Programdan sonra vaat kutlamak bu geceyi, nitva?
1: Tamam.
2: Ya.

0: Nereye bu var?
1: Bir dakika, şimdi geliyorum.
2: Ay, Rukiye! Ay Rukiyeciğim! Ay, çok heyecanlıyım. Oh, vallahi oh! Burada! Gözlerime inanamıyorum.
0: Ayol, ne oluyorsun, bu telaşın ne?
2: O burada! O burada diyorum!
0: O burada mı? O da kim?
2: Aa, kim olur mu? Murat diyorum sana, çocuğumun babası.
0: Ha, o mu?
2: Aa, evet! Söylesene, ne yapacağız şimdi?
3: Ay, imzalasın gideriz canım, siz de öf!
1: Müsaade edin, müsaade edin, gireyim.
4: Yasak bekim, yasak! Yasak, yasak, yasak efendim, giremezsiniz dedim, yasak!
1: Olur canım, benimle konuşmasın.
4: Giremezsiniz efendim, yasak diyorum, olur mu?
1: Zeynep Hanım'ı görmek istiyorum diyorum sana! Bırak kardeşim, gireceğim içeri!
4: Giremezsiniz diyorum!
1: Zeynep Hanım benimle konuşur çünkü ben onun kocasıyım!
4: Kocası mı? Kocasına da yasak, babasına da yasak!
1: Kardeşim, ne laf anlamaz adam size?
4: Laf anlamaz, ben miyim, sen misin?
1: Kardeşim, böyle bağırıp duracağına gir içeri, haber ver hiç olmazsa! Kocan geldi de!
4: Affedersiniz Zeynep Hanım, bir bey sizinle konuşmak istiyor. Kocanız olduğunu iddia ediyor.
2: Kocam mı? Bir yanlışlık olacak. Benim kocam filan yok.
4: Ben de söyledim ama anlatamadım ki.
1: Zeynep! Zeynep! Ben Murat. Kocan, tanımadın mı beni?
4: Bak, hala kocasıyım diyor ya. Ve adam duymadım mı? Kocası mocası yok onun. Hadi bakayım, çıksana!
1: Zeynep!
4: Çıksana! Çık!
0: Aa, ne oldu? Neden görüşmedin onunla? Hani konuşup çocuğunu...
2: Evet. Çocuğumu söyleyecektim değil mi? Ama vazgeçtim birden. Daha doğrusu şimdilik. Boşandığımız halde hala kocasıyım demesi ve gene o Gerta denen kadınla birlikte olması vazgeçirdi beni.
4: Zeynep! Şuraya bunzuyu bir
2: Zeynep!
1: Murat! Aynı foto bitti. Durun kardeşim, durun şöyle geçelim, geçelim, geçelim kardeşim. Oh, nihayet yanına gelebildim. Ne zormuş yanına gelmek.
5: Çok değişmiş, çok güzelleşmişsin Zeynep. İnanamıyorum. Saçların, gözlerin, kıyafetin... Gözlerime inanamıyorum doğrusu.
1: Şuraya bunzuyu bitti.
2: Gerne.
5: Yeter artık. Rahat bırakın bizi lütfen.
1: Danke.
2: Gözlerinize kusur bulmayın Murat Bey. Zira değişen hiçbir şey yok. Ben gene aynı Zeynep'im. Hani bir zamanlar beğenmediğiniz Zeynep. Şimdi müsaade edin de geçeyim.
5: Yo yo, hayır bırakmam seni. Muhakkak konuşmamız lazım.
2: Sizden konuşacak bir şeyimiz olduğunu sanmıyorum Murat Bey.
5: Var, hem de çok şey var. Ama burası yeri değil. Ne olur kimsenin rahatsız etmeyeceği bir yere gidelim konuşalım.
2: Maalesef gelemem. Hiç vaktim yok.
5: Ama Zeynep...
2: Oh, Hans!
6: Merhaba Zeynep! Merhaba!
2: Oh, Hans! Kurtar beni buradan!
6: Nein!
2: Danke! Hemen eve gitmek
6: yok,
2: istiyorum!
6: Yok, bu gece eve gitmek yok! Var bu geceyi kutlamak! Dans etmek, eğlenmek, onun için gidiyor biz pavyon!
2: Çabuk gidelim de nereye olursa olsun!
5: Hayır Zeynep, bir yere gidemezsin, bırakmam seni!
2: Rica ederim, rahat bırak beni!
6: Acaba ne istiyor Pupey?
2: Aa, bilmiyorum!
6: Aa, ben var anlamak! İstiyor imzalı resim, ben var vermek, buyurun.
2: Hadi Rukiyeciğim.
5: Ama Zeynep!
2: Murat! Murat! Sen nerede? Niçin var bizi yalnız bırakmak?
5: Şey, kusura bakma Gerta, ani bir işim çıktı. Sen eğlenmene devam et, sonra görüşürüz.
2: Ama Murat!
6: Nasıl, beğendiniz burada?
2: Evet, çok güzel.
6: Ama siz hepsinden güzel.
2: Oh, çok mersi, beni şımartıyorsunuz.
6: Rica ediyorum, gerçek söylüyorum ben.
2: Ah, teşekkür ederim. Gerçekten güzel değil mi? Harikaydı.
6: Sizin güzellik şerefine.
2: Ah, mersi.
0: Bu da sana aşk. Hı?
7: Başlama gene.
0: Baksana ayol, adamın ağzının suları akıyor.
6: Kiçenin en güzel kadını dans etmek şerefini veriyor bana.
2: Yaratıcımla dans etmek benim için de bir şereftir.
6: Buyurun. Siz büyük bir yıldız oldunuz kısa zamanda. Büyük bir başarı yaptınız.
2: Rica ederim, başarım sayenizde oldu. Bugünkü durumumu size borçluyum.
6: Nein, nein, nein. Siz söylüyor o çok güzel şarkı. Ben keşfetmek yaptım o kadar. Çok memnun oldum bundan ben.
2: Teşekkür ederim.

Bir içki ver, en sertinden olsun. Doldur. Doldur.

0: Şuna bak sen! Hem adama yüz vermediğini söylüyor, hem de nasıl sarılıyor! Ben şu kadını anlıyorsam olayım!
1: Bu kadar dans yeter! Seninle muhakkak konuşmam lazım, anlıyor musun?
0: Rica ederim, daha saygılı olun! Görüyorsunuz ki bir centilmenle dans ediyorum!
2: Ooo, gene siz, imzalı resim kahve gelmedi, başka ne istiyor, bu defa plak?
1: Hayır, teşekkür ederim, ben sadece hanımla konuşmak istiyorum. Rica ederim Zeynep, ne olur anla beni, konuşmamız lazım, çok mühim.
0: Ay çok mu mühim? Hı-hı. Ben mühim bir şey olduğunu sanmıyorum, ama madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, bir dakika. Hans, yarın 11'de işimiz var mı?
2: Yok.
0: O halde yarın 11'de göl başında oturup konuşuruz. Şimdi müsaade edin de gecemi yaşayayım. Hadi Hans, dansımıza devam edelim. Affedersin.

0: Zeynep.
1: Evet.
0: Senin biraz yürüyebilir miyiz?
1: Hay hay.
0: Çok teşekkür ederim, sağ ol. Zeynep.
1: Efendim.
0: Senin biraz konuşmak istiyorum da.
1: Konuş bakalım.
0: Şey Zeynep.
1: Ne var?
0: Şuraya oturabilir miyiz biraz?
1: Oturalım bakalım.
0: Biliyor musun, tekrar evlenmeye karar verdim.
1: Öyle mi?
0: Evet, memnun olmadın mı?
1: Olmaz olur muyum? Çok memnun oldum.
0: Zaten memnun olacağını biliyordum.
1: Peki, kimle evleniyorsun?
0: Ne demek kimle evleniyorsun?
1: Bayağı işte canım, kimle evleniyorsun?
0: Kimle olacak, seninle evleniyorum.
1: Yok canım!
0: Evet canım, buna dün karar verdim.
1: Bildiğime göre, Almanya'da kadınların da fikri alınırmış. Sen benim fikrimi sormayacak mısın?
0: Haklısın tabii. Nedir senin fikrin?
1: Tabii ki hayır.
0: Ne? Hayır mı? Zeynep!
1: Peki ki evlenme teklifine cevabın ne oldu? Ne mi? Tabii ki hayır.
2: Ne? Hayır mı?
1: Evet.
2: Eğer seni anlıyorsam olayım. Bunca zaman çocuğunu söylemek için onu aradın durdun. Hı hı. Şimdi o seni bulmuşken hem çocuğunu söylemekten vazgeçiyorsun... ...hem de tekrar evlenme teklifini kabul etmiyorsun.
1: İlahi Rukiyeciğim, çocuğumu tabii ki söyleyeceğim. Ama önce Murad'ın bu kadar değişmesinin sebebini öğrenmeliyiz.
2: Sebebi ne olabilir ki?
1: Ben artık eski Zeynep değilim Rukiyeciğim. Bugün hem meşhur hem de zengin bir kadınım. Aşkına iyice emin olmalıyım. Param için bana kur yapmış olamaz mı?
0: Bunun için inat ediyorsun Zeynep. Sana söyleyecek o kadar çok şeyim var ki.
1: Öyle mi?
0: Zeynep, Zeynep'im. Bir saattir baş başa oturup konuşacağımız bir yere gidelim diyorum ama hala cevap vermiyorsun.
1: Vermiyorum. Çünkü çok önemli bir işim vardı ondan.
0: Önemli mi? Bir yardımım dokunabilir mi?
1: Evet, tabii dokunur.
0: Nedir o önemli iş?
1: Ne mi? Alışveriş.
0: Alışveriş mi?
1: Evet.
0: Ama Zeynep, bir dakika. Alışverişi sonra da yapabiliriz. Önce bir yerde oturup konuşalım.
1: Hayır, olmaz. Önce...

0: Artık bitti. Ese, konuşabiliriz. Oh be, kollarım bitti vallahi bunları taşımaktan. Buyur canım.
1: Bir de düş varsa atsayın.
0: Eve mi gidiyorsun? Hani konuşacaktık, konuşacaktık hani?
1: Ay, yarın yarın konuşuruz, affedersin.
0: Ama olur mu Zeynep? Zeynep be, Zeynep! Aa, kaldık mı ortaya yerde böyle?
1: Gerçekten beni seviyor ve evlenmek istiyorsun. Öyle mi?
0: Evet Zeynep, hem de hiç vakit kaybetmeden.
1: Peki, Gerta ne olacak?
0: Gerta mı? Şey...
1: Yoksa ikimizi birden mi idare edeceksin?
0: O defter çoktan kapandı Zeynep. Ne olur, inan bana. Seviyorum seni. Hatamı tamir etmek, kaybettiğim saadeti tekrar kazanmak istiyorum.
1: Demek öyle. Peki Murat. O halde hemen Türkiye'ye döner, kasabada düğünümüzü yaparız.
0: Kasabada mı?
1: Evet.
0: Peki ama buna sebep ne?
1: Her kadın gibi ben de saadetimi kaybettiğim yerde kazanmak istiyorum.
0: Çok saçma. Burada nefis bir hayatın, kurulu bir düzenin var. Üstelik meşhur bir yıldızsın. Bunlar bırakılır kasabaya dönülür mü hiç?
1: Gerçekten beni sevmiş olsaydın bunu anlar ve böyle bir teklifi sen yapardın. Gidelim artık, geç oldu.

0: Beni anlamanı istiyorum Gerda. İnsanlar içinde bulunduğu mutluluğu ne yazık ki kaybettikten sonra anlayabiliyorlar. Meğer Zeynep'i çok seviyormuşum. Şimdi bunu daha iyi anlıyorum.
1: Ya! Demek öyle.
2: Evet, çok eğleniyorum, harika! Herkes dilediğini yapıyor, şunlara bak! Harikasın Han!
3: Siz beğeniyor beni?
2: Evet, hem de çok!
0: Yeter artık, geç oldu! Senin eve gidip uyuman lazım, anlıyor musun?
2: Yo, yanılmıyorsam Almanya'da cumartesi geceleri hele flashing zamanı hiç uyunmaz. Sabahlara kadar dans edilir, eğlenilir. Bunu bir zamanlar siz söylemiştiniz Murat Bey. Yoksa unuttunuz mu?
0: Hayır.

0: Unutmadım.
1: O halde bırakın da gecemi yaşayayım. Hans, ya, bir içki verir misin bana?
0: Yeter, çok içmişsin zaten.
1: Hayır, içeceğim. Danke Hans.
0: Yeter dedim sana!
1: Bırak beni, kaba adam! Haydut, bırak!
2: Rukiye!
1: Evet?
2: Zeynep de seviyor bu adam.
1: Evet, hem de çok.
2: Ben anlamıştım.
1: Hans, içmek istiyorum, hem de en sertinden.
2: Ben de.
1: Bırak beni, ben dans etmek, içmek istiyorum, bırak!
0: Hayır, artık hiç bırakmayacağım seni.
3: Wohin bitte?
0: Die Straße 206 und 80.
3: Jawohl, mein Herr.
1: Hiç bitmez bu gece. İçmek istiyorum. Dans etmek istiyorum. Kuşlar gibi uçmak istiyorum. Başım dönüyor.
0: Çok içmenin sonu budur işte.

0: Ne? Ne dedin, ne dedin?
1: Hadi Hans, al kollarına beni.
0: Hans, ha?
1: Nefis bir geceydi Hans.
0: Evet, çok güzeldi.
1: İyi geceler Hans.
0: Size de.

0: Zeynep. Zeynep, ne oldu? Söylesene.
1: Hiçbir şey olmadı. Oh, intikamımın hepsine dirhem dirhem alıyorum. Muhakkak gene odur. Eğer gene oysa derhal kovacağım. Gene ne istiyorsun?
2: Entschuldigen Sie, Fräulein. Diese Fahrkarte gehört bestimmt zu Ihr. Gute Nacht.
1: Danke sehr. Aman Allah'ım! Ben ne yaptım? Murat... Rukiye, Murat beni gerçekten seviyormuş. Bak, dönüş için biletleri bile almış. Ona inanmamıştım. Derhal ona gitmeliyim. Ne olur Rukiye, bana yardım et.
3: Çok içiyorsun.
4: Rahat bırak beni.
3: Kendini harap ediyorsun. Hiçbir kadın için değmez.

0: Hey, yeter artık, yeter!
1: Hey, atsana kendisini!
2: Thank you.

0: Sakin ol Zeynep'cim, sakin
1: ol. Hiçbir olsun Zeynep Hanım.
0: Neredeyim ben? Murat nerede? Merak edilecek bir şey yok, o da iyi. Bir başka hastanede o korkunç gecenin tedavisini görüyor. Murat, hemen ona gitmeliyim.
2: Ya.
0: Olmaz, deli misin?
1: Ta hastalık geçmedi Zeynep Hanım.
0: Hayır, bırakın beni, Murat'ıma gideceğim.
1: Geçmiş olsun. Nasılsınız bakalım?
3: Teşekkür ederim doktor bey, iyiyim.
1: Hastanın ayağa kalkması hayatı için tehlikelidir.
0: Anlıyorum efendim.
1: Aldığımız habere göre sizi bir kadın kurtarmış. Sizi tehlikede görünce kendini motorun önüne atmış. İntihar gibi bir şey. Herhalde sizi çok seviyor olmalı.
0: Murat!
3: Gerta!
0: Sevgilim! Nasılsın canım?
3: İyiyim. Hayatım sana borçluymuşum Gerta. Doktor bey söyledi. Beni kurtarmak için motorun önüne kendini atmışsın. Teşekkür ederim.
1: İyi günler.
0: İyi günler. İyi günler. Sevgilim, seven her kadın yapar bunu. Sen iyisin ya. Oh Murat, o kadar korktum ki. Canım sevgilim benim. Murat!
3: Ne işin var burada? Ne istiyorsun?
0: Buraya tekrar aşkına inanarak gelmiştim. Ama yanılmışım. Her zaman olduğu gibi, gene aldattın beni. Beni sevdiğini söylerken, inanmamıştım zaten.
3: Hala niçin geldiğini söylemedin.
0: Merak etmeyin. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Gidiyorum. Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Yalnız bilmen lazım gelen bir şey var.
3: Neymiş o?
0: Bir çocuğumuz var Murat.
3: Ne? Çocuğumuz mu?
0: Evet. Kasabadan ayrılmadan önce geçirdiğimiz son gecenin hatırası. Günahsız bir yavru.
3: Hayır. Hayır, inanmıyorum sana. Yalan! Yalan! Senden hiçbir zaman karı koca hayatımız olmadı. Yalan söylüyorsun!
0: Sakın lelek geçirmiş olmasın? Belki de babasını şaşırmışsınızdır. Kim bilir, belki de Hans'ın çocuğudur.
4: Her şey tamam mı Rukiye'ciğim?
5: Evet, bütün bavullarını koydum.
4: Sağ ol, sana zahmet oldu.
5: Rica ederim. Gitmesen olmaz mı Zeynep? Kurulu bir düzenin, güzel bir hayatın vardı.
4: Belki ama benim için burada her şey bitti Rukiye'ciğim. Aşkımla alay eden, çocuğunu kabul etmeyen bir insanın bulunduğu şehirde kalamam artık.
5: Anlıyorum.
4: Hadi geç kalmadan gidelim biz.
5: Sana burada veda etmek isterim Zeynep, kusura bakma. İstasyonda vedaya dayanamam ben. Hadi yolun açık olsun.
4: Sağ ol kardeşim. Allah ısmarladık.
5: Güle güle. Canım Hakan'cığım, yolun açık olsun, güle güle.
6: Aaa! Aaa!

0: benim çocuğum mu?
1: Tabii senin çocuğun. Zeynep bana her şeyi anlattı. Kasabada sarhoş olarak eve geldiğin geceyi hatırlasana. Siz erkekler hiçbir şey hatırlamazsınız zaten. Onun seni nasıl sevdiğini bir Allah bir de ben bilirim. Senin için hayatını bile feda etti. O Faşink gecesi canı bahasına motorun önüne attı kendini. Evet, işte gerçek bu.
0: Demek hayatımı o kurtardı.
1: Yok, kim kurtaracaktı? Ancak seven kadın hayatını hiçe sayar.
0: Ne kadar budalaymışım Zeynep. Zeynep nerede?
1: Biraz çabuk davranırsak yetişiriz, istasyonda.
0: Yetişmeliyim ona. Zeynep! Zeynep!

0: Şuralım. Ben Şuralım.
1: Aman Allah'ım. Çabuk gelin, çabuk. Bu hastanın yataktan kalkmaması lazımdı.
2: Yavrum benim. Talihsiz yavrum. Baban seni de beni de kabul etmedi. Gidiyoruz buradan. Zaten yapacak bir şeyimiz yok ki.

0: Ha şöyle, hadi gülün bakalım. Düşündüm, bir yol arkadaşına, bir hayat arkadaşına ihtiyacınız var. Çocuğunuza öz baba olurum, size de büyük bir aşkla bağlanırım.
1: Hans, şaşırtıyorsun beni.
0: Yok, yok şaşırmak. Gerçeklerden bahsediyorum. Sizi tanıdığım günden beri seviyorum. Lütfen aşkımı kabul edin.
1: Çok iyisin Hans, teklifin için teşekkür ederim. Fakat yapamam. Ben yalnız Murat'ı sevdim ve sadece evliliği onunla düşündüm.
0: Anlıyorum. Fakat ben sabırlıyım, beklerim.

0: sahile yaklaşıyoruz efendim.
1: Aa, evet, çok güzel bir yer.
2: Evet, güzeldir. Hem de çok güzel. Bütün çocukluk anılarımla dolu.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Zeynep.
1: Doğrusu gözlerime inanamıyorum.
3: Memnun oldum tekrar buluştuğumuza. Hoş bulduk. Sizi tanıştırayım. Herr Hans, kasabamıza turistik tesisler merhaba yapmaya geldiler.
1: Merhaba. Demek motel yapacak...
0: Ya. Ben ve kasabanız için motel yapmak, sonra evlenmek yapacak biz Zeynep Hanım'la.
3: Oh Hans! Hemen motele gitmek istiyorum.
1: Buyurun.
3: Zeynep! Fatoş! Nasılsın kız?
4: İyiyim.
3: Yoksa daha evlenmedin mi?
4: Nerede bizde o talih?
3: Evlenirsin şekerim, evlenirsin.
0: Tahir,
5: buyur abi.
0: Ben evlenmek istiyor Zeynep Hanım. Ben evlenmek istiyor ama o istemiyor benimle evlenmek.
5: Neden acaba?
0: Neden?
5: Şimdi anladım. Müslüman olman lazım evlenmek için.
0: Ne demek Müslüman olmak?
5: Müslüman olmak demek, evvela kelime-i şehadet getireceksin, sonra da diye sünnet olmak lazım.
0: Sünnet olmak?

0: Türk Medeni Kanunu'nun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şile Belediye Reisi adına şahitlerin huzurunda sizlerin nikahını kıymak için buraya gelmiş bulunuyor. Gerhard Simmer oğlu Hans Simmer, Osman kızı Zeynep'i zevceliğe kabul ediyor musunuz?
1: Ya, evet.
0: Osman kızı Zeynep, Gerhard oğlu Hans'ı kocanız olarak kabul ediyor musunuz?
2: Hayır, yapamıyorum!
3: Senep!
4: Çocuğu da canlı istiyorum, yakalayın!
2: Dokunmayın bana!
3: Kara şövalyeler!
5: Elime geçtin battal! Seni Bizans sarayından kaçırdıklarında çok küçüktün.
6: Battal, benim ellerimde can verecektir.
7: Oğlum!
8: Ahım o alçakların yanına! Komayın sakın!
9: Ölüyü çuvala koyup ağzını bağlayın!
4: Canımız battal var diye feda olsun!
10: Oğlunu arıyordun demek ya!
6: Bütün ömrümce bugünü bekledim amca!
8: Babamsın sen benim! Affet beni!
4: İkisini de parçalayın!
6: Haydi bir arslan yavrusu!
11: Battal Gazi'nin intikamı birazdan TV4'te.
12: Ne var ya bu?
13: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden...

0: alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Festiler geldi.
2: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
1: Lezzeti de.
2: Ha?
3: Bravo! Bravo!
1: Italiano.
4: Festi.
3: En festi.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
4: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
6: Hedefe 500 adım daha var.
4: Hadi tamamlayalım.
0: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
4: gücü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
6: Çok iyi düşünmüşler.
7: Buyurun. Sizi bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama çok ateşlendi doktor.
8: Rica ederim, siz şöyle geçip oturun. Ben şimdi geliyorum.
7: Oğlum, hasta bir kardeş gelmiş. Ona bakıp geleceğim.
9: Tayin mi sürgün?
7: Yok canım, tayin. Ben kocamla görüşeyim, haber verir.
8: Sedat'ı gören kaçıyor.
7: Vallahi ne diyeyim Güzin Hanım, Allah kolaylık versin, iyi günler.
10: Doktor Cavit'e uğramıştım. Eski arkadaşımdır. Sen burada mı çalışıyorsun?
8: Evet, bir süredir.
7: Başka iş mi bulmuş ne?
8: Ama insan söyler Salih Hanım.
7: Vallahi bilmem ki.
8: Oğlum, ben geldim. Sedat! Sedat!
7: Başın sağ olsun.
10: Başın sağ olsun.
7: Suç annesinde. Çocuğu odada yalnız bırakmış.
11: Gün ortasında karanlık. Yarın 16.15'te TV4'te.
12: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
13: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
12: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Dey diyor. Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
6: Kasa.
8: Marul.
6: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
1: gücü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalı?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Servis geldi. Çanta hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Wow, baloncuk mu, Lipton mu?
13: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Burada çekecek buradan başka yer bulamadın.
17: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
18: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
17: Ya buzlar kırılırsa?
18: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
19: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'ın.
17: Bunun için iyi gelir. Sizlere de yük oldum.
18: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
20: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
21: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen dene.
22: Derman, bugün 18'de TV4'te.

0: Haydi bir aslan yavrusu, sıkı dur, geliyorum. Hadi!
1: Hocamızın adı Battal Gazi bizim. Evel Allah sıkı durmasını iyi biliriz.
0: Öyleyse kendini koru bakalım.
1: Sen kendini koru Battal Gazi. Gerçek bir aslanın yavrusudur üzerine varan. Hayda!
0: Hayda! Usta elde keskin kılıç, Ezrail tırpanla benzer oğul. Vur Tanrı adına! Vur ki seni gören düşmanımızın korkusundan dudağı yarılsın. Hayda! Hayda!
1: Hayda!
2: Yemek hazır. Hala utanmadınız mı vuruşmaktan?
1: Daha yeni başladık anne. Tam Battal Gazi'yi yeneceğim zaman yemek hazır demenin sırası mı? Niye kılıcını indirirsin baba? Kavlimiz pes diyene kadar değil miydi?
0: Bu senin oğlum bizi bitirmeye and içmiş Ayşe. Dur hele, hevesini alsın.
1: Hayda!
0: Hayda! Benden pes arslan yavrusu, sen gerçekten ustaymışsın.
1: Yalancıktan yenildim, hep annemin yüzünden. Bu saatte yemek getirecek ne vardı?
0: Silah sözü işittin mi babanı, yemek sözü işittin mi anneni dinleyeceksin.
1: Göreceksin bak anne, bir gün babamdan daha kuvvetli, daha usta olacağım. O zaman böyle yalancıktan değil, sahiden pes dedirteceğim ona.
2: O ne biçim söz? Bir oğul gerçekten babasına el kaldırır mı hiç? Taş kesilir insanın eli. Tanrı böyle bir şeyi hiçbir zaman affetmez.
1: Annem yanlış anladı sözlerimi. Sen benim hem babam hem de ustamsın. Sana gerçekten el kaldırırsam eğer, dilerim Tanrı'dan en ağır cezaya çarptırsın beni. Sadece ellerimi değil, bütün vücudumu taş kessin.
0: Senin gibi bir oğul, senin gibi bir çırağım olduğu için ne mutlu bana. Böyle bir oğul doğurduğun için her gün biraz daha yüceliyorsun gözümde. Tanrım, şükürler olsun sana. Bana bu günleri de gösterdin.

0: Nisan'ın yeminli şövalyesi Andrei Alfons, din düşmanımız Battal Gazi tarafından öldürülen kardeşim Alyon'un ruhu üzerine yemin ederim ki intikamı en kanlı şekilde alınacaktır. Elimizdeki bu kutsal kılıçlar Anadolu'da kesilmemiş tek bir Müslüman kellesi kalmayıncaya kadar kınlarına girmeyecektir.
1: İntikam
0: kanı önce düşmanın can yuvasında Battal'ın ve hain Ahmet Durani'nin ocaklarında akmaya başlayacaktır.

0: Battal geliyor. Battal Gazi geliyor.
1: Selam.
2: Selam Battal Gazi.
1: Aleyküm selam. Hoş bulduk ağalar. Kölenimize hoş geldin Battal Gazi. Yiğitler hünerlerini görmek için sabırsızlanırlar.
3: Hoş bulduk beyim. Şölen hepimiz.
4: Cetanlı'nın huzurunda törelerimize göre yiğitlerimizin er meydanıdır burası. At kazanmak, şan kazanmak isteyen erlere şölenimiz uğurlu ola. Hayda!
1: Neden yaylarını indirir bunlar?
3: Battal Gazi gibi yiğit bir ustanın önünde ok yarıştırmaktan utanırız. Eğer bizi yiğitliğe layık görüyorsa, şölenin ilk okunu Battal Gazi atmalıdır.
1: Ne beklersin Battal? Hadi göster hünerini bize.

0: Onu Ahmet Turani gönderdi.
1: Tehlikedeyim, çabuk yardımıma gel. Ahmet Turani.
2: Hayrola, kötü bir haber mi var?
1: Kötü değilse de iyi de sayılmaz. Hemen gitmem gerek. Ben dönene kadar karımla oğlum size emanet.
2: Onlar için hiç endişe etme. Başımızın üzerinde yerleri var.
1: Sağ ol.
3: Beni de beraber götür baba.
1: Anneni erkeksiz bırakıp da ikimiz birden gidemeyiz oğul. Yokluğumda kötü bir iş olursa kim koruyacak onu?
3: Elbette ben.
1: Aferin. Allah'a emanet.

0: Kim yaptı?
1: Kara şövalyeler.
0: Peki ya Ahmet Turani?
1: İçeride. Tekrar Hristiyan olmayı kabul etmeyince astılar onu. Şölen yerine koş. Karın ve çocuğun da tehlikede.

0: canını istiyorum, yakalayın.
1: Dokunmayın bana, bak kayalım.

0: Fransız domuzlar.
1: Hayda! Oy!
0: Şimdi söyle bakalım kara domuz, karınla oğluma ne yaptınız?
2: Kendimiz Andrea'nın sarayına götürdüler.
0: Nerede bu saray?
2: Amorion'daki eski kalede.
3: Aç çıkar Eleanor'a, tövbe et dinimize dön. O zaman seni Tanrı da affeder, ben de affederim.
4: Battaldan korkmuyor musun sen? Tıklarını yanına bırakır mı sanıyorsun?
3: Asıl o benden korksun. Malatya'yı kılıçtan geçirdim. Taş taş üstüne bırakmadım. Yalnız başına ne yapabilir artık? Ayrıca karısı da oğlu da elimde.
4: Kuduz köpek! Senin gibi yüreksizlerden kurulu bir orduya bedeldir Battal.

0: Oğlumuz Ali'miz nerede?
1: Bilmiyorum.

0: Andreano. Bu elinle mi vurdun karıma? Konuş!
1: Elime geçtim battal. Şimdi ölümlerden ölüm beğen. Bunun hesabını soracağım sana.

0: son bir fırsat veriyorum Eleanor'a. Eğer dinimize dönmeyi ve benimle evlenmeyi kabul edersen hayatını bağışlarım. Yoksa çarmıha gerilip yakılacaksın.
1: Benim tek bir dinim var, o da İslam dini. Tek bir kocam var, o da Battal Gazi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah.
0: Götürün çarmıha gerin!

yücedir. Kimse inancımı değiştiremez.

0: Yanıp kül olmadıkça içindeki şeytanın sesi kesilmeyecek. Yakın! Seni öldürmeyeceğim battal! İşkencelerin en ağırını çekmek için yaşayacaksın! Binlerce Hristiyan'ın Müslüman olmasına sebep oldun! Ben de oğlunu Hristiyan yapacağım! Bunu gözlerinle görecek, ıstırap içinde kıvranacaksın!
1: Çabuk annemin yanına götürün beni, yoksa beynimizi dağıtın!
2: Geleceğim şimdi, Müslüman!
0: Durun! O Müslüman değil, vaftiz olmuş bir Hristiyan çocuğudur!
1: Ne Hristiyanı be? Elhamdülillah, Müslümanım ben!
0: Seni Bizans sarayından kaçırdıklarında çok küçüktün. Elbette hatırlayamazsın. Seni ben kendi ellerimle vaftiz ettim. Kardeşimin oğlusun sen. Bizans orduları başkumandanı Aziz Alyon'un oğlusun.
1: Yalan söylüyorsun kara papaz. Benim babama adıyla sanıyla Battal Gazi derler.
0: Sen çocuksun, gerçekleri bilmiyorsun. Ama bir gün her şeyin doğrusunu öğreneceksin. Şimdilik hoşça kal sevgili yeğenim.

0: Gel ya. Gel benimle. Söyle. Ben Alyon'un oğluyum.
1: Ben Alyon'un oğluyum.
0: Battal Gazi babamı öldürdü.
1: Battal Gazi babamı öldürdü.
0: Ben Hristiyanım.
1: Ben Hristiyanım.
0: Hadi söyle. Ben Alyon'un oğluyum.
1: Ben Alyon'un oğluyum.
0: Battal can düşmanımdır.
1: Battal can düşmanımdır.

0: Öldüreceğim onu efendimiz. Dört adamımı sakatladı bugün.
1: Hayır Petro, öldürmeyeceksin. Ölmeden evvel görmesini, duymasını istediğim çok şey var.
2: Beni öldürmediğin için pişman olacaksın Andrea.
3: Vurulan kamçılara dayanıyorsun ama... Oğlunun yeminli bir Hristiyan olduğunu görünce, ona da dayanabilecek
4: mi? Yalan söylüyorsun!
3: Doğru söylüyorum bakkal. Seni onun yanına götüreceğim. Her şeyi kendi gözlerinle görmeni istiyorum. Getirin peşimden!

0: olsa, huzurunda bütün kalbimle yemin ederim ki babam Alyon'u öldürüp anamı din değiştirmeye zorlayan canavar battal benim ellerimde can verecektir.
1: Oğlum, alim olamaz, olamaz bu. Her gün çektiğim bu işkence bir hayal. Gördüklerim hayal.
2: Hayır, sen de biliyorsun, gerçek battal. O senin oğlun ve sen oğlunun ellerinde can vereceksin.
1: Hayır, olamaz. Olamaz bu, olamaz.
3: Allah kahretsin, büyük bir kayaya rastladık. Gelen var! Şşş, gelen var! Yürü!

0: Sonuna geldik tünelim battal kardeş. Kendini koyuvermenin sırası değil. Hepimiz kurtulacağız buradan.
1: Dayanamayacağım. Dayanamayacağım artık. 8 senedir her gün bu işkence. Öldürseler de kurtulsam, gözlerimi oysalar da görmesem.
0: Yaşa!
2: Seni kutlarım sevgili yeğenim. Böyle çalışmaya devam edersen, battalı öldürmek fırsatını kısa zaman içinde vereceğim sana.
3: Babamın intikamını almak için sabırsızlıkla bekliyorum amca.
2: Öyleyse davran.
1: Oğlumu mutlaka o köpeklerin elinden bir an önce kurtarmalıyım Cebbar. O benim oğlum. Gerçeği öğrenince her şeye pişman olacaktır. Bu tünelin bir an önce bitmesi lazım.
4: Tünelden ümidini kes Battal Gazi. Çok sert bir kaya rastladık bugün. Delmek için en az 3 yıl lazım.
1: 3 yıl mı? 3 yıl daha bu işkenceyi mi çekeceğim? Hiçbirimiz dayanamayız bu kadar zaman. Çıkmalıyım buradan. En kısa zamanda çıkmalıyım.
5: Buradan ancak ölüler çıkar. O da bir çuvalın içinde suyun dibini boylamak için.
6: Buradan ancak ölüler çıkar. Ölüler. Hepimiz çıkmaya kalkarsak 7 tane ölü lazım. Ama sadece battalın çıkmasına razı olursak 1 ölü yeter. Hem de razı olmalısınız çaresiz. Çünkü ancak battal kurtarabilir sizi.
0: Ne demek istiyorsun Musa baba?
6: Nöbetçinin dediğini duymadınız mı? Ölüleri bir çuvala koyup nehre attıklarını kendi ağzıyla söyledi.
4: Hiçbir şey anlamadım ben bundan.
6: Anlamayacak ne var? Ölünün yerine canlı birisi girecek çuvala.
4: Hay Allah, bunu nasıl da düşünemedik? Ne dersin battal?
1: Olmayacak şey değil. Yalnız ölüyü nereden bulduk?
6: İş bir ölüye kaldıysa, içimizden biri senin için, vatanımız için ölmeli battal.
0: Musa baba!
6: İçin üzülmeyin, yaşadığım kadar yaşadım ben. Yalnız ahım o alçakların yanına koymayın sakın.

0: bu orada?
1: Hey!
0: Gene ne var? Musa baba öldü. Yaklaştırın.

0: İçeride biri ölmüş. Çuval getirin. Ölüyü çuvala koyup ağzını bağlayın.
1: Musa baba iyi adamdı.
2: Hepimizi çok severdi, biz de onu severdik değil mi?
3: Ah ah, iyi de ne demek ya, bulunmaz bir adamdı. Eşi bulunmazdı dünyada.
2: Ya öyle öyle.
3: Yazık oldu yani, çok üzüldük. Ah ah Musa baba, ah.
0: Çekil önümden. Duvara gidip arkanızı bana dönün.

0: Bu kadar çabuk adam tepelendiğini hiç görmedim ömrümde. Ver elini arkadaş öpeyim.
1: El öpmenin sırası değil şimdi. Davran da şunları kenara çekelim. Lazım onlar bana.
2: Yedi kişi değiller miydi bunlar? Hani nerede ikisi?
3: Dün akşam biri öldü. Cesedini nehre attık kumandanım.
2: Peki ya battal nerede?
4: Hasta yatıyor içeride.

0: Ölmüş gibi yatıyor kahraman battal.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Burada çekecek buradan başka yer bulamadın.
11: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
12: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
11: Ya buzlar kırılırsa?
12: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
13: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'ın.
11: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
12: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
14: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
15: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen dene.
16: Derman. Yarın 18'de TV4'te.

0: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
1: gücü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Elimden gelenin en iyisi.

0: yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil her zaman...

0: Güzel Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Tatlı yiyelim.
2: Tatlı konuşalım.
3: Nesildi festi?
1: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Gününün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
9: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
10: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
18: Emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
18: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
19: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Gel.
18: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
1: Ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sırada.
18: Eyvah, yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfe

0: 200 TL indirimli söyle.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
6: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
5: Hedefe 500 adım daha var.
6: Hadi tamamlayalım.
7: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
8: Türkiye Sigorta, gücü adım.
6: Yalnız iyi düşünmüşler.
5: Çok iyi düşünmüşler.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Servis geldi, çanta hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
15: Ama ne otel?
16: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
16: Gerçekten mi? Kanıtla.
17: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
15: Favori sitendekini bile.
17: Aynı otel. Yarı fiyatına.
15: Trivago'ya bakmamış.
16: Trivago'ya bakmadım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Gerçekten onlara gülerdim.
19: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
20: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
21: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
20: Atlarla çalışıyorum.
19: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
22: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
21: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
23: Şimdi taş ocaklarına baskın verip esirleri kurtaracağız.
24: İkimiz mi yapacağız bu işi?
23: Evet, ikimiz.
24: İki kötü şövalye tepeledin diye kendini battal gazi mi sanıyorsun? Ben yokum bu işte arkadaş.
23: Nasıl istersen, ben yalnız da görürüm işimi.
24: Hey dur! Beni bekle! Deli midir nedir?

Ah!

0: borçluyuz Battal Gazi. Öldü ölelim.
1: Kavgamız daha bitmedi arkadaşlar. Fakat bu kavga Müslümanların kavgasıdır artık. Siz Hristiyan arkadaşlar istedikleri yere gidebilirler.
0: Biz Ortodokslar zalim Andrea'nın katil şövalyelerine karşı sizinle beraberiz. Sen bize doğruyu, iyiyi, hak yolunu öğrettin. Hepimiz Müslüman olmaya hazırız.
2: La ilahe illallah.
3: La ilahe illallah.
2: Muhammeden Resulullah.
3: Muhammeden Resulullah.
2: Eşheden la ilahe illallah.
3: Eşheden la ilahe illallah.
2: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
4: Pedro! Bütün şövalyeleri Battal'ın peşine salacaksın. Battal'ı yakalamadan geri döneni bil ki kendi ellerimle öldüreceğim.
5: Emredersiniz efendimiz.

0: Amca. Amca. İzin verirseniz ben de battalı arayanlara katılmak istiyorum.
1: Hayır olmaz. Sen bir Hristiyan asılzadesine yakışır şekilde köpeğin zincirlenip ayağına getirilmesini bekleyeceğim.
2: Battalın nerede olduğunu söyle. Söyle.
3: Bilsem de söylemem pis papaz.
2: Şimdi battal gelsin de kurtarsın sizi bakalım. Bu sabah geberttiğimiz pis Müslümanların kanı bakın çizmelerimi ne hale getirmiş. Yala! Yala da temizle! Yala diyorum sana! Sen değil karşımdaki battalın kendisi bile olsa bu çizmelerimi gene yalatırdım.
3: Allah senden razı olsun Battal Gazi.
4: Pis domuz! Sen bu ihtiyarın ayaklarını bile yalamaya layık değilsin. Bastığı toprağa yalayacaksın sadece.
1: Yala! Yala! Yala!
5: Nişanlımız Prenses Angela yarın sabah burada olmak üzere yola çıkmış bulunuyor Vasilyas Hazretleri. Yalnız Prens Konstantin kızının böyle bir sırada yolculuk yapmasından son derece endişe duymaktadır.
1: Battal serserisinin Angela'yı kaçırmasından korkuyor demek. Konstantin hiç üzülmesin. Şu anda adamların çoktan battalı zincire vurmuşlardır. Şerefe! Sevgili Angela'nın karşısında köpek gibi oynatacağım battalı. Düğünümün en büyük eğlencesi olacak bu. Hurra!
4: Peşime saldığın kuduz köpeklerin geberdi, sıra sende Andrea.

0: saklıyorlar. Öyle diyorum.
1: Amorion Kalesi'nde.
2: Nereye?
0: Amorion Kalesi'ne. Oğlumu bir an evvel o köpeklerin elinden kurtarmam lazım.
2: Delirdin mi sen? Koskoca kaleyi tek başına mı zapt edeceksin? Dur bizimkilere haber salayım.
0: Hayır. Bu benim kendi meselem Cebbar. Hepimiz birden ölüme gidemeyiz. Siz de peşimden gelmeye kalkmayın sakın.
3: Şimdi biz böyle elimiz kolumuz bağlı arkasından bakacağız öyle mi?
2: Bakmayacağız elbet. Sen koş bizimkilere haber ver.
3: Tamam.

Şikayetçiler! Dışarıda biri var, yakalayın!

0: Geç kaldık, Allah canımızı alsın bizim!
1: Durun! Battalı da yakalayamazsanız sizi diri diri çarmıha gerer yakarım! Götürün!
0: Demek battalı yakalayamadılar. Yürüyün, belki yardıma ihtiyacı vardır.
2: Bu durumda battalın oğlunun kalede kalması doğru değil.
1: Haklısın. Hemen Konstantin'in sarayına nakledelim.

0: bütün odaları aradı kumandanım. Sanki yer yarıldı da yerin dibine girdi.
1: Lütfen açın kapıyı Sayın Prenses! Aksi halde kırmak zorunda kalacağım! Bizi affedin Sayın Prenses! Aradığımız son derece tehlikeli bir adam!

0: Özür dilerim prenses. Bu sandığı açmanızı rica edeceğim.
1: Neden? Bu ne küstahlık? Bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz?
0: Tekrar özür dilerim. Sayın Şövalye Andrea Alfonso'nun emirleri var. Her tarafı arayacağım. Anahtarı rica edeceğim prenses hazretleri.

0: Oğlumu kurtarmaya. Battal Gazi, yaranın iyileşmesi lazım.
1: Geliyorlar!

Yeah! Yeah! Yeni gelenler

0: şövalyeler gelmeden Battalı Nehri'ye indirelim.
1: Biz şövalyeleri karşılayalım, hadi yürü budur.
2: Bu taraftan da geliyorlar.

0: domuzların elinden. Yaptan boş Andrea. Baptal kötü canını alacak senin.
1: Kes sesini köpek! Kadın, çoluk, çocuk, ihtiyar herkesi toplayacaksınız. Eğer üç gün içinde Baptal kendiliğinden gelip teslim olmazsa... ...hepsini bu meydanda çarmıha gelip yakacağım.

0: Aman Allah'ım, battal gazi.
1: 3 gün oldu yakalayamadınız battalı köpek herifler! Yıkılın karşımdan!
2: Şövalyeler geliyor dede.
3: Battalı arıyoruz ihtiyar, gördün mü?
0: Hayır, görmedim.
3: Görmedin demek. Seni çarmıha gerilmiş görünce belki dili çözülür dedenin.
0: Yavrum!
3: Battal gelip teslim olmazsa tek bir canlı bırakmayacağız memlekette. Yarın sabah Müslümanları yakmak için oduna ihtiyacımız olmasaydı seni şuracıkta gebertirdim. Hepsi kaleye gelecek bu odunların. Kızı götürün, keyfimize bakalım.
2: Dede! Dede!

Oh, my God.

0: Bir şey yok ya baba. Çevir. Çok az bir zaman kaldı. Hepinizi çayır çayır yakacağım. Hayvanlar gibi gebereceksiniz.
1: Bizi yaksan bile battalın kılına dokunamayacaksın. Köpek Andrea!
2: Sustur şu herifi! Susturuyorum!
3: O kadar bağırma kara domuz! Battal gelirse bu sefer elini değil dilini kesecek senin! Dilini kesecek!
2: Durma! Kırbaçla!
4: Ne var sandıkta?
5: Kaleden pirinç istemişler de.

0: Ne arıyorsun arabanın altında?
1: Şey amca, elmam...
2: Yürü lan, ne işin var senin burada, yürü, yürü!
0: Nerede kaldın? Oduna ihtiyacımız olduğunu bilmiyor muydun? Deden nerede?
1: Dedem hastalandığı için ben getirdim.
0: Hadi çabuk!
1: De!
3: Öf be! Sıkıldım ben burada! Hadi yakacaksanız yakında bitsin!

0: اشهد ان محمدا عبده ورسوله.
1: Battal korkusundan gelemedi. Bile bile ölüme terk etti sizi.
0: Canımın battallığa diye feda olsun. Elbet ödümüzü alacak senden.
1: Yakın şu köpekleri.

0: kapıları kapatın! Battal kaleyi bastı, bütün esirleri kurtardı, neredeyse buraya gelir. Emrindeki bütün şövalyelere emir sal, burada toplansınlar.
1: Kızım, kızım ne oldu?
0: Kızını düşünecek durumda değilim. Canımı zor kurtardım.
1: Ah kızım, Angela'm!
0: Emirler mi duymadın mı, ne duruyorsun hala?
2: Al, armudun iyisini ayılar yer. Al bakalım Ezrail, ye de sen de canlan.
3: Hey! Bakın esirleriniz...

0: Size teşekkür edebilmek için kelime bulamıyorum.
1: Teşekkür etmenize lüzum yok. Ben de hayatımı borçluyum size. Ödeştik sayılır. Yalnız bir ricam var sizden. Babanızın sarayında oğluma rastlarsanız... onu çok sevdiğimi söyleyin kendisine.
0: Oğlunuz mu? Elimden geldiği kadar isteklerinizi yerine getirmeye çalışacağım.
1: Sağ olun. Yolunuz açık olsun.
0: Allah'a ısmarladık. Yanılıyorsunuz. Gerçekten babanız olmasa sizi bu kadar sevebilir mi? Sizin için bu kadar acı çeker mi? Oğlum derken sanki yüreğinden kopuyordu bu kelime.
2: Yalan! Hepsi yalan! Büyü yapmış size battal! Lütfen beni yalnız bırakın.
0: Tanrım affet beni! Senden başka derdimi anlatacak kimsen de. Seviyorum onu. En büyük düşmanımızı, Battal Gazi'yi seviyorum.
3: Çekinme benden, korkma. Ben de senin gibi vaktiyle bir Müslüman sevmiştim. Derdini çekinmeden anlat bana. O da seviyor mu seni?
0: Bilmiyorum. Vatanından başka düşündüğü bir şey yok.
3: Oğlunu kaçırması için Battal'a yardım edersen... belki de seni sevebilir.
0: Sahiden sever mi?
3: Sever tabii.
0: Peki nasıl yapabilirim bunu?
3: Aris'in odasına giden gizli bir geçit biliyorum. Battal kimseye sezdirmeden bu yoldan kaleye girebilir.
0: Ne kadar iyisin. Bunu benim için yapacaksın demek.
3: Sadece senin için değil. Benim de alınacak bir intikamım var zalim Andrea'dan. Tam zamanında burada olacağım. 3 defa ıslık çalman yeter. Yolun açık olsun.

0: beni.
1: Ormanda ne arıyorsunuz?
0: Size yardıma geldim. Oğlunuzu Andrian elinden kurtarmak istiyorsanız gizli bir geçitten kaleye sokabilirim sizi.
2: İnanma bu gavur kızına Battal Gazi. Maksadı seni tuzağa düşürmek.

0: Demek bana ihanet ettin Angela.
1: Hayır Bastal, beni de tuzağa düşürdüler.
0: Artık inanmıyorum sana.
1: Anahtarı ver, gebertirim yoksa.

0: Vah zavallı battal var. Oğlunu arıyordun demek. O da seni bekliyordu battal gaz. Ama öldürüp kanını içmek için.
1: Köpek.
2: Yüce Efendimiz Andrea Hazretleri, Battal Gazi'nin yakalanmış olduğunu sevgili kullarına bildirmekle şeref duymaktadır. Hristiyan dünyasının bu en büyük düşmanı, yarın sabahki törenden sonra Şövalye Aris tarafından idam olunacaktır.

0: Yavrum yesinler seni.
1: Seni bu kılıkta görüp bayılmayarak diye şaşarım.
2: Karı kılığına girmek de nereden çıktı? Ben bu elbiseyi giymem. Kaleye girmenin başka bir yolunu biliyorsan söyle de biz de kurtulalım bu rezillikten Ayıboğan. Ya erkek olduğumuz meydana çıkarsa?
1: Bir eksiğim var. Bunları yaparsan kadından farkın olmaz. Dudup şöyle. Dudup mu?
3: Yazık ki yüzün gibi sonun da Eleanor'a benzeyecekmiş Angela. Böyle bir kızın babası olmaktan utanmıyor musun? Onu kendi ellerinle cezalandırmalısın.
4: Yapamam bunu. Ne de olsa kızım o. Merhamet edin.
3: O zaman ben seni öldürürüm Konstantin. Hem de hiç acımadan.
5: Canavar! Kan içici bir canavarsın sen. İsa uğruna döktüğün kanların içinde boğulacaksın bir...
3: Bu bir şey değil Angela. Şenlik yeni başladı da. Bugün için yaşadım. En korkunç intikamımı bugün alacağım battaldan. Oğluyla ölüm kalım savaşına girecek. Öldürürse yaşayacak.
4: Serbest mi bırakacaksınız yoksa?
3: Evet, gözlerine mil çekerek. Ta ki yaşadığı sürece evlat katili olmanın acısıyla ve köpekler gibi sürünerek yaşasın. Battal Gazi ile dövüşmek için hazır mısın?
6: Bütün ömrümce bugünü bekledim amca. Büyük İsa'nın huzurunda bir kere daha yemin ederim ki battalı öldürüp pis vücudunu yeryüzünden kaldırıp babamın intikamını alacağım.
3: Öyleyse diz çök de seni takdis edeyim yavrum. Aziz Nikola'nın bu kutsal mihveri seni her türlü tehlikeden koruyacaktır.
1: Nereye götürüyorsun bu kızları güzelim?
7: Yapma hayatım, şövalye Andrei efendimizin tören için istediği dansözler bunlar. Hadi Şehnaz, göster kendini ayol, hadi kız, hadi utanma, hadi!

0: Aşağıdan yavrum. Aşağıdan.
1: Aç da şunların yüzlerini görelim.
0: Aa, olmaz. Sakın ha. Müslüman karısı bunlar. Yüzleri katı açılmaz.
1: Açın kapıyı, bırakın geçsinler.
0: Teşekkür ederim. Çapkın Ergele.

Ölüm saatin geldi Battal Gazi. İsa'nın sevgili kulları önünde demir maskeli şövalye pis kanını akıtmak için seni bekliyor. Eğer onu öldürecek olursan sana yaşama fırsatı vereceğim. Hür ve serbest olacaksın. Yoksa korkuyor musun Battal Gazi? Demir maskeyi öldürürsen serbest kalacaksın.

0: Hey durun, kimsiniz siz? Hanımlar ne arıyorsunuz burada?
1: Ay, ne arayacağız ayol, sizin gibi sert erkek arıyoruz.
2: Aslım, yavrum benim.
1: Hayatım.

0: Halim, sen babam değil, babamın katilisin.
1: Hayır oğlum, öz be öz babanım ben senin. Bu kadar iyi kılıç kullanan başkasının oğlu olabilirim.
0: İnanmıyorum sana. Kılıcını kaldır. Köpek gibi geberteceğim seni. Babamın intikamını alacağım.
1: Madem bana inanmıyorsun, öyleyse öldür beni oğlum. Hadi öldürsene. Ne duruyorsun? La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah.
2: Acıma köpeğe, tam sırasıdır vurmak için.
0: Tanrın artık yardım edemez sana.

0: hayır değil mi? Taş kesilir insanın eli. Tanrı böyle bir şeyi hiçbir zaman affetmez.
1: Baba, baba. Babamsın sen benim. Affet beni, affet.
2: Oğlum, kelime-i şehadet getir. Alim.
1: Eşhede en la ilahe illallah ve eşhede Muhammeden abduhu ve resuluhu.
3: Öldürün! İkisini de parçalayın!
4: Haydi bir arslan yavrusu, oğlum olduğunu göster şu köpeğe!

Smith.

Go!

0: Seninle övünebilirim. İyi dövüştün. İyi bir savaşçısın.
1: Sağ ol baba.
2: Bez döneceğim Zeynep'im. İnan bana bu ekinler sararmadan döneceğim.
1: Artık oraya ve sana dönemem.
3: Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te.
1: Dan nemsiz iş anı taksi.
3: Hoş geldin. Buyur içeri. Sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var.
4: Dilimi bağlasalar.
1: Kasinom emrinizde. Çünkü bu aya vahet Türk müşteri gelmek.
4: Her çiçekten bana alırsın.
5: Çok güzelleşmişsiniz.
3: Danke Hans.
5: Yeter dedim sana.
3: Gitmesen olmaz mı Zeynep? Ben yalnız Murat'ı sevdim.
5: Zeynep!
6: Almanya'da bir Türk kızı. Birazdan TV4'te.

0: 5 kilo Çaykur tiryaki çayı 1499 lira, Pınar süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Sizi bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama çok ateşlendi doktorum.
6: Rica ederim, siz şöyle geçip oturun. Ben şimdi geliyorum.
5: Oğlum, hasta bir kardeş gelmiş. Ona bakıp geleceğim.
7: Tayin mi, sürgün mü?
5: Yok canım, tayin.

0: Başın sağ olsun.
1: Başın sağ olsun.
0: Suç annesinde. Çocuğu odada yalnız bırakmış.
2: Gün ortasında karanlık. Yarın 16.15'te TV4'te.

0: tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
1: gücü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Bakın.
7: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
6: Tam da leslik.
8: Sevince. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Gerçekten onlara gülerdim.
10: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
11: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
11: Haklarla çalışıyorum.
12: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
13: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
3: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Festiler geldi.
6: Bu cappuccino latte. Bu cappuccino bu latte. Cappuccino latte latte cappuccino.
5: Lezzeti de.
6: Ha?
5: Bravo! Bravo!
7: Italiano.
5: Festi.
6: En festi.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla...

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
7: Kasa.
9: Marul.
7: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Günün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Allah'ım, camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
1: gücü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
15: Bu kutsal sancağı yıllar boyu koynumda sakladım. Onu dalgalandırmak şerefi senin.

0: Kadir amca! Kadir amca!
1: Selamun aleyküm garip!
2: Aleyküm selam, aman aman yavaş, senin bu yaştan sonra frenin de tutmaz.
1: Öyle öyle, mektubum var, buyur.
2: Sağ olasın Kadir amca.
0: Kadir amca, mektup var mı Murat'ta?
1: Yok be kızım, yok. İnanmazsan kendin bak.
0: Yok.
1: Olsa vermem mi hiç?
0: Gene yok mektup. Ne yapalım?
1: Ah ah deli kız! Her Allah'ın günü tepede kocası Murat'ın yolunu bekler, benim de yolumu keser durur. Ne bir mektup gelir, ne de Almanya'daki kocası.
2: Kocası Murat da pek hayırsız çıktı gayri. İnsan iki satırcık bir şeyler yazar da gönderir şu tazeciye, öyle değil mi?
1: Öyle, öyle ama sebebi bilinmez ki, kalsa alacaklar.
2: Benim güzel kara kaçanım, mektup gelmiş bak.

0: Ekinler sararmadan döneceğini söylemiştin. Ekinler sarardı Murat. Hem de kaç defa sarardı. Ama sen hala dönmedin. Ne olur, dön artık. Güne kadar geliyorum, hem de Alman turistlerle. Onları kasabamıza yakışır şekilde karşılamanızı rica eder, hürmet ve sevgiyle ellerinizden öperim Murat.
1: Aman bizim deli oğlan geliyor, gidip herkes.

Hadi kavmaya başlayın çocuklar, hadi.

0: Willkommen, Fräulein.
1: Danke, danke.
0: Oh, sehr schön. Wunderbar. Merhaba. Sevgili hemşerilerim, merhaba.
2: Murat abi bu.
1: Evet.
2: Amanın, ne kadar da değişmiş, vallahi tanıyamadım.
3: Baksana hanım, bizim oğlan bu mu?
2: Ay, vallahi.
0: Murat, oğlum. Baba. Dur, geliyorum.
4: Gel oğlum.

0: anacığım.
1: Şükür kavuşturana.
0: Öpeyim baba. Hoş geldin
2: oğlum. Bu ne biçim kılık oğlum? Bayram için süslenmiş, spalı dönmüş.
1: Murat! Murat! Hoş geldin Murat.
0: Hoş bulduk Zeynep. Nasılsın?
1: İyiyim, seni gördüm daha
3: merhaba
1: iyi oldu.
3: Merhaba abi, hoş geldin. Hoş Almanya buldum. Çok yaramış sana maşallah. Abi. Hoş bulduk. Şapkan da çok şık.
0: Sağ ol.
2: Bartendik!

Müsaade edin de misafirimizi otobüsten indireyim. Komme Gerda, komme!

0: Babacım, size Almanya'nın bir numaralı yıldızı Gerte'yi takdim eder.
1: Öyle mi?
2: Ben çok memnun oldum yavrum.
1: Ben de çok memnun oldum. Kasabamıza hoş geldiniz kızım.
2: Hoş bulduk.
0: Bu da annem Zarife.
2: Ay ya!
3: Hoş geldin, hoş bulduk.
4: Haydi Murat Bey kardeşim, söyle şunlara da beni takip etsinler. Mektubun üzerine motelinde hepsine yer ayırdım.
0: Olur, olur. Şimdi geliyoruz.
4: Hadi.
0: Gerta, bu da Zeynep.
2: Oo, çok memnun olmak yaptım.
3: Ben de çok memnun oldum.

0: Kimmiş o kadın Zeynep?
1: Ne bileyim ben, zannedersem artistmiş.
0: İstersen sana yardım edeyim.
1: Sağ ol Fatoş, ben taşırım.

0: Garip yeter kardeşim, hadi sonra gene
1: çalışırız. Hadi dışarı, hadi dışarı, vur deyince öldürürsünüz, hadi!
2: Come and see, come on!
1: Come, come! Come and see! Come and see, come!

0: Murat, Murat! Neredesin? Gel burada!
1: Geldim hayatım.
0: Musluk akmıyor.
1: Akmıyor mu?
0: Hadi anne, ekmeği getir artık.
2: Dur kızım, getiriyorum.
0: Dur, ben de çorbayı getireyim.
2: İki ayağımı bir pabuca soktu. Kızım, ne bu telaş?
0: Ne yapayım anne? Ne güzel olmuş anneciğim, ellerine sağlık.
2: Ne yapıyorsun kızım, telaşlanma.
0: Murat bayılacak. Saat iki olmuş, neredeyse gelir.

0: Ne ararsın gecenin bu saatinde buralarda be kızım? Evine gidip yatsana sen. Buraları sana göre yerler değil.
1: Haklısın Rıza amca.
0: Hadi evine kızım, Allah rahatlık versin.
1: Sana. Kim o?
2: Aç kızım, aç, ben annem.
1: Ne var, ne oldu?
2: Bir şey yok canım, misafir Alman kızı burada yatacakmış da.
1: Ne? Burada mı yatacak?
0: Evet kızım, kaldığım oteli beğenmemiş de. Hadi hanım, sen içeriği topla, ben yukarıdan yatağı getireyim.
1: Peki ama başka bir oda verseydik, burası benim odam.
3: Harika bir gece, çok eğlenmek yaptık.
4: Harikadır.
3: Hadi oğlum Murat, yatağınız hazır.
4: Peki anneciğim.
3: Kızım sen de gel, çarşafları alıver.
4: Hadi Gerta, odamız hazırmış.
3: Ya hadi. Hazır! Ya.
1: Murat, misafir bu tuvaleti kullansın, siz aşağıdakine gidersiniz. Hadi iyi
4: olur,
1: geceler.
4: Olur anneciğim, iyi geceler. Gerta, iyi uykular.
3: Aha, uykuda hep seni göreceğim canım.
4: Uyu, ben de seni göreceğim.

0: yavrum.
1: Afiyet olsun. Buyurun babacığım, çayınızı koyuyorum.
2: Geliyorum.
1: Hadi gel.
2: Teşekkür ederim yavrum.
1: Ay, ekmekleri unutmuşum.
2: Seni gidi seni.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Günaydın, günaydın. Yavrum. Anneciğim, kusura bakmayın. Gelişim ani olduğundan pek fazla bir şey alamadım. Buyur, bu senin anneciğim. Babacığım, bu da senin.
2: Benim aslanım.
1: Nasıl da düşünür anasını.
2: Ne güzel de şey almış, bakın.
3: Şey, Zeynep, bu da senin. Kusura bakma, sana layık değil ama.
1: Teşekkür ederim, zahmet etmişsin.
4: Ne olmuş bizim oğlana hanım?
1: Bilmem. Kızım hediyeni açta görelim. Olur anneciğim.

0: Bravo Gemma, bravo, bravo, devam.
1: Yeter Murat, daha doymadın mı? Geç oldu, eve gidelim artık. Hem uykum geldi.
0: Sen git uyu. Almanya'da cumartesi geceleri uyunmaz. Sabahlara kadar yenilir, içilir ve dans edilir. Bravo Gerta, bravo!
1: Biliyorsun ama, burası Almanya değil. Hadi gidelim artık.
0: Ya ikide bir de ne çekiştirip duruyorsun be? Sen yatacaksan git yat. Ben yatamam. Hem bunlar benim dostlarım, arkadaşlarım. Yalnız bırakamam onları. Bravo Gerta, devam! Haydi Gerta, haydi!
2: Ay!
0: Ay! Yeter!
2: Ah! Oh! Oh!
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
3: Gerta, sen çok güzelsin.
1: Murat! Murat! Kalk!
3: Ne oluyoruz ya? Ne oluyor? Bakayım da uyuyalım be!
1: Kalk! Kalk diyorum sana! Yürü! Yürü! Burada uyunur mu canım?
4: Nerede kaldın oğlum? Herkes bindi!
0: Ancak hazırlandık babacığım!
2: Bana çok yakını gösterdiniz, teşekkür ederim hepinize! Alış bulduk!
5: Bizi yine mektupsuz koma olur mu oğlum? Güle güle yavrum!
0: Alışmadık babacığım!
4: Güle güle oğlum! Mektup yazmayı unutma!
2: Çok sevdim bu ağzını!
0: Allah'a ısmarladık Zeynep! Seninle pek fazla konuşamadık! Aslında konuşmamız lazım gelen çok şey olduğunu biliyorum.
2: Güle güle güle! Murat! Murat! Ati seni bekliyoruz! Çabuk ol, kalkıyor! Otobüs, hadi canım!
0: Geliyorum canım, geliyorum! Görüyorsun ya, gider ayak konuşulacak şey değil bunlar. En iyisi ben sana oradan yazarım. Hoşça kal Zeynep.
1: Güle güle Murat, yolun açık olsun.
2: Murat!
0: Geliyorum! Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık. Sağ olun.
2: Sağ olun.
0: Hoşça kalın hepiniz.

mutluluk senin olsun. Dertler benim, çile benim, hayat senin.

Zeynep, mektubuma nasıl ve nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bildiğim tek şey, ayrı dünyaların insanları olduğumuz. Evet, ayrı dünyaların insanları.

Son ayrılışımızda bunu sana söylemek istedimse de yapamadım. Ne olur beni anla. Ben Almanya'da hayatı öğrendim. Alıştım buralara. Artık oraya ve sana dönemem. Zira bağdaşmamıza imkan yok. Çünkü yollarımız ayrıldı Zeynep. Sen bir kasabalı kız olarak kaldın. Bense yepyeni bir dünyanın taptaze bir meyvasıyım. En iyisi ayrılmamız. Gerekli muameleler için avukatım seninle görüşecek. Beni anlayacağına ve avukatıma müşkülat çıkarmayacağına inanıyorum. Tekrar affına sığınır, özür dilerim. Murat!

0: Bakın hanımefendi, isterseniz ayrılmayabilirsiniz. Ben sadece vazifemi yapıyorum.
1: Rica ederim, yorulmayın. Yalnız nereye imzalamam gerekiyorsa onu gösterin kâfi.
2: Fatoş! Fatoş!
3: Fatoş! Ne oldu Zeynep? Zeynep! Ne oldu?
2: Bilmem, daha bir şey söylemedi.
4: Bundan sonra kendine daha iyi bakacaksın kızım. Yakında bir çocuğun olacak.
2: Ne? Çocuğum! Ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemiyorum Fatoş.
3: Bence yapılacak tek şey, hiç vakit kaybetmeden Murat'a mektup yazıp doğacak çocuğu bildirmendir.
2: Hayır, yapamam. Ne yüzünü görmek isterim, ne de mektup yazmak.
3: Ah, söylediği lafa bak. Senin olduğu kadar onun da çocuğu.
2: Orası öyle ama biliyorsun ayrıldık.
3: Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Hem mecbursun buna, kanunen mecbursun. Her ne kadar ayrılmış olsanız bile çocuğunun babasına durumu bildirmelisin. Hadi bakma yüzüme! Al şu kalemi de yazmaya başla.
2: Fakat Fatoş...
3: Hadi!
2: 3 ay geçmesine rağmen yazdığım mektuba hala cevap alamadım.
3: Bu iş böyle olmaz. Bence hiç vakit kaybetmeden Almanya'ya gidip onunla yüz yüze konuşmalısın.
2: Deli misin Fatoş, Almanya'ya nasıl giderim ben?
3: Bal gibi de gidersin.
2: Hayır, hayır, olmaz bu, gidemem.
3: Gidersin canım, gidersin.
2: Hem gitsem bile, yaban ellerde bana kim yardım eder? Yol bilmem, iz bilmem.
3: Söylediği lafa bak, Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te, ona bir telgraf çeker, seni karşılaması için bildiririz. Gerisi kolay, o sana her şeyde yardımcı olur.
2: İyi ama Fatoş!
3: Aması maması yok, bu işi halletmek istiyorsan başka çaren yok.

0: Geliyorum, geliyorum. Buyurun, Rukiye.
1: Ben Zeynep. Hani beni karşılayacaktın?
0: Zeynep! Hoş geldin.
1: Buyur içeri.
0: Yoksa telgrafımı almadın mı?
1: Almaz olur muyum? Aldım tabii. Ama ben seni yarın bekliyordum. Ya.
0: Hay Allah, nasıl da günlerimi şaşırmışım. Demek böyle Zeynep'ciğim. Ama üzülme. Yarından tezi yok, onu hemen aramaya başlarsın.
1: Sahi bulabilir miyim?
0: Bulabilir miyim ne demek? Burada çalışanların çoğu Türktür. Kime sorsan yol gösterir. Hiç merak etme.
1: Ah Rukiye, ne kadar iyisin.

0: kaç gündür bulamadım.
1: Canım buluruz elbet, hemen ümitsizliğe kapılma.
0: Bu gidişle bulmamız epey zorlaşacak. Biliyor musun Rukiye, sana da öyle yük oluyorum ki.
1: Gene başlama.
0: Yok, en iyisi bir işe girip çalışmam. Hem çalışır hem de ararız.
1: Bak şekerim, sen bana yük falan değilsin. Bunu iyice bilmiş ol. Ama illaki çalışmak istiyorsan bir iş buluruz elbet. Ne iş yaparsın sen?
0: Bilmem, ne iş olursa yaparım.
1: O halde benim işimde çalışırsın. Pek cazip değildir ama alışırsın ha?
0: Yapabilir miyim acaba?
1: Tabii yaparsın. Nasıl, kolay değil mi? Önceleri biraz zor gelir ama zamanla alışırsın.
0: Alışırım tabii.
1: Alışırsın, alışırsın.
2: Merhaba. Kolay kesin size. Nasılsın Mıstık?
3: Sağ ol Hans abi.
2: Kolay kesin.
1: Hoş geldiniz Mesih Hans.
2: Danke schön.
1: Aa, işte size bahsettiğim arkadaşım bu.
2: Ya, çok memnun oldum.
1: İsmi Zeynep.
2: Zeynep? Hı-hı. Zeynep, ne güzeldesin, memnun olmak
1: be. Ben de.
2: Bu asını çok seveceksiniz. Herkes sever birbirini çünkü. Öyle Mıstık?
3: Öyle Hans abi.
2: Kolay gelsin hepinize ya.
1: Ben de.
2: Sen nasıl kız?
4: Danke.

0: seni çok ihmal ediyorsun.
1: Bırak şimdi Gerda.
0: Biliyorum, hala onu düşünüyorsun.
1: Evet, haklısın Gerda, onu düşünüyorum. Ona haksızlık ettiğimi biliyorum.

0: ışıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
4: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
5: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
4: Hedefe 500 adım daha var.
5: Hadi tamamlayalım.
6: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
7: Türkiye Sigorta, gücü adım.
5: Yalnız iyi düşünmüşler.
4: Çok iyi düşünmüşler.
8: Demek buraya ebe olarak geldin bacı. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın.
4: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
9: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
4: Ya buzlar kırılırsa?
9: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
10: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'ın.
4: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
9: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
8: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
11: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen dene.
12: Derman, yarın 18'de TV4'te.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Dondurma gibi değil, dondurma.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Tatlı yiyelim.
19: Tatlı konuşalım.
20: Ne sildi festi?
21: Infestim.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız mı
2: buraya da? Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
3: Botanik.
5: Abaküs.
6: Kasa.
7: Marul.
2: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Wow, baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Kano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana SUV.

0: ufaktan anneme yardım ediyorum.
1: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
0: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
1: Ceviz de buna çok yakışır bence.
0: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
4: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
3: Hedefe 500 adım daha var.
4: Hadi tamamlayalım.
5: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
6: Türkiye Sigorta, gücü adım.
4: Yalnız iyi düşünmüşler.
3: Çok iyi düşünmüşler.
7: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
14: Hesap kırdık.
13: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Yavrum benim, bahtsız yavrum. Üzmeyelim artık kendimizi. Bu şanssızlığımız elbet bir gün sona erecek. Bulacağız onu. Bir bulsak.
3: Biz geldik.
2: Biz geldik. Hoş geldiniz. Türk lokali.

0: gecesine gidiyorum.
1: Türk gecesine?
2: Evet.
1: Fakat nasıl olur, ben nasıl gelirim çocuk?
0: Bakın gelirsiniz.
2: Çocuğa biz bakarız.
0: Hadi hemen giyin, baksana neler aldık, hadi. Hadi giyin.
1: Çok teşekkür ederim ama...
2: Şeyin yerinde bakıyorum ya.

0: arkadaşlar, aramızda sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var. Hep beraber alkışlayalım ve kendisinden bu mutlu gecemiz için bir şarkı rica edelim. Evet, huzurlarınızda Zeynep kardeşimiz.
1: Hadi Zeynep, hadi Zeynep, kırma bizi.

0: Bravo.
1: Yaşa Zeynep, harika idare.
0: Bravo.
1: Teşekkür ederim, harika.
0: Ne güzel ses var sizde, hayran oldum ben, hayran oldu herkes.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu kadar güzel ses sahibi bulaşık yıkasın olmaz. Yok artık bulaşık yıkamak, bah hep bu da şarkı söylemek.
1: Ne? Yani bulaşık yıkamayacak da şarkı mı söyleyecek?
0: Evet, kasinom emrinizde. Çünkü bu aya bah hep Türk müşteri gelmek. Çok kısa zamanda bah büyük yıldız olmak, kabul ediyor siz?
1: Bilmem, böyle bir şeyi hiç düşünmemiştim. Ayol, deli misin, böyle bir fırsat kaçırılır mı? Hadi hemen ver kararını, kurtul bu sefaletten. Kabul ediyor, ediyor efendim.
2: Yo yo, hayır. Böyle bir şeyi hemen kabul edemem. Biraz düşünmem için fırsat verin bana. Teklifiniz için tekrar teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Siz düşünüyor ve karar vermek yapıyor. Bu karar şarkı söylemek olacak, tamam?

0: Ne garip değil mi Rukiyeciğim?
1: Nedir garip olan?
0: Almanya'ya niçin geldim? Ne oldum? Kim bilir kader çizgimde daha neler neler var.
1: Öyle ya.
2: Entschuldigen Sie, bitte wenn Sie sich... Nasıl buldunuz yeni afişler?
1: Harika, evet çok güzel.
2: Siz güzel, onun için afişte güzel. Daha doğrusu her şey güzel. Programdan sonra vaat kutlamak bu geceyi, nitfa?
1: Tamam.
2: Ya.

0: Sen haklıymışsın değil mi abi?
1: Teşekkür ederim.
2: Nereye mi var?
3: Bir dakika, şimdi geliyorum.
1: Ay, Rukiye! Ay Rukiye'cim! Ay, çok heyecanlıyım. Oh, vallahi oh! Burada! Gözlerime inanamıyorum.
4: Ayol, ne oluyorsun, bu telaşın ne?
1: O burada! O burada diyorum!
4: O burada mı? O da kim?
1: Aa, kim olur mu? Murat diyorum sana, çocuğumun babası.
4: Ha, o mu?
1: Aa, evet! Söylesene, ne yapacağız şimdi?
2: Ay, imzalasın gideriz canım, siz de öf!
3: Müsaade edin, müsaade edin, gireyim.
0: Yasak bekim, yasak efendim, giremezsiniz dedim, yasak!
3: Olur canım, benden konuşmasın.
0: Giremezsiniz efendim, yasak diyorum, olmaz
3: mı? Zeynep Hanım'ı görmek istiyorum diyorum sana! Bırak kardeşim, gireceğim içeri!
0: Giremezsiniz diyorum
3: size! Zeynep Hanım benden konuşur çünkü ben onun kocasıyım!
0: Kocası mı? Kocasına da yasak, babasına da yasak!
3: Kardeşim, ne laf anlamaz adamsın?
0: Laf anlamaz, ben miyim sen misin?
3: Kardeşim, böyle bağırıp duracağına gir içeri, haber ver hiç olmazsa! Kocan geldi de!
0: Buyurun. Affedersiniz Zeynep Hanım, bir bey sizinle konuşmak istiyor. Kocanız olduğunu iddia ediyor.
1: Kocam mı? Bir yanlışlık olacak. Benim kocam filan yok.
0: Ben de söyledim ama anlatamadım ki.
3: Zeynep! Zeynep! Ben Murat. Kocan, tanımadın mı beni?
0: Bak, hala kocasıyım diyor ya. Ve adam duymadın mı, kocası mocası yok onun. Hadi bakayım, açık sana,
3: Zeynep
0: sana!
3: Çık!
4: Aa, ne oldu? Neden görüşmedin onunla? Hani konuşup çocuğunu...
1: Evet, çocuğumu söyleyecektim değil mi? Ama vazgeçtim birden. Daha doğrusu şimdilik. Boşandığımız halde hala kocasıyım demesi ve gene o Gerta denen kadınla birlikte olması vazgeçirdi beni.
0: Şuraya bınzıyı bir
3: Zeynep! Murat!
0: Aynı foto bitti!
3: Durun kardeşim, durun şöyle geçelim, geçelim, geçelim kardeşim! Oh, nihayet yanına gelebildim! Ne zormuş yanına gelmek!
5: Çok değişmiş, çok güzelleşmişsin Zeynep! İnanamıyorum! Saçların, gözlerin, kıyafetin... Gözlerime inanamıyorum doğrusu!
3: Şuraya bınzıyı bitti!
1: Gelme!
5: Yeter artık, rahat bırakın bizi lütfen!
1: Gözlerinize kusur bulmayın Murat Bey. Zira değişen hiçbir şey yok. Ben gene aynı Zeynep'im. Hani bir zamanlar beğenmediğiniz Zeynep. Şimdi müsaade edin de geçeyim.
5: Yok yok, hayır bırakmam seni. Muhakkak konuşmamız lazım.
1: Sizden konuşacak bir şeyimiz olduğunu sanmıyorum Murat Bey.
5: Var, hem de çok şey var. Ama burası yeri değil. Ne olur kimsenin rahatsız etmeyeceği bir yere gidelim konuşalım.
1: Maalesef gelemem. Hiç vaktim yok.
5: Ama Zeynep...
1: Oh, Hans!
6: Merhaba Zeynep! Merhaba!
1: Oh, Hans! Kurtar beni buradan!
6: Nein!
1: Danke! Hemen eve gitmek
6: yok,
1: istiyorum!
6: Yok, bu gece eve gitmek yok! Var bu geceyi kutlamak! Dans etmek, eğlenmek, onun için gidiyor biz pavyon!
1: Çabuk gidelim de nereye olursa olsun!
5: Hayır Zeynep, bir yere gidemezsin, bırakmam seni!
1: Rica ederim, rahat bırak beni!
6: Acaba ne istiyor Pupey?
1: Aa, bilmiyorum!
6: Aa, ben var anlamak! İstiyor imzaları.

0: Rukiye'sin, ben var vermek, buyurun.
1: Hadi Rukiye'cim.
2: Baba Zeynep!
1: Murat! Murat! Sen nerede? Niçin var bizi yalnız bırakmak?
2: Kusura bakma Gert, ani bir işim çıktı. Sen eğlenmene devam et, sonra görüşürüz.
1: Abi Murat!
0: Nasıl, beğendiniz siz burada?
1: Evet, çok güzel.
0: Ama siz hepsinden güzel.
1: Oh, çok mersi, beni şımartıyorsunuz.
0: Rica ediyorum, gerçek söylüyorum ben.
1: Teşekkür ederim. Gerçekten güzel, değil mi? Harikaydı.
0: Sizin güzellik şerefine.
1: Mersi.
3: Bu da sana aşk. Hı?
4: Başlama gene.
3: Baksana ayol, adamın ağzının suları akıyor.
1: Baksana!
0: Kiçenin en güzel kadını dans etmek şerefini veriyor bana!
1: Yaratıcımla dans etmek benim için de bir şereftir!
0: Siz büyük bir yıldız oldunuz kısa zamanda, büyük bir başarı yaptınız.
1: Rica ederim, başarım sayenizde oldu. Bugünkü durumumu size borçluyum.
0: Nein. Siz söylüyor, o çok güzel şarkı, ben keşfetmek yaptım o kadar. Çok memnun oldum bundan ben.
1: Teşekkür ederim.

Bir içki ver, en sertinden olsun. Doldur. Doldur.

0: Bana bak sen! Hem adama yüz vermediğini söylüyor, hem de nasıl sarılıyor! Ben şu kadını anlıyorsam olayım!
1: Bu kadar dans yeter! Seninle muhakkak konuşmam lazım, anlıyor musun?
0: Rica ederim, daha saygılı olun! Görüyorsunuz ki bir centilmenle dans ediyorum!
2: Ooo, gene siz, imzalı resim kahve gelmedi, başka ne istiyor, bu defa plak?
1: Hayır, teşekkür ederim, ben sadece hanımla konuşmak istiyorum. Rica ederim Zeynep, ne olur anla beni, konuşmamız lazım, çok mühim.
0: Ay çok mu mühim? Hı-hı. Ben mühim bir şey olduğunu sanmıyorum, ama madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, bir dakika. Hans, yarın 11'de işimiz var mı?
2: Yok.
0: O halde yarın 11'de göl başında oturup konuşuruz. Şimdi müsaade edin de gecemi yaşayayım. Hadi Hans, dansımıza devam edelim. Affedersin.

0: Zeynep.
1: Evet?
0: Senin biraz yürüyebilir miyiz?
1: Hay hay.
0: Çok teşekkür ederim, sağ ol. Zeynep.
1: Efendim?
0: Senin biraz konuşmak istiyorum da.
1: Konuş bakalım.
0: Sağ ol. Zeynep.
1: Ne var?
0: Şuraya oturabilir miyiz biraz?
1: Oturalım bakalım.
0: Biliyor musun, tekrar evlenmeye karar verdim.
1: Öyle mi?
0: Evet, memnun olmadın mı?
1: Olmaz olur muyum? Çok memnun oldum.
0: Zaten memnun olacağını biliyordum.
1: Peki, kimle evleniyorsun?
0: Ne demek kimle evleniyorsun?
1: Bayağı işte canım, kimle evleniyorsun?
0: Kimle olacak, seninle evleniyorum.
1: Yok canım!
0: Evet canım, buna dün karar verdim.
1: Bildiğime göre, Almanya'da kadınların da fikri alınırmış. Sen benim fikrimi sormayacak mısın?
0: Aa, haklısın tabii. Nedir senin fikrin?
1: Tabii ki hayır.
0: Ne? Hayır mı? Zeynep!
1: Peki ki, evlenme teklifine cevabın ne oldu? Ne mi? Tabii ki hayır.
2: Ne? Hayır mı?
1: Evet.
2: Eğer seni anlıyorsam olayım. Bunca zaman çocuğunu söylemek için onu aradın durdun. Hı hı. Şimdi o seni bulmuşken hem çocuğunu söylemekten vazgeçiyorsun... ...hem de tekrar evlenme teklifini kabul etmiyorsun.
1: İlahi Rukiye'ciğim, çocuğumu tabii ki söyleyeceğim. Ama önce Murad'ın bu kadar değişmesinin sebebini öğrenmeliyiz.
2: Sebebi ne olabilir ki?
1: Ben artık eski Zeynep değilim Rukiye'ciğim. Bugün hem meşhur hem de zengin bir kadınım. Aşkına iyice emin olmalıyım. Param için bana kur yapmış olamaz mı?
0: Bunun için inat ediyorsun Zeynep. Sana söyleyecek o kadar çok şeyim var ki.
1: Öyle mi?
0: Zeynep'im. Bir saattir baş başa oturup konuşacağımız bir yere gidelim diyorum ama hala cevap vermiyorsun.
1: Vermiyorum. Çünkü çok önemli bir işim vardı ondan.
0: Önemli mi? Bir yardımım dokunabilir mi?
1: Evet, tabii dokunur.
0: Nedir o önemli iş?
1: Ne mi? Alışveriş.
0: Alışveriş mi?
1: Evet.
0: Ama Zeynep, bir dakika. Alışverişi sonra da yapabiliriz. Önce bir yerde oturup konuşalım.
1: Hayır, olmaz. Önce...

0: Ha, artık bitti. Ese konuşabiliriz. Oh be, kollarım bitti vallahi bunları taşımaktan. Buyur canım.
1: Bir de düş varsa atayım.
0: Eve mi gidiyorsun? Hani konuşacaktık, konuşacaktık hani.
1: Ay, yarın yarın konuşuruz. Affedersin.
0: Ama olur mu Zeynep? Zeynep be, Zeynep. Ha, kaldık mı ortaya yerde böyle?
1: Gerçekten beni seviyor ve evlenmek istiyorsun. Öyle mi?
0: Evet Zeynep, hem de hiç vakit kaybetmeden.
1: Peki, Gerta ne olacak?
0: Gerta mı? Şey...
1: Yoksa ikimizi birden mi idare edeceksin?
0: O defter çoktan kapandı Zeynep. Ne olur, inan bana. Seviyorum seni. Hatamı tamir etmek, kaybettiğim saadeti tekrar kazanmak istiyorum.
1: Demek öyle. Peki Murat, o halde hemen Türkiye'ye döner, kasabada düğünümüzü yaparız.
0: Kasabada mı?
1: Evet.
0: Peki ama buna sebep ne?
1: Her kadın gibi ben de saadetimi kaybettiğim yerde kazanmak istiyorum.
0: Çok saçma. Burada nefis bir hayatın, kurulu bir düzenin var. Üstelik meşhur bir yıldızsın. Bunlar bırakılır kasabaya dönülür mü hiç?
1: Gerçekten beni sevmiş olsaydın bunu anlar ve böyle bir teklifi sen yapardın. Gidelim artık, geç oldu.

0: İnsanlar içinde bulunduğu mutluluğu ne yazık ki kaybettikten sonra anlayabiliyorlar. Meğer Zeynep'i çok seviyormuşum. Şimdi bunu daha iyi anlıyorum.
1: Ya, demek öyle.
2: Evet, çok eğleniyorum. Harika! Herkes dilediğini yapıyor. Şunlara bak! Harikasın Hans!
3: Siz beğeniyor beni?
2: Evet, hem de çok!
0: Yeter artık! Geç oldu. Senin eve gidip uyuman lazım, anlıyor musun?
2: Yo, yanılmıyorsam Almanya'da cumartesi geceleri hele flashing zamanı hiç uyunmaz. Sabahlara kadar dans edilir, eğlenilir. Bunu bir zamanlar siz söylemiştiniz Murat Bey. Yoksa unuttunuz mu?
0: Hayır, unutmadım.
2: O halde bırakın da gecemi yaşayayım. Hans, ya, bir içki verir misin bana?
0: Yeter, çok içmişsin zaten.
2: Hayır, içeceğim. Danke Hans.
0: Yeter dedim sana!
2: Bırak beni, kaba adam! Haydut bırak!
3: Rukiye!
2: Evet?
3: Zeynep de seviyor bu adam.
2: Evet, hem de çok.
3: Ben anlamıştım.
2: Hans, içmek istiyorum, hem de en sertinden.
3: Ben de.
2: Bırak beni, ben dans etmek, içmek istiyorum, bırak!
0: Hayır, artık hiç bırakmayacağım seni.
4: Wohin bitte?
0: Die Straße 206 und 80.
4: Jawohl, mein Herr.
2: Hiç bitmez bu gece. İçmek istiyorum, dans etmek istiyorum, kuşlar gibi uçmak istiyorum, başım dönüyor.
0: Çok içmenin sonu budur işte.

0: Ne? Ne dedin, ne dedin?
1: Hadi Hans, al kollarına beni.
0: Hans ha?
1: Nefis bir geceydi Hans.
0: Evet, evet, güzeldi.
1: İyi geceler Hans.
0: Siz de.

0: Zeynep. Zeynep, ne oldu? Söylesene.
1: Hiçbir şey olmadı. Oh, intikamımın hepsine dirhem dirhem alıyorum. Muhakkak gene odur. Eğer gene oysa derhal kovacağım. Gene ne istiyorsun?
2: Entschuldigen Sie, Fräulein. Diese Fahrkarte gehört bestimmt zu Ihnen. Gute Nacht.
1: Danke sehr.
0: Aman Allah'ım! Ben ne yaptım? Murat... Rukiye, Murat beni gerçekten seviyormuş. Bak, dönüş için biletleri bile almış. Ona inanmamıştım. Derhal ona gitmeliyim. Ne olur Rukiye, bana yardım et.
3: Çok içiyorsun.
4: Rahat bırak beni.
3: Kendini harap ediyorsun, hiçbir kadın için değmez.

0: Hey, yeter artık, yeter!
1: Hey! Patlar gibi!
2: Sakin ol Zeynep'cim, sakin
3: hiçbir
2: ol.
3: Hiçbir şey olsun Zeynep Hanım.
2: Neredeyim ben? Murat nerede?
4: Merak edilecek bir şey yok, o da iyi. Bir başka hastanede o korkunç gecenin tedavisini görüyor.
2: Murat, hemen ona gitmeliyim.
4: Ya. Olmaz, deli misin?
3: Ta hastalık geçmedi Zeynep Hanım.
2: Hayır, bırakın beni, Murat'ıma gideceğim.
3: Geçmiş olsun. Nasılsınız bakalım?
5: Teşekkür ederim doktor bey, iyiyim.
3: Hastanın ayağa kalkması hayatı için tehlikelidir.
4: Anlıyorum efendim.
5: Aldığımız habere göre sizi bir kadın kurtarmış. Sizi tehlikede görünce kendini motorun önüne atmış. İntihar gibi bir şey. Herhalde sizi çok seviyor olmalı.
2: Murat!
5: Gerta!
2: Sevgilim! Nasılsın canım?
5: İyiyim. Hayatım sana borçluymuşum Gerta. Doktor bey söyledi. Beni kurtarmak için motorun önüne kendini atmışsın. Teşekkür ederim.
3: İyi günler.
2: İyi günler.
5: İyi günler.
2: Sevgilim, Sven her kadın yapar bunu. Sen iyisin ya. Oh Murat, o kadar korktum ki. Canım sevgilim benim. Murat!
5: Ne işin var burada? Ne istiyorsun?
2: Buraya tekrar aşkına inanarak gelmiştim. Ama yanılmışım. Her zaman olduğu gibi, gene aldattın beni. Beni sevdiğini söylerken, inanmamıştım zaten.
5: Hala niçin geldiğini söylemedin.
2: Merak etmeyin. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğim, gidiyorum. Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Yalnız bilmen lazım gelen bir şey var.
5: Neymiş o?
2: Bir çocuğumuz var Murat.
5: Ne? Çocuğumuz mu?
2: Evet. Kasabadan ayrılmadan önce geçirdiğimiz son gecenin hatırası. Günahsız bir yavru.
5: Hayır. Hayır, inanmıyorum sana. Yalan! Yalan! Senden hiçbir zaman karı koca hayatımız olmadı. Yalan söylüyorsun!
2: Sakın lelek geçirmiş olmasın? Belki de babasını şaşırmışsınızdı. Kim bilir, belki de Hans'ın çocuğudu.
4: Her şey tamam mı Rukiye'ciğim?
6: Evet, bütün bavullarını koydum.
4: Sağ ol, sana zahmet oldu.
6: Rica ederim. Gitmesen olmaz mı Zeynep? Kurulu bir düzenin, güzel bir hayatın vardı.
4: Belki ama benim için burada her şey bitti Rukiye'ciğim. Aşkımla alay eden, çocuğunu kabul etmeyen bir insanın bulunduğu şehirde kalamam artık.
6: Anlıyorum.
4: Hadi geç kalmadan gidelim biz.
6: Sana burada veda etmek isterim Zeynep, kusura bakma. İstasyonda vedaya dayanamam ben.
4: Peki.
6: Hadi yolun açık olsun.
4: Sağ ol kardeşim. Allah'a ısmarladık.
6: Güle güle. Canım Hakan'cığım, yolun açık olsun, güle güle.

0: Ne? Benim çocuğum mu?
1: Tabii senin çocuğun. Zeynep bana her şeyi anlattı. Kasabada sarhoş olarak eve geldiğin geceyi hatırlasana. Siz erkekler hiçbir şey hatırlamazsınız zaten. Onun seni nasıl sevdiğini bir Allah bir de ben bilirim. Senin için hayatını bile feda etti. O faşink gecesi canı bahasına motorun önüne attı kendini. Evet, işte gerçek bu.
0: Demek hayatımı o kurtardı.
1: Yok, kim kurtaracaktı? Ancak seven kadın hayatını hiçe sayar.
0: Ne kadar budalaymışım Zeynep. Zeynep nerede?
1: Biraz çabuk davranırsak yetişiriz, istasyonda.
0: Yetişmeliyim ona. Zeynep! Zeynep!
1: Murat! Hemşire hanım! Hemşire hanım!
2: Aman Allah'ım!
1: Çabuk gelin, çabuk!
2: Bu hastanın yataktan kalkmaması lazımdı.
1: Yavrum benim, talihsiz yavrum. Baban seni de beni de kabul etmedi. Gidiyoruz buradan. Zaten yapacak bir şeyimiz yok ki. Hadi üzülmeyelim artık. Üzmeyelim kendimizi. Hans!
3: Gözyaşlarına dayanamam. Hadi silin. Silin gözyaşlarınız. Aşka inanmayan, çocuk kabul etmeyen bir baba için yazık bu gözyaşlar. Hadi silin. Ha, şöyle, hadi gülün bakalım. Düşündüm, bir yol arkadaşına, bir hayat arkadaşına ihtiyacınız var. Çocuğunuza öz baba olurum, size de büyük bir aşkla bağlanırım.
1: Hans, şaşırtıyorsun beni.
3: Yok şaşırmak. Gerçeklerden bahsediyorum. Sizi tanıdığım günden beri seviyorum. Lütfen aşkımı kabul edin.
1: Çok iyisin Hans, teklifin için teşekkür ederim. Fakat yapamam. Ben yalnız Murat'ı sevdim ve sadece evliliği onunla düşündüm.
3: Anlıyorum. Fakat ben sabırlıyım, beklerim.

0: sahile yaklaşıyoruz efendim.
1: Aa, evet, çok güzel bir yer.
2: Evet, güzeldir. Hem de çok güzel. Bütün çocukluk anılarımla dolu.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Zeynep.
1: Doğrusu gözlerime inanamıyorum.
3: Memnun oldum tekrar buluştuğumuza. Hoş bulduk. Sizi tanıştırayım. Herr Hans, kasabamıza turistik tesisler merhaba yapmaya geldiler.
1: Merhaba. Demek motel yapacağız.
0: Ben Vahak Hasıpanız için motel yapmak, sonra evlenmek yapacak biz Zeynep Hanım'la.
3: Oh Hans! Hemen motele gitmek istiyorum.
1: Buyurun.
3: Zeynep! Fatoş! Nasılsın kız? İyiyim, yoksa daha evlenmedin mi?
4: Nerede bizde o talih?
3: Evlenirsin şekerim, evlenirsin.
0: Buyur abi.
5: Ben evlenmek istiyor Zeynep Hanım. Ben evlenmek istiyor ama o istemiyor benimle evlenmek.
0: Neden acaba?
5: Neden?
0: Şimdi anladım. Müslüman olman lazım evlenmek için.
5: Ne demek Müslüman olmak?
0: Müslüman olmak demek, evvela kelime-i şehadet getireceksin, sonra da diye sünnet olmak lazım.
5: Sünnet olmak?

0: Türk Medeni Kanunu'nun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak Şile Belediye Reisi adına şahitlerin huzurunda sizlerin nikahını kıymak için buraya gelmiş bulunuyor. Gerhard Simmer oğlu Hans Simmer, Osman kızı Zeynep'i zevceliğe kabul ediyor musunuz?
1: Ya evet.
0: Osman kızı Zeynep, Gerhard oğlu Hans'ı kocanız olarak kabul ediyor musunuz?
2: Hayır, yapamıyorum.
1: Zeynep!
3: Servis geldi, çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu, karar anında yanında.
5: Işıklar söndü, Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
11: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
10: Hedefe 500 adım daha var.
11: Hadi tamamlayalım.
12: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
13: Türkiye Sigorta, gücü adım.
11: Yalnız iyi düşünmüşler.
10: Çok iyi düşünmüşler.
14: Buyurun. Sizi bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama çok ateşlendi doktora.
10: Rica ederim, siz şöyle geçip oturun. Ben şimdi geliyorum.
14: Oğlum, hasta bir kardeş gelmiş. Ona bakıp geleceğim.
15: Tayin mi, sürgün?
14: Yok canım, tayin. Ben kocamla görüşeyim, haber ver.
10: Sedat'ı gören kaçıyor.
14: Vallahi ne diyeyim Güzin Hanım, Allah kolaylık versin, iyi günler.
16: Doktor Cavit'e uğramıştım. Eski arkadaşımdır. Sen burada mı çalışıyorsun?
10: Evet, bir süredir.
14: Başka iş mi bulmuş ne?
10: Ama insan söyler Salih Hanım.
14: Vallahi bilmem ki.
10: Oğlum, ben geldim. Sedat! Sedat!
14: Başın sağ olsun.
16: Başın sağ ol.
14: Suç annesinde. Çocuğu odada yalnız bırakmış.
17: Gün ortasında karanlık. Yarın 16.15'te TV4'te.
18: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
19: Baloncuklu Lipton mu?
20: Çok lezzetli.
19: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
18: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
21: Yazık

0: getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Abi, ne yapıyorsunuz biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile

0: Sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Keyifli bir gün batımını Fortrekker anıtında seyrettikten sonra yeni güne yepyeni bir müzeyi gezerek başlıyoruz. Uzmanların söylediklerine göre dünyada yaşam Afrika'da başlamış. Burada dünyanın oluşumu ile ilgili ilginç detaylar var. Ve bu müzede bot gezisi yapmak mümkün. Merak ediyorsanız buyurun bota geçelim.
1: 4.6 milyar yıl evvel Big Bang büyük patlamayla dünya oluşmaya başladı ve bilim adamlarının söylediğine göre 3.6 milyar yıl evvelde ilk bakteriler ortaya çıktı. İşte şu anda durduğumuz nokta günümüzden geriye doğru geldiğimiz nokta. Bu müzede çok farklı bir yan var ve onu yaşayacağız. Tabii ki yaşamın ana kaynağı ateş, su, toprak. Biz şimdi bütün bunları bir bot turunda yaşayacağız.
0: Evet, işte botumuz burada. Bu bota bineceğiz ve yaklaşık olarak 5 dakikalık bir yolculuğa çıkacağız. Bu 5 dakikalık yolculukta insanlığın, yaşamın doğuşunu öğreneceğiz. Burada volkanlar, depremler, buz çağı canlandırılmış.
1: Gerçekten çok ilginç bir müze. Müzenin altında böyle bir su yolu var ve bu su yolundan kayalar deprem etti. Earthquake, ha? Evet, depremi canlandırıyorlar. Gördüğünüz gibi tabakalar, katmanlar yerinden oynuyor.
0: Bot yolculuğumuzu tamamlıyor, müzeyi gezmeye devam ediyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, bot turundan sonra müzenin bir başka noktasındayız. Burada dönen bir rulonun içinden geçiliyor. Big Bang'i, büyük patlamayı illüstre eden bir durum arz ediyor. Ve buradan yürürken tabii bu dönen rulonun üstündeki yıldızları temsil eden noktacıklar size ciddi anlamda büyük bir baş dönmesi yaratıyor. Biz de şu anda onu yaşıyoruz hakikaten burada. Kısacık bir yol ama

Nelson Mandela Afrika için çok önemli bir ikon. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin milli kahramanı o. Ve işte direnişin ilk yıllarında uzun süre Nelson Mandela'yı barındıran Lilies. Burası eskiden bir çiftlikmiş. Şimdi ise müze. Güney Afrika turunda şimdi Güney Afrika tarihi için önemli bir noktadayız. Arkamızdaki ev Liliesleaf adındaki bir ev. Bu evin önemi 1961'den 1963 yılına kadar siyahların özgürlük hareketini buradan yürütmüş olmaları. Burası bir korunak yeri, bir barınaktı. Çeşitli toplantılar burada yapılıyordu ve özgürlük hareketlerinin ana kaynak noktasıydı. Hani bir kumanda merkeziydi denebilir. Yalnız 1963 yılında bir polis baskınıyla bu hareketin ileri gelenleri tutuklanıyorlar. Başta Nelson Mandela olmak üzere birçok isim direnmeyip tutuklanmayı göze alıyorlar. Ve hapishanede de olsa görüşlerini ve fikirlerini devam ettiriyorlar. Şimdi tabii bu ev artık büyük bir önem taşıyor. Özgürlük ve demokrasi akımından sonra Liliesleaf artık bir müze. Biz de bu müzeyi birlikte geziyoruz ve o döneme tanıklık ediyoruz.

Afrikalıların direniş hareketinin örgütlendiği yerlerden biri. Bir barınak merkezi bu nokta, bu çiftlik. Ve şu anda içinden seslendiğimiz oda Nelson Mandela'nın günlerini geçirdiği oda. Evet, o dönemde zenciler için birçok şey çok zordu. Çünkü ırkçı bir hükümet sürekli zencileri baskı altına alıyordu. Zenci özgürlük hareketinin mimarlarından biri olan Nelson Mandela ve arkadaşları bütün özgürlük hareketini buralarda böyle korunaklı, barınaklı yerlerde kuruyorlardı. Polisin yapacağı baskınlardan kaçabilmek adına işte hayatının ve direnişin bir kısmını bu odada geçiriyor. Nelson Mandela'ya ait olan masayı ve sandalyeyi görüyoruz. 1960'lı yıllardan kalma. Zaten 1962 yılında kendisi tutuklanıyor ve tutuklandıktan sonra yaklaşık 20 yıla yakın hapis yatıyor ve özgürlük hareketini hapishaneden devam ettiriyor Nelson Mandela. Burada bir müze tabii bu. Lilies Lake bir müze ve birçok detay var. Bizler sizler için Lilies'i, bu müzeyi görüntülüyoruz ve sizleri Afrikalıların, zencilerin özgürlük hareketine dek götürüyoruz.

0: Ve biraz da Johannesburg sokaklarına karışmak istiyoruz. Burası Nelson Mandela Meydanı. Şanslıyız. Burada özel şovlar yapılıyor. Gelin birlikte izleyelim.
1: Değerli izleyenlerimiz, Johannesburg'da Johannesburg'un kalbi olarak adlandırılabilecek bir noktadayız. Burası Nelson Mandela Meydanı. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ulusal kahramanı Nelson Mandela'nın bir heykeli de var. Onun dışında neler var derseniz, içinde bulunduğumuz oyun alanı çocuklar için dizayn edilmiş. Burada çocuklar gönüllerince eğlenebiliyorlar. Büyükler ne yapıyor derseniz de birçok alışveriş merkezi söz konusu burada. Yemek yiyebileceğiniz restoranlar, kahvenizi, çayınızı içebileceğiniz kafeler söz konusu ve elbette alışveriş yapabileceğiniz çok lüksünden orta kararına kadar birçok dükkan da burada Nelson Mandela Meydanı'nda bulunmakta. Şimdi biraz bu meydanı sizler için geziyoruz. Bakalım sizler de burayı beğenecek misiniz?

Johannesburg'u ve Pretoria'yı gezdikten sonra bugün Durban kentine doğru bir tren yolculuğuna çıkıyoruz. Ama bildiğiniz gibi bir tren yolculuğu değil bu. Bir zaman makinesine binmişsiniz gibi. Tam 2,5 gün süren harika bir tren yolculuğu getiriyoruz ekranlarınıza. Sabahın en erken saatinde tren istasyonundayız. Yepyeni bir sabaha uyandık Güney Afrika'da. Johannesburg'daki otelimizden çıktık ve dünyanın en lüks treniyle bir macera yaşamak. Yaklaşık 2 gün sürecek bu macerada. Pretoria'dan Durban'a doğru yolculuk yapacağız. Arkamızda görmüş olduğunuz bina, tren istasyonu ve birazdan check-in yapıp trenimize geçeceğiz. Gerçekten merak ediyorum çünkü Afrika'daki herkes bu yolculuktan bahsediyor. Bakalım Rovos Rail nasıl bir tren yolculuğu? Burası bekleme salonu. Değerli izleyenlerimiz, şu anda check-in yapacağımız noktadayız. Burası kolonyal bir bina. İngiliz döneminden kalmış bir tren istasyonu. Zaten iç dizayna baktığınızda her noktasında bu etkiyi görüyorsunuz. Avrupalı kokan bir bina diyebiliriz. Ve hemen önümüzde de tabii ki tren yolu var. Ve şu anda Rovos Rail trenini hazırlıyorlar. Yaptıkları çalışma treni temizleme çalışması ve gelen misafirlere bu binada çay, kahve ikram ediyorlar. Tren yolculuğu öncesinde heyecanla ve merakla bu tren yolculuğunu bekliyoruz. Çünkü Afrika'nın hakikaten keşfedilmemiş yerlerinden, keşfedilmemiş noktalarından geçecek bir tren yolculuğumuz birazdan başlıyor.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ilçesinde Boyacı köydeyiz. Renkli, muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

Boyacıköy çok renkli bir yer sevgili seyirciler. Geldiğiniz zaman göreceksiniz. Hemen şuradan baktığımız zaman Boğaz'ı görebiliyorum ben çıplak gözle. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat da sizlere gösterir. Şu anda bulunduğumuz cadde Sezai Bey Caddesi. Boyacıköy yokuşu olarak da biliniyor. Sarıyer ilçesine bağlı Boyacıköy birçok diziye ve filme ve klibe ev sahipliği yapmış bir yer. Onu belirtmek istiyorum. Görgü Sokağı burası. Burada Sev Kardeşim filmi çekilmiş. Burada Tokatçı filmi çekilmiş. Hemen Mithat'ın arka tarafında Tarkan'ın, Türk pop müziğinin megastarı Tarkan'ın Hüp klibi çekilmiş. Kılıbık filmi çekilmiş. Birazdan götüreceğim sizleri. Geniş Aile dizisi. Yani o kadar çok televizyon dizisi ve filmi çekilmiş ki anlatmakla bitmeyecek bir yer Boyacıköy. Evlerin ahşap olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Nasıl Kuzguncuk'a gittiğinizde renkli renkli evler sizi karşılıyorsa, Boyacıköy'e geldiğiniz zaman da renkli renkli evlerin sizleri karşılayacağını belirtmek istiyorum. Yokuştan hemen aşağı indiğiniz zaman, şu an bulunduğumuz Sezai Bey Caddesi'nde yokuştan hemen aşağı indiğiniz zaman neresi biliyor musunuz? Balta Limanı sahil. Emirgen Korusu'na da çok yakın bir yer olduğunu belirtmek istiyorum Boyacıköy'ün. Şimdi biraz burada sokak aralarının keyfini çıkartacağız. Sonrasında neler geldiğinizde yapabilirsiniz, neler yiyip neler içebilirsiniz ya da neler alabilirsiniz, onları size göstermeye çalışacağız. Ne duruyoruz? Hep beraber Boyacıköy sokaklarını keşfedelim.

Şimdi birazdan buranın tarihini çok iyi bilen market sahibi, aslında bakkal sahibi dememiz daha doğru değil mi Mithat? Bir abiyle konuşacağız. Biz biraz önce çekim yapıyorduk. Ne yapıyorsunuz diye geldi. Mithat ve ben anlattık neler yaptığımızı. Beyefendi buranın gerçekten ansiklopedisi gibi Boyacı Köyün. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Birazdan burayla ilgili detaylı bilgileri kendisinden alacağız. Ondan önce hemen arkamda görmüş olduğunuz, Yıldız niye burada konuşuyorsun diyebilirsiniz. Bu arkamda görmüş olduğunuz yeri anlatacağım. Şu anda reklam filmlerinin çekildiği yermiş. Reklam stüdyoları olarak kullanılıyormuş. Yıldız, buranın neyini anlatacaksın diyeceksiniz. 1979'lara kadar, 1980'lere kadar arkamda görmüş olduğunuz yer Yıldız Sineması'ymış. Yazlık sinema olarak kullanılıyormuş. Kışın da kışlık bölümü varmış, kışlık sinema olarak kullanılıyormuş. Ama biraz önce de dediğim gibi şu anda reklam filmlerinin çekildiği yermiş. Onu da belirtmek isterim.

0: Biraz önce sizlere bahsettiğim İhsan abi hemen yanımda. İhsan abi ansiklopedi gibi gerçekten sevgili seyirciler. Bana o kadar güzel bilgiler verdi ki sizlere anlatmam için. Ağzım açık böyle dinliyorum. Çok şaşkınlıkla dinledim. Yıldız niye bu kadar şaşırdın? Orada esnaf diyebilirsiniz. Öncelikle İhsan abinin kim olduğunu söyleyeyim. İhsan abinin Sezai Bey Caddesi'nde bir marketi var, bakkalı var. Eskiden beri de burada kendisi. Doğma büyüme boyacı köylü. Bu kadar çok şey bilmesine şaşırdım çünkü biz genelde programda semtlere ve ilçelere gittiğimiz zaman esnaflara ilk önce hani bir sorarız hani bizim bilmediğimizi ya da internette olmayanı esnaflar bilir diye. Hepsi bilmiyorum falan filan böyle der. Nasıl bilmez falan diyorum ben de Mithat'a genellikle. Mithat da der ki ne var kardeşim bilmeyebilir der. Ya diyorum ben burada esnaf olacağım her şeyi bilirim derim ben de. Yani öyle düşünüyorum. Tabii. İhsan abi öncelikle merhaba. Çok teşekkür ediyorum verdiğim
1: için. Ne demek? Lafı bile olmaz.
0: Kesinlikle esnaf dediğin ve hani doğma büyüme, buralı olmak ya da herhangi bir yerli olmak her şeyi bilmek demek.
1: Kesinlikle. Bir de şöyle bir not vereyim size. Birisi kız istiyor buradan gelip bize sorarlar. Bu nasıl bir kızdır, ailesi nasıldır? Çok kere başımıza gelmiştir.
0: Eski usul devam ediyor burada yani.
1: Tabii ki. Yani adam geliyor işte kızını evlendirecek ve oğlunu evlendirecek. İlk bize sorarlar. Nasıldır falan diye söylerler. Bu çok başımıza gelmiştir yani. En önemli konulardan biri bence bu.
0: Bence de kesinlikle bu arada İhsan abinin bakkalı ve marketi şöyle geçiyormuş. Ünlülerin marketi olarak biliniyormuş Sezai Bey Caddesi'nde. İçeri girmeyen yok. Normal bildiğiniz market hani öyle antin kuntin bildiğiniz marketlerden değil. Bildiğiniz normal market. İhsan abi biraz Boyacıköy'ü anlatmanı istesem senden. Kaç senedir burada yaşıyorsun öncelikle?
1: Ya 1965'ten beri burada yaşıyoruz.
0: Allah sağlık versin.
1: Burası bir Rum mahallesidir. Hep Rum arkadaşlarımız vardı. İşte Yorgo, Koço, Foti. Onlarla işte Tasula. İşte Algül'e, hep bu insanlarla büyüdük biz. Onlarla oynardık. Sonra zaman içinde bunların hepsi kayboldu gitti. Taşınmak zorunda kaldılar veya ne bileyim ülke değiştirmek zorunda kaldılar. Sonra mahalle bu şekilde işte evleri gördünüz. Eski Rum evleri.
0: Gerçekten çok güzel evler var.
1: Bunlar hepsi 1980 önce yapılan evlerdir.
0: Vallahi bence ahşap olan evler o kadar güzel ki burada bakmaya doyamıyorsunuz. Kesinlikle. Bütün samimiyetimle söylüyorum.
1: Çok değerli.
0: Kesinlikle.
1: Çok değerli yani. İnanılmaz değerli değerlendi o yaşlı evler.
0: Peki başka neler söylersiniz Boyacıköy ile ilgili? Şimdi ben biraz burada çekilen Türk filmlerini, dizilerini söyledim. Sizin bildikleriniz, sizin gözlemledikleriniz, son zamanlarda çekilen diziler, filmler.
1: Buradaki kavak yerleri, Yılmaz Erdoğan ilk çektiği dizi ve oynadığı, hem yazıp hem oynadığı. Yusuf Kurçenli, Ömer Uğur, Avni Kütükoğlu yönetmenler bu şekilde çeşmenin başını gördünüz. Orada Umut Taksi çektiler. Yılmaz Erdoğan ilk işidir, daha kimse tanımazken. Ve orada aynı şekilde Kavak Yelleri, sonra Geniş Aile, sonra Osman Yağmur'dan çektiği Bizim Mahalle ve klipler, bir sürü ve bir sürü belgeseller, Cahit Esong'un hayatının geçtiği sokakta çektiler. Yani aklıma gelecek ve bu mahallede de önemli, Yeşilçam'a çok katkılı üç insan vardır. İşte filmden hep yazar arkasında Yorgo Buduris, Marco Iliadis, Stavro Filmidis. Bunlar üçü Boyacıköy'dü. Tabii o zaman ulaşım olmadığı için kameralar hep buralara kuruyorlar. İşte bu sokaklardan. Her gördüğünüz mahallede mutlaka bir şey. Bahçıvan filmi 1955. Zeki Müren bu caddeden böyle yürüyor at arabasıyla. Aynı şekilde çeşmenin karşısında. Bir kişi sahneleri var bunların.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: yönetmen
0: size.
1: Yönetmen gözüküyorlar ya. Ben de her filmin içinde bildiğim için yönetmen gözü var. Mesela sanırım portakal sordum ben. Sizi görüntük portakal. Bu portakal.
0: Çok teşekkür Rica ediyorum ederim. Size. İşiniz gücünüz rast gitsin. Görüşmek üzere.
1: Biz de sizin sayenizde bazı semtleri öğreniyoruz.
0: Çok teşekkürler.
1: Bizim de sizden de biz de
0: çok teşekkür
1: sizin
0: ederim.
1: Sizin de katkınız var semt işine. Çok güzel bir şey.
0: Çok teşekkür yani. Ederim. İşiniz gücünüz sizin rast
1: aynı
0: gitsin.
1: Aynı şekilde. Aynı şekilde.

Sokaklar adeta film stüdyosu gibi gerçekten de. Biraz önce de belirttiğim gibi birçok televizyon dizisi, filmi buralarda çekilmiş. Hem geçmişte hem de günümüzde. Şöyle bakıyorum, kartpostal gibi değil mi Mithat? İstanbul'un aslında tam içindesiniz ama sanki fazlasıyla dışında bir yerdeymişsiniz gibi. Şu an bulunduğum yerden muhteşem bir boğaz manzarası var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü buradan görebiliyorum. Yani biraz önce de belirttiğim gibi buradaki bütün yokuşların sonu boğaza çıkıyor, sahile çıkıyor. Balta Limanı ve Emirgan'ın arasında Boyacıköy. Onu belirtmek istiyorum. Sarıyer ilçesine bağlı. Balta Limanı ve Emirgan'a gelen otobüslerle, minibüslerle Boyacıköy'e çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum. İstanbul'un her zaman belirli yerlerinde gezmeye, fotoğraflarımızı çekmeye ya da çektirmeye, tarihin içinde kaybolmaya alışmışız. Ama biraz daha farklılık yaratıp, bence bilinmeyen yerlere, fazla ön plana çıkmayan yerlere gelirsek hepimiz için bir farklılık olur diye düşünüyorum. Şöyle bakın, solumda çok güzel tarihi bir ev var. Hemen Mithat'ın sağ tarafında yine çok güzel tarihi bir ev var. Yokuşu devam ettiğimizde, Zarif Sokak diye bilinen bu yokuşu devam ettiğimizde yine sol tarafta birbirinden güzel tarihi evler var. Şu anda bulunduğumuz köşklerden birinde de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doktorunun yaşadığı da, ölmeden önceki doktorunun yaşadığı da iddia ediliyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum ve sizi buradaki tarihin içine gönderiyorum.

Biraz önce size gösterdik çeşmeyi. Burası sokağın adı Çam Fıstığı Sokağı. Çam Fıstığı Sokağı'ndan yukarıya doğru devam ettiğiniz zaman sol tarafınızda böyle manzaralı bir yer var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve Boğaz manzarasını tam anlamıyla gördüğünüz yer. Buraya Boyacıköy'de yaşayanlar manzaranın olduğu yere gittiniz mi diyorlar. Yani burası manzaranın olduğu yer diye geçiyor. Arnavut kaldırımlı yer. Şöyle görmüş olduğunuz gibi fotoğraf çekmek istiyorsanız eğer, hani tepeden Boğaz manzarası görmek istiyorsanız Çam Fıstığı Sokağı'nda bulunan bu manzaralı yere de gelip fotoğrafınızı çekebilirsiniz. Arnavut kaldırımlarına oturup kafanızı dinleyebilirsiniz açıkçası. Gayet de buradan baktığınız zaman Boğaz ve Boğaz'ı süsleyen yalılar fazlasıyla güzel görünüyor. Benden söylemek.

Marangazhane sokağından çıktık. Hemen şöyle döndüğümüzde gerçekten o kadar güzel evler var ki burada. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor. Ben kendimi İstanbul içinde değil, gerçekten Ege'de bir sahil kasabasında geziyormuş gibi hissettim. Özellikle bu evler bana kendimi o şekilde hissettirdi. Buralarda benim bir fotoğrafımın olmasını isterim ben açıkçası. Her gelen bir fotoğraf çekiyor. Sosyal medyanın farklı köşelerinde fotoğraflar oluyor da benim neden olmasın, değil mi Mithat'cığım? O zaman güzel birkaç tane fotoğrafımı çekersin diye düşünüyorum.

Şimdi bu Marangozhane Sokağı'na bir kahvaltı yapmaya gidemedik bu arada. Hemen götüreceğim ama sizi sevgili seyirciler. Bu Marangozhane Sokağı'nın şöyle bir özelliği varmış. Padişah'ın marangoz işlerini yapan usta burada oturduğu için bu sokağın adı Marangozhane Sokak'mış. Rum mahallesi olduğunu eskiden buranın ve birçok ahşap evin olduğunu söylemiştik. Hemen burada da şu arka tarafta da bir Rum ilkokulunun olduğunu da belirtmek istiyorum sizlere.

Şu anda Sezai Bey Caddesi'ndeyiz, Boyacıköy'de. Sabredin, gerçekten birazdan çok güzel bir kahvaltı yapacağız ama her gittiğimiz caddenin ya da geçtiğimiz yerin bir hikayesi var burada. Bu arada sokak isimlerinin her birinin burada bir anlamı varmış. Çam fıstığı sokağı, marangozhane sokağı, fırın sokağı. Yani o kadar çok farklı burada sokak isimleri var ki buradaki her bir sokağın anlamı olduğunu belirtmek istiyorum. Sizlere Boyacıköy programımızın başında iki tane kilise olduğunu belirtmiştik. Bir Ermeni kilisesi, biri de Rum kilisesi. Sezai Bey Caddesi'nden düz karşıya doğru indiğiniz zaman bir duvar örülü ve arkasında çam ağacı var ve boğaz manzarası var. Bilmiyorum ne kadar görünüyor kameradan şu an. Genellikle Türk filmlerinin çekildiği yer orasıymış. Şu anda orada bir yalı olduğu için duvarlarla örülü. Çarıklı

Milyoner'de Kemal Sunal, Necla Nazır'ın oturduğu yer. Onun dışında Şoför Nebahat filmi, Filiz Akın, Kartal Tibet, Hülya Koçyiğit. Genellikle Türk filmlerinde o boğaz manzarasına karşı oturup işte sandalyeyle baktıkları, izledikleri yer o çam ağacının altıymış. Onu da belirtmek istiyorum ve sizi Boyacı Köyü'nün muhteşem manzarasıyla baş başa bırakıp artık kahvaltı yapmaya götürüyorum. Tabii ki Boyacı Köy isminin de nereden geldiğini anlatacağım. Boyacı Köy İstanbul'da tarihi bir mahalle. Aslında her sokağa okunması gereken bir ansiklopedi gibi, onu da belirtmek istiyorum.

Şu anda Mithat'ın gösterdiği yer eskiden tarihi bir hamammış. Ama sonrasında ev olmuş. Orijinal Tuğra bu arada. Görmüş olduğunuz Mithat'ın biraz önce gösterdiği sizlere. Bu arada size gösterdik hayat bahçesini yukarıdan. Zaten kilisenin bir yan sokağından yani Tedbil Eskisi sokağından Hayat Bahçesi'nin de olduğu tarafa indik. Şunu da belirtmek istiyorum. Burada her sokağın bir anlamının olduğunu söylemiştim. Tedbil de eski kıyafet anlamına geliyormuş. Yani eski kıyafetlerin de olduğu sokakta diyebiliriz buraya.

Boyacı Köy'de her yer görmüş olduğunuz gibi bayır aşağı, bayır yukarı olduğu için eğer burayı merak edip gelmek isterseniz mutlaka rahat bir spor ayakkabısıyla gelmenizi öneririm. Çünkü insanlar bazı yerlere gittikleri zaman Arnavut kaldırımlı olduklarını unutuyorlar ve topuklu ayakkabıyla yürümekte zorluk yaşayabiliyorlar. Ben bunun uyarısını önceden vermiş olayım. Yine de tercih sizin. Bence çok keyifli sokakları var Boyacı Köy'ün. Mutlaka gelinmesi gerek diye düşünüyorum. Özellikle boğazı süsleyen yalılar her yokuş başından muhteşem görünüyor. Bir kahvaltı yapmaya gidemedik. Boyacı Köy'ün Sezai Bey Caddesi'nde ya da diğer sokak aralarında bir şey yiyip içebileceğiniz bir yer yok. Onu mutlaka belirtmek istiyorum. Şimdi ben sizleri kahvaltınızı yapabileceğiniz, buraya geldiğiniz zaman sonrasında da dolaşabileceğiniz güzel bir kahvaltıcıya götüreceğim. Organik ürünler varmış sadece ve organik kıyafetler de varmış. O zaman artık susalım ve orada buluşalım.

Şu anda bulunduğumuz sokağın adı Boyacı Çeşme Sokağı. Sonunda kahvaltımızı yapmaya geldik. Organik kahvaltı dedim, boşuna konuşmadım. Aydınlı bir ailenin, kızlarının açmış olduğu arkada butik bir çiftlik var. Doğal ürünlerin satıldığı, doğal kahvaltının verildiği. Buraya geldiğiniz zaman kahvaltınızı yapabileceğiniz Boyacı Çeşme Sokağı'nda çok keyifli bir yer. Haftanın 6 günü açık, sadece pazartesi günleri kapalı. Onu söylemek istiyorum sizlere. Pazartesi günleri hariç rezervasyonla çalışıyorlarmış ama 9.30'dan akşam 5'e kadar çalıştıklarını söylemek istiyorum. Bu kahvaltıda her şey çiftlikten. %100 doğal ve kahvaltının açılışı el yapımı yoğurtla yapılıyormuş. Aydınlı bir aile, Aydın'dan geliyor bütün ürünler. Şöyle Aydın'ın neyi meşhur? İnciri. Yoğurtla açılışı yapıyoruz, çam balığıyla ve cevizle, ata tohumu.

ondan cevizler. O yüzden renkleri bu şekilde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buraya geldiğiniz zaman hem doğal hem sağlıklı besleniyorsunuz. Beslenmenin yanı sıra buradaki ürünleri alıp evinize de götürebiliyorsunuz kendiniz. Ya da misafirlerinize ya da çocuğunuza hiç gözünüz arkada kalmadan yedirebiliyorsunuz. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi yoğurtla açılış yapılıyormuş. Yoğurtla açılışımızı yapalım. Önce şöyle ev yoğurdundan ben bir iki kaşık alayım. Ay, yoğurt çok güzelmiş bu arada. Ben de evde yoğurdumu kendim yapıyorum. Sen Mithat? Sizin evde yani. Şimdi yoğurdun içine incirler, cevizler konuluyormuş. Bu arada ben o kadar kahvaltı çektim. Hayatımda ilk kez yoğurt, incir, ceviz ve çam balığıyla açılış yapıyorum kahvaltıya. Neden? Onu soralım. Bir önceki günden eğer ödemimiz falan varsa önce temizliyormuşuz içimizi, sonra da keyifli bir şekilde kahvaltımızı yapıyormuşuz. Önce bir iç organları temizliyoruz. O yüzden yoğurt, incir, ceviz ve çam balığıyla açılış yapılıyormuş burada. Çok enteresan değil mi sevgili seyirciler? Hafta sonu çok yoğun oluyormuş burası. Onu da belirtmek istiyorum. İster dışarıda oturabilirsiniz, isterseniz hemen arka tarafta içeride oturabilirsiniz. Şimdi iki çay bardağı var. Şöyle iki servis var. Bu iki kişilik bir serpme kahvaltı. Zaten burada tek kişiye serpme kahvaltı verilmiyor. Soruyor burada Dilek Hanım. Nasıl kahvaltı yapmak istersiniz? Ona göre kahvaltılarını hazırlıyor. Gelenlerin menü seçeneklerinden de yine yapacağınız kahvaltıyı seçebilirsiniz. Burada soğuk sıkım, şöyle görmüş olduğunuz gibi zeytinyağı ve domates tozu var. İkisini ekmeğe banıyoruz. Tam buğday cevizli ekmekmiş. Ev yapımı. Burada her şeyi kendileri yapıyormuş sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum size. Önce zeytinyağına bandım. Sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi domates tozuna. Of. Tam buğday cevizli ekmek de kek gibi o kadar güzel ki. Baktığınız zaman kahvaltı az gibi görünebilir. O kadar doyurucu ki. Çünkü hepsi çok lezzetli. Ve baktığınızda şöyle sağlıksız hiçbir şey göremiyorum ben. Sen Mithat? Yalnız bu soğuk sıkım zeytinyağı ve domates tozu benim favorim. Şimdi Dilek Hanım var burada. İki kız kardeş işletiyorlarmış burayı. Kendi çıkmak istemedi. Sol tarafımda duruyor kendisi. O yüzden arada bakışlarım Dilek Hanım'a doğru kayıyor. Bana böyle tebessümle bakıyor ama gerçekten çok lezzetli her şey. Mevsim yeşillikleriyle yapılan yeşil bir sos da varmış burada. Şöyle Dilek Hanım bana böreği de yiyin dedi. Ekmek üzeri beyaz peynirle tüketilince bu mevsim yeşillikleriyle yapılan sos çok lezzetli oluyormuş. Vallahi böreği hiç çatalla yiyemeyeceğim, gayet de elimle yiyeceğim. Ispanakla. Tam bir anne böreği. Şu içine bakar mısınız?

her yediğime doyamıyorum. Çünkü burada o kadar farklı ve o kadar güzel lezzetler var ki fazlasıyla doyuyorsunuz. Ekmek bir kere gerçekten kek gibi. O kadarını söyleyeyim. Çok lezzetli. Yani buraya geldiğinizde gördüğüm kadarıyla ve yediğim kadarıyla sağlıkla beslenip karnınızı doyurup kalkabilirsiniz.

0: Ben bu doğal ürünlerle olan muhteşem kahvaltımı yapmaya devam edeyim. Gerçekten kahvaltı fazlasıyla lezzetli. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Sonrasında berberle konuşalım. Boyacıköy hikayesini bir de berberden dinleyelim. Ve sonra organik kıyafetlerin olduğu mağazaya gidelim. Ne dersiniz?
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın.
6: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
7: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
6: Ya buzlar kırılırsa?
7: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
8: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'a.
6: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
7: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
9: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
10: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen dene.
11: Derman, bugün 18'de TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile

0: Sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Şimdi kahvaltımızı yaptık burada doğal ürünlerle. Hemen 50 senelik berberin yanına gidiyoruz. Cemal abinin yanına. Boyacıköy sokağında. Aynı zamanda burası hem erkek kuaförü, berberi hem de çocuk berberi. Afiyet olsun, biz doyurduk Cemal abi. 2 dakika seni dışarıya rica edebilir miyim? Afiyet şeker bal olsun. Cemal abi de bir şeyler yiyordu. Bu arada Dilek Hanım bize ne şerbeti getiriyorsunuz? Hibiskus şerbeti getiriyor. Tam bir mahalle. Evet, orijinalliği bozulmamış bir mahalle. Çok teşekkürler. Evet, hibiskus şerbetimizi içelim değil mi Cemal abicim? Çok güzel değil mi hoş Cemal geldin abicim? Hibiskus şerbetimizi içiyoruz. Hoş bulduk. Nasılsın? Görünmek istemedi görünmek.
1: Benim kızım ya bu, manevi kızım.
0: Evet
1: benim.
0: Görünmek istemedi.
1: Niye?
0: Dilek Hanım beni çekmeyeceksiniz değil mi? Dedi hayır dedik Cemal abi. Anlat beni, Boyacı Köyü bize.
1: Beni bol bol çek.
0: Peki çekelim. Anlat Boyacı Köyü bize.
1: Boyacı Köy tarihi bir yer. 50 senedir buradayım. Türkiye'nin ilk çocuk kuaförüyüm. Evet. Bu işi Avrupa'da da yaptım ama dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Bak görüyorsun bizim buraları görüyorsun işte. Vallahi nasıl anlatayım, yani o kadar güzel bir yer ki burası. Müşterilerim geliyor, saçlarını kesiyor, işte böyle yakışıklıların saçlarını kesiyorum. Bak görüyor musun, bunlar bizim müşterilerimiz. Ondan sonra denize gidiyoruz, yüzüyoruz, spor yapıyoruz. 80 yaşındayım.
0: Aa maşallah, Allah evet. Sağlık versin.
1: Evet, evet öyle.

0: her delikanlıyı da cebimizden çıkarırız yani.
1: Nerelisin Cemal abi?
0: Ben Rizeliyim.
1: Rize'ye selam olsun sen diye konuşuyorum ama bir sakıncası yok değil mi Cemal abiciğim?
0: Yavrum bisiklete dikkat et bak arabalar geçiyor. Hadi çek şöyle kenara çek.
1: Tamam. Tam bir mahalle ortamı olduğunu söyledim. Evet, bisikletli çocuklar, sokakta oynayan çocuklar, mahallenin hanımları camlardan bakıyor. Ay çok eğlenceli. Hadi içelim bakalım. Şerbet mükemmel. Bu arada biraz önce reçellerden de yedim. Bu kadar tatlı tatlı değil ama kendi şekeriyle yapılan reçel güzel olur mu? Olur. Şimdi çok güzeldi reçelleri.
0: Dilek kızımız buraya işte 4-5 sene önce şey yaptı. Onlar organik şeyler satıyor.
1: Cemal abi haftana kaç günü açık berber?
0: Şimdi 6 günü açız. Sabah saat 9'da açıyoruz. Akşam 8'de paydos ediyoruz.
1: Şimdi biz seni fazla tutmayalım. İçeride misafirin var. Sofra kurulmuş. Evet sofra da kurulmuş. İçerisi de çok güzel. Cemal abi hiç gelmeyelim çünkü ışık karanlık olabilir Mithat'ın çekim açısından. Öyle şimdi mi? Mithat birazdan kendi gelip şu an geldiğimizde ışık fark edecek sevgili seyirciler. Mithat birazdan göstersin size içeriği de. Cemal abi Boyacıköy'de 50 senelik erkek berberi, çocuk berberi, ilk çocuk berberlerinden Boyacıköy Çeşmesi sokağında kendisi. Geldiğinde, geldiğiniz zaman Boyacıköy'ü Cemal abiden de dinleyebilirsiniz. Evet. Hemen yan tarafında da kahvaltı yaptığımız yer var.

İstanbul'da aslında o kadar güzel sokaklar, o kadar güzel caddeler var ki sadece belirli yerlere gitmekten daha güzelini keşfetmiyoruz ya da keşfedemiyoruz diye söyleyeyim ben. Doğrusu belki de budur. Şimdi doğal ye, doğal giyin mottosuyla yola çıkan biraz önce organik kahvaltı yerinin doğal giyim ürünleri satan yerine gideceğiz. Ama gitmeden önce bu sokak benim fazlasıyla dikkatimi çekti. Şu anda kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç sizlere gösteriyor. Bu sokağın adı Safsaf Sokağı. Mutlaka Boyacıköy'e geldiğiniz zaman Safsaf Sokağı'na girmenizi, burada eğer seviyorsanız tarihi evlerin önünde fotoğraf çekmeyi ya da çektirmeyi, mutlaka burada fotoğrafınızın olmasını açıkçası ben tavsiye ediyorum. Mutlaka Sarıyer ilçesinde Boyacıköy'e geldiğinizde Safsaf Sokağı'na girmeyi kesinlikle ihmal etmeyin.

Yıldız, doğal üründen nasıl kıyafet alabiliriz diye sorabilirsiniz. Tabii ki merak edebilirsiniz. Şimdi genelde bazılarımızın, birçoğumuzun, ben de dahil, giydiği ürünler polyester oluyor. Aslında aldığımız ürünlerin ya %100 koton ya %100 keten olması gerekiyor, ya ipek olması gerekiyor, ya da organik kumaştan ürünlerin olması gerekiyor vücut sağlığımız için. Biz genelde polyester giydiğimiz için ya da polyester karışımlı ürünler giydiğimiz için fiyatlar bazen bütçemize göre oluyor, bazen de yüksek olabiliyor ki karışımlı ürünlerde bile. Buraya geldiğiniz zaman bu mağazanın şöyle bir farkı var. Burada kesinlikle polyester ürün yok. Ya %100 yün ya %100 koton, keten ürünler satılıyor ya da vücut sağlığımıza uygun Avustralya'dan gelen, yurt dışının çeşitli yerlerinden gelen organik kumaştan ürünler satılıyor. Onu belirtmek istiyorum. Kahvaltıya gelen müşteriler burayı da görmek isterlerse, randevulu çalışıyorlar çünkü yine kahvaltıdaki gibi, burayı da gelip ziyaret ediyorlar ve alışverişlerini yapıyorlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu ürün %100 ipek bir ürün. Her renkten bütçenize ve zevkinize göre kıyafetlerin olabileceğini belirtmek istiyorum. Yine şöyle %100 ipek bir ürün. Bakın. Şöyle. Burası haftanın 6 günü açık. Sabah 9.30'dan akşam 5'e kadar, pazartesi günleri kapalı. Şöyle %100 yün bir ürün. Hatta bunu şöyle giyeyim bir üstümde görün. Aslında kumaşlarda bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor sevgili seyirciler. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi %100 yün bir ürün. Buraya geldiğinizde bütçenize göre, kıyafet zevkinize göre alışverişinizi yapabilirsiniz. Hem kışın hem de yazın tercih edebileceğiniz bir ürün. Şimdi croplar fazlasıyla moda ya da mayo bikini üstlerine de olabilir. Neden olmasın diyelim. Yine şöyle bakın %100 yün bir ürün. Yine arka tarafta farklı seçenekten ürünlerin de olduğunu şöyle belirtmek istiyorum. Gömlek, elbise, ceket, etek, pantolon.

Şu anda Mithat size mumları gösteriyor sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman mumların da bir özelliği varmış. Koklayınca kokladığınız mumların hangi çeşidini sevdiyseniz, koku çeşidini, ona göre hepsinin bir anlamı varmış. Şöyle elimde mumlar. Bakın, bunların hepsinin hangi kokuyu beğenirseniz bir anlamı var. Bakalım ben hangi kokuyu beğeneceğim. Böyle. Yani güzel ama en beğendiğim değil. Hissederek bu arada koklamamız gerekiyor. Beğendiğimiz ya da beğendiklerimizi söyleyeceğiz. Dilek Hanım burada yine bize eşlik ediyor. Dilek Hanım bize bu mumların anlamını söyleyecek. Beğendiğimiz kokuların. Güzel. Kivi. Hani ferahlık. Ben şu hariç hepsini beğendim şunları açıkçası. Şimdi ben anlamlarını öğreneceğim Dilek Hanım'dan. O arada siz buraya bir göz atın. Neler var, neler yok, nasıl kıyafetler var. Belki giyim zevkinize uygun kıyafetler vardır. Ne dersiniz?

Mumların anlamlarını birazdan sahilde söyleyeceğim. Hekim Ata Caddesi'nden hop çıktık. Boyacıköy otobüs durağına sahilde. Hemen sol tarafım Emirgan. Karşımda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Sevgili seyirciler, hazır araba geçmiyorken hemen karşıya geçelim. Mumların kokuları aslında bize bir mesaj veriyor. O mesajı da Dilek Hanım çok güzel bir şekilde anlattı. Biraz daha sol taraftan aşağı inseydik Balta Limanı sahile inecektik. Emirgan sahil diye geçiyor burası. Hemen burası Boyacıköy otobüs durağı. 25 Edirne numaralı otobüs geçiyor buradan. Yani Emirgan hattındaki, sahil hattındaki otobüslerle buraya çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Emirgan'ın iç kısmı da çok güzel, onu da belirteyim sizlere. Ve karşı tarafta muhteşem görünüyor her zamanki gibi. Boğazı süsleyen, boğazın incisi yalılar da muhteşem görünüyor. Ama gel gelelim, boğazı süsleyen, denizi süsleyen. Tabii ki bunu gerçek anlamda söylemiyorum. Çöpleri de görelim. Tabii Mithat tam göstermiyor şu an. İleride daha net görülüyor. Her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim. Lütfen çöplerimizi teknede de olsak biriktirelim ve çöp kutusuna atalım. Bakın sahil çöp kutusu dolu. Ara sokaklar çöp kutusu dolu. Diyeceklerim bu kadar. Sizi biraz boğaz manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Buraya geldiğiniz zaman gerçekten bir gününüzü dolu dolu geçirebileceğinizi söylüyorum. Ve sonrasında sizleri en güzel şekilde...

Boyacı köyün isminin anlamı nereden geliyor? Ahşap evler o kadar güzeldi ki unuttum. Ama programın sonuna gelirken hatırladım hemen Boyacı köy. Neden deniyor buraya? Onu söyleyeyim sizlere. Sahilden, otobüs durağından Boyacı köye şöyle bakarken Boyacı köy isminin anlamının nereden geldiğini de söyleyelim sevgili seyirciler. Mithat sahilden Boyacı köyü gösteriyor şu an sizlere. Üçüncü Selim Batı Trakya'dan buraya kumaş boyamaktaki ustalıklarıyla tanınmış adamlar yerleştirdiği için bu köy adını buradan almış. Onu da belirtmek istiyorum ve sizi muhteşem Emirgan, Balta Limanı, Sahil ve Sakıp Sabancı Caddesi ile baş başa bırakıyorum ve sonra karşılıyorum.

Deniz kızıyım ben. Deniz'i görünce o kadar mutlu oluyorum ki ve bu muhteşem boğaz havasıyla programımızda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gerçekten de İstanbul memleketimin her yeri bir başka güzel. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Sadece onu koruyup kollamamız gerekiyor. Daha temiz bir Türkiye bırakmamız gerekiyor. Bizden sonraki nesillere diyelim. Ve Boyacıköy. Şu anda Sakıp Sabancı Caddesi'nin hemen yan tarafındayız. Sahildeyiz. Boyacıköy otobüs durağının oradayız sevgili seyirciler. Sağ tarafımızda Emirgan, sol tarafımızda Balta Limanı var. Şunu belirtmek istiyorum ki Boyacıköy'ü mutlaka tarihi yerlerinden biri olan İstanbul'un Boyacıköy'ü mutlaka ziyaret etmelisiniz. Gezi rotanıza yeni yerler oluşturabilirsiniz. Direkt olarak her yokuşun sonunun sahile indiğini söylemiştim. Sahilde birçok yerde de bir şeyler yiyip içebilirsiniz. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerine olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Haydi bir aslan yavrusu, sıkı dur, geliyorum. Haydi!
1: Hocamızın adı Battal Gazi bizim. Evelallah sıkı durmasını iyi biliriz.
0: Öyleyse kendini koru bakalım.
1: Ben

0: senin oğlum bizi bitirmeye and içmiş Ayşe. Dur hele, hevesini alsın.
1: Hop. Hayda!
2: Hayda!
0: Benden pes aslan yavrusu, sen gerçekten ustaymışsın.
1: Yalancıktan yenildim, hep annemin yüzünden. Bu saatte yemek getirecek ne vardı?
0: Silah sözü işittin mi babanı, yemek sözü işittin mi anneni dinleyeceksin.
1: Göreceksin bak anne, bir gün babamdan daha kuvvetli, daha usta olacağım. O zaman böyle yalancıktan değil, sahiden pes dedirteceğim ona.
3: O ne biçim söz? Bir oğul gerçekten babasına el kaldırır mı hiç? Taş kesilir insanın eli. Tanrı böyle bir şeyi hiçbir zaman affetmez.
1: Annem yanlış anladı sözlerimi. Sen benim hem babam hem de ustamsın. Sana gerçekten el kaldırırsam eğer, dilerim Tanrı'dan en ağır cezaya çarptırsın beni. Sadece ellerimi değil, bütün vücudumu taş kessin.
0: Senin gibi bir oğul, senin gibi bir çırağım olduğu için ne mutlu bana. Böyle bir oğul doğurduğun için her gün biraz daha yüceliyorsun gözümde. Tanrım, şükürler olsun sana. Bana bu günleri de gösterdin.

Fransa'nın yeminli şövalyesi André Alphonse, dil düşmanımız Battal Gazi tarafından öldürülen kardeşim Alyon'un ruhu üzerine yemin ederim ki intikamı en kanlı şekilde alınacaktır. Elimizdeki bu kutsal kılıçlar Anadolu'da kesilmemiş tek bir Müslüman kellesi kalmayıncaya kadar kınlarına girmeyecektir. Önce düşmanın can yuvasında Battal'ın ve hain Ahmet Durani'nin ocaklarında akmaya başlayacaktır.

0: Battal geliyor. Battal Gazi geliyor.
1: Selam.
2: Selam. Selam.
1: Aleyküm selam. Hoş bulduk ağalar.
3: Kölenimize hoş geldin Battal Gazi. Yiğitler hünerlerini görmek için sabırsızlanırlar.
4: Hoş bulduk beyim. Şölen hepimiz.
5: Cetanlı'nın huzurunda törelerimize göre yiğitlerimizin er meydanıdır burası. At kazanmak, şan kazanmak isteyen erlere şölenimiz uğurlu ola. Hayda!
3: Neden yaylarını indirir bunlar?
4: Battal Gazi gibi yiğit bir ustanın önünde ok yarıştırmaktan utanırız. Eğer bizi yiğitliğe layık görüyorsa, şölenin ilk okunu Battal Gazi atmalıdır.
3: Ne beklersin Battal? Hadi göster hünerini bize.

0: चल गांधी।
1: मुमा हमें तुरानी क्यों जा दे?
2: Tehlikedeyim, çabuk yardımıma gel. Ahmet Turani.
3: Hayrola, kötü bir haber mi var?
2: Kötü değilse de iyi de sayılmaz. Hemen gitmem gerek. Ben dönene kadar karımla oğlum size emanet.
3: Onlar için hiç endişe etme. Başımızın üzerinde yerleri var.
2: Sağ ol.
4: Beni de beraber götür baba.
2: Anneni erkeksiz bırakıp da ikimiz birden gidemeyiz oğul. Yokluğumda kötü bir iş olursa kim koruyacak onu?
4: Elbette ben.
2: Aferin. Allah'a emanet.

0: Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü.
1: Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü.
0: Bundan sonra ustam adın Ahmet, Turani olsun.
1: Ben de sana evlat, bundan böyle adın Battal Gazi diye anılacak.

0: Kim yaptı?
1: Kara şövalyeler.
0: Peki ya Ahmet Turani?
1: İçeride. Tekrar Hristiyan olmayı kabul etmeyince astılar onu. Şölen yerine koş. Karın ve çocuğun da tehlikede.

0: canını istiyorum, yakalayın.
1: Dokunmayın bana, bakın.

0: Hırsız domuzlar! Hayda! Oy! Şimdi söyle bakalım kara domuz, karımla oğluma ne yaptınız?
1: Efendimiz Andrea'nın sarayına götürdüler.
0: Nerede bu saray?
1: Amorion'daki eski kalede.
2: Aç çıkar Eleonora, tövbe ettiğinimize dön. O zaman seni Tanrı da affeder, ben de affederim.
3: Battaldan korkmuyor musun sen? Tıklarını yanına bırakır mı sanıyorsun?
2: Asıl o benden korksun. Malatya'yı kılıçtan geçirdim. Taş taş üstüne bırakmadım. Yalnız başına ne yapabilir artık? Ayrıca karısı da oğlu da elimde.
3: Kuduz köpek! Senin gibi yüreksizlerden kurulu bir orduya bedeldir battal.

0: Oğlumuz Ali'miz nerede?
1: Bilmiyorum.

0: Andrea. Bu elinle mi vurdun karıma? Konuş!
1: Battal!
2: Elime geçtim battal. Şimdi ölümlerden ölüm beğen. Bunun hesabını soracağım sana.

0: son bir fırsat veriyorum Eleanor'a. Eğer dinimize dönmeyi ve benimle evlenmeyi kabul edersen hayatını bağışlarım. Yoksa çarmıha gerilip yakılacaksın.
1: Benim tek bir dinim var, o da İslam dini. Tek bir kocam var, o da Battal Gazi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah.
0: Götürün çarmıha gerin!

0: yanıp kül olmadıkça içindeki şeytanın sesi kesilmeyecek. Yakın!
1: Allah'ım! Allah'ım!
2: Ayşe!

0: tutun şunu.
1: Ayşem! Ayşem!
2: Öldürün.
0: Hayır, seni öldürmeyeceğim battal. İşkencelerin en ağırını çekmek için yaşayacaksın. Binlerce Hristiyan'ın Müslüman olmasına sebep oldun. Ben de oğlunu Hristiyan yapacağım. Bunu gözlerinle görecek, ıstırap içinde kıvranacaksın.
3: Çabuk annemin yanına götürün beni, yoksa beynimizi dağıtın.
4: Heyecanlıyım şimdi Müslüman.
0: Durun! O Müslüman değil, vaftiz olmuş bir Hristiyan çocuğudur.
3: Ne Hristiyanı be? Elhamdülillah, Müslümanım ben!
0: Seni Bizans sarayından kaçırdıklarında çok küçüktün. Elbette hatırlayamazsın. Seni ben kendi ellerimle vaftiz ettim. Kardeşimin oğlusun sen. Bizans orduları başkumandanı Aziz Alyon'un oğlusun.
3: Yalan söylüyorsun kara papaz! Benim babama adıyla sanıyla Battal Gazi derler.
0: Sen çocuksun, gerçekleri bilmiyorsun. Ama bir gün her şeyin doğrusunu öğreneceksin. Şimdilik hoşça kal sevgili yeğenim.

0: Gel ya. Gel benimle. Söyle. Ben Alyon'un oğluyum.
1: Ben Alyon'un oğluyum.
0: Battal Gazi babamı öldürdü.
1: Battal Gazi babamı öldürdü.
0: Ben Hristiyanım.
1: Ben Hristiyanım.
0: Hadi söyle. Ben Alyon'un oğluyum.
1: Ben Alyon'un oğluyum.
0: Battal can düşmanımdır.
1: Battal can düşmanımdır.

0: olanlar, Petro! Nedir bu olanlar?
1: Öldüreceğim onu efendimiz. Dört adamımı sakatladı bugün.
0: Hayır Petro, öldürmeyeceksin. Ölmeden evvel görmesini, duymasını istediğim çok şey var.
2: Beni öldürmediğin için pişman olacaksın Andrea.
3: Vurulan kamçılara dayanıyorsun ama... oğlunun yeminli bir Hristiyan olduğunu görünce ona da dayanabilecek.
1: Yalan söylüyorsun.
3: Doğru söylüyorum bakkal. Seni onun yanına götüreceğim. Her şeyi kendi gözlerinle görmeni istiyorum. Getirin peşimden.

0: huzurunda bütün kalbimle yemin ederim ki babam Alyon'u öldürüp anamı din değiştirmeye zorlayan canavar battal benim ellerimde can verecektir.
1: Oğlum, alim olamaz, olamaz bu. Her gün çektiğim bu işkence bir hayal, gördüklerim hayal.
2: Hayır, sen de biliyorsun, gerçek battal. O senin oğlun ve sen oğlunun ellerinde can vereceksin.
1: Hayır, olamaz, olamaz bu, olamaz.
3: Allah kahretsin, büyük bir kayaya rastladık. Gelen var! Şş, gelen var! Yürü!

0: Sonuna geldik tünelim battal kardeş. Kendini koyuvermenin sırası değil. Hepimiz kurtulacağız buradan.
1: Dayanamayacağım. Dayanamayacağım artık. 8 senedir her gün bu işkence. Öldürseler de kurtulsam, gözlerimi oysalar da görmesem.
2: Yaşa!
3: Seni kutlarım sevgili yeğenim. Böyle çalışmaya devam edersen, battalı öldürmek fırsatını kısa zaman içinde vereceğim sana.
4: Babamın intikamını almak için sabırsızlıkla bekliyorum amca.
3: Öyleyse davran.
1: Oğlumu mutlaka o köpeklerin elinden bir an önce kurtarmalıyım Cebbar. O benim oğlum. Gerçeği öğrenince her şeye pişman olacaktır. Bu tünelin bir an önce bitmesi lazım.
5: Tünelden ümidini kes Battal Gazi. Çok sert bir kaya rastladık bugün. Delmek için en az 3 yıl lazım.
1: 3 yıl mı? 3 yıl daha bu işkenceyi mi çekeceğim? Hiçbirimiz dayanamayız bu kadar zaman. Çıkmalıyım buradan. En kısa zamanda çıkmalıyım.
6: Buradan ancak ölüler çıkar. O da bir çuvalın içinde suyun dibini boylamak için.
7: Buradan ancak ölüler çıkar. Ölüler. Hepimiz çıkmaya kalkarsak 7 tane ölü lazım. Ama sadece battalın çıkmasına razı olursak 1 ölü yeter. Hem de razı olmalısınız çaresiz. Çünkü ancak battal kurtarabilir sizi.
0: Ne demek istiyorsun Musa baba?
7: Nöbetçinin dediğini duymadınız mı? Ölüleri bir çuvala koyup nehre attıklarını kendi ağzıyla söyledi.
5: Hiçbir şey anlamadım ben bundan.
7: Anlamayacak ne var? Ölünün yerine canlı birisi girecek çuvala.
5: Hay Allah, bunu nasıl da düşünemedik?
4: Ne dersin battal?
1: Olmayacak şey değil. Yalnız ölüyü nereden bulduk?
7: İş bir ölüye kaldıysa, içimizden biri senin için, vatanımız için ölmeli battal.
0: Musa baba!
7: İçin üzülmeyin, yaşadığım kadar yaşadım ben. Yalnız ahımı o alçakların yanına koymayın sakın.

0: bu orada?
1: Hey!
0: Gene ne var? Musa baba öldü. Yaklaştırın.

0: İçeride biri ölmüş. Çuval getirin.
1: Ölüyü çuvala koyup ağzını bağlayın.
2: Musa baba iyi adamdı.
0: Hepimizi çok severdi, biz de onu severdik değil mi?
3: Ah ah, iyi de ne demek ya, bulunmaz bir adamdı. Eşi bulunmazdı dünyada.
0: Ya öyle öyle.
3: Yazık oldu yani, çok üzüldük. Ah ah Musa baba, ah.
1: Çekil önümden. Duvara gidip arkanızı bana dönün.

0: Servis geldi. Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
0: Gel.
2: Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum

0: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Dey diyor.
11: Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik, abaküs,
15: kasa,
16: marul.
17: Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
22: Otel mi? Trivago.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
23: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
24: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
2: Neydi bu?
3: Evet, bu ne?
2: Nedir bu?
3: Kukla mı?
2: Kuşları...
3: Cadı, canavar.
2: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
1: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
1: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
3: Bitti. Bitti. Bay bay.
6: Tamam.
2: Artık.
1: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini gel aşka.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: Buyurun.
1: Sizi bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama çok ateşlendi doktor.
2: Rica ederim, siz şöyle geçip oturun. Ben şimdi geliyorum.
1: Oğlum, hasta bir kardeş gelmiş. Ona bakıp geleceğim.
3: Tayin mi, sürgün mü?
1: Yok canım, tayin.
0: Ben kocamla görüşeyim, haber verir.
1: Sedat'ı gören kaçıyor.
4: Vallahi ne diyeyim Güzin Hanım, Allah kolaylık versin, iyi günler.
5: Doktor Cavit'e uğramıştım. Eski arkadaşımdır. Sen burada mı çalışıyorsun?
1: Evet, bir süredir.
0: Başka iş mi bulmuş ne?
1: Ama insan söyler Salih Hanım.
0: Vallahi bilmem ki.
1: Oğlum, ben geldim. Sedat! Sedat!
0: Başın sağ olsun.
5: Başın sağ olsun.
0: Suç annesinde. Çocuğu odada yalnız bırakmış.
6: Gün ortasında karanlık. Bugün 16.15'te TV4'te.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: Bu var ya
9: bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Demek buraya ebe olarak geldin bacı. Burra çekecek buradan başka yer bulamadın.
12: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
13: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
12: Ya buzlar kırılırsa?
13: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
14: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'a.
12: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
13: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
15: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
16: Derman! Bizim hanım bir haftadır Dogramir. Bir de sen deme.
17: Derman. Bugün 18'de TV4'te.

0: Bu kadar çabuk adam tepelendiğini hiç görmedim ömrümde. Ver elini arkadaş öpeyim.
1: El öpmenin sırası değil şimdi. Davran da şunları kenara çekelim. Lazım onlar bana.
2: Yedi kişi değiller miydi bunlar? Hani nerede ikisi?
3: Dün akşam biri öldü. Cesedini nehre attık kumandanım.
2: Peki ya battal nerede?
4: Hasta yatıyor içeride.

0: ölmüş gibi yatıyor kahraman battal.
1: Şimdi taş ocaklarına baskın verip esirleri kurtaracağız.
2: İkimiz mi yapacağız bu işi?
1: Evet, ikimiz.
2: İki kötü şövalye tepeledin diye kendini battal gazi mi sanıyorsun? Ben yokum bu işte arkadaş.
1: Nasıl istersen, ben yalnız da görürüm işimi.
2: Hey dur! Beni bekle! Deli midir nedir?

0: borçluyuz Battal Gazi'ye, öl de ölelim!
1: Kavgamız daha bitmedi arkadaşlar. Fakat bu kavga Müslümanların kavgasıdır artık. Siz Hristiyan arkadaşlar, istedikleri yere gidebilirler.
0: Biz Ortodokslar, zalim Andrea'nın katil şövalyelerine karşı sizinle beraberiz. Sen bize doğruyu, iyiyi, hak yolunu öğrettin. Hepimiz Müslüman olmaya hazırız.
2: La ilahe illallah.
3: La ilahe illallah.
2: Muhammeden Resulullah.
3: Muhammeden Resulullah.
2: Eşheden la ilahe illallah.
3: Eşheden la ilahe illallah.
2: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
4: Pedro! Bütün şövalyeleri Battal'ın peşine salacaksın. Battal'ı yakalamadan geri döneni bil ki kendi ellerimle öldüreceğim.
5: Emredersiniz efendimiz.
6: Amca! Amca! İzin verirseniz ben de Battal'ı arayanlara katılmak istiyorum.
4: Hayır olmaz. Sen bir Hristiyan asılzadesine yakışır şekilde köpeğin zincirlenip ayağına getirilmesini bekleyeceğim.
7: Battal'ın nerede olduğunu söyle! Söyle!
8: Bilsem de söylemem, pis papaz!
9: Ey yaksanız boşuna! Battal'ın adaletinden hiçbiriniz kurtulamazsınız!
7: Şimdi Battal gelsin de kurtarsın sizi bakalım! Bu sabah gebertiğimiz pis Müslümanların kanı, bakın çizmelerimi ne hale getirmiş! Yala! Yala da temizle! Yala diyorum sana! Sen değil, karşımdaki Battal'ın kendisi bile olsa bu çizmelerimi gene yalatırdım!
10: Battal!
8: Allah senden razı olsun Battal Gazi.
7: Pis domuz! Sen bu ihtiyarın ayaklarını bile yalamaya layık değilsin. Bastığı toprağa yalayacaksın sadece.
4: Yala! Yala! Yala!
11: Şanlınız Prenses Angela, yarın sabah burada olmak üzere yola çıkmış bulunuyor Vasilyas Hazretleri. Yalnız Prens Konstantin, kızının böyle bir sırada yolculuk yapmasından son derece endişe duymaktadır.
4: Battal serserisinin Angela'yı kaçırmasından korkuyor demek. Konstantin hiç üzülmesin. Şu anda adamların çoktan Battal'ı zincire vurmuşlardır. Şerefe! Sevgili Angela'nın karşısında köpek gibi oynatacağım Battal'ı. Düğünümün en büyük eğlencesi olacak bu.

0: bekler. Kim bekler?
1: Peşime saldığın kuduz köpeklerin geberdi, sıra sende Andrea.

0: saklıyorlar. Öyle diyorum.
1: Amorion Kalesi'nde.
2: Nereye?
3: Amorion Kalesi'ne. Oğlumu bir an evvel o köpeklerin elinden kurtarmam lazım.
2: Delirdin mi sen? Koskoca kaleyi tek başına mı zapt edeceksin? Dur bizimkilere haber salayım.
3: Hayır. Bu benim kendi meselem Cebbar. Hepimiz birden ölüme gidemeyiz. Siz de peşimden gelmeye kalkmayın sakın.
4: Şimdi biz böyle elimiz kolumuz bağlı arkasından bakacağız öyle mi?
2: Bakmayacağız elbet. Sen koş bizimkilere haber ver.
4: Tamam.

0: Nöbetçiler, dışarıda biri var, yakalayın!
1: Ah!

0: Geç kaldık, Allah canımızı alsın bizim.
1: Durun! Battalı da yakalayamazsanız sizi diri diri çarmıha gelir yakarım. Götürün!
0: Demek battalı yakalayamadılar. Yürüyün, belki yardıma ihtiyacı vardır.
2: Bu durumda battalın oğlunun kalede kalması doğru değil.
1: Haklısın. Hemen Konstantin'in sarayına nakledelim.

0: bütün odaları aradı kumandanım. Sanki yer yarıldı da yerin dibine girdi.
1: Lütfen açın kapıyı Sayın Prenses! Aksi halde kırmak zorunda kalacağım! Bizi affedin Sayın Prenses! Aradığımız son derece tehlikeli bir adam!

0: Özür dilerim prenses. Bu sandığı açmanızı rica edeceğim.
1: Neden? Bu ne küstahlık? Bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz?
0: Tekrar özür dilerim. Sayın Şövalye André Alphonse'un emirleri var. Her tarafı arayacağım. Anahtarı rica edeceğim prenses hazretleri.

0: anladım.
1: Vasilias Andrei Hazretleri geliyorlar efendim.
0: Hoş geldiniz efendim.
2: Battaldan bir haber var mı?
0: Arıyoruz efendim. Prenses Angela da yukarıda odasında.

0: yapıyorsun?
1: Oğlumu kurtarmıyor. Battal Gazi, yaranın iyileşmesi lazım.
0: Geliyorlar!

0: şövalyeler gelmeden Battalı Nehri'ye indirelim.
1: Biz şövalyeleri karşılayalım, hadi yürü budur.
2: Bu taraftan da geliyorlar.

0: ancak var, sevin. Battalı kurtardık bu domuzların elinden. Ne yapsam boş Andrea. Battal kötü canını alacak senin.
1: Kes sesini köpek! Kadın, çoluk, çocuk, ihtiyar, herkesi toplayacaksınız. Eğer üç gün içinde battal kendiliğinden gelip teslim olmazsa, hepsini bu meydanda çarmıha gerip yakacağım.

0: Aman Allah'ım, battal gazi!
1: 3 gün oldu yakalayamadınız battalı köpek herifler! Yıkılın karşımdan!
2: Şövalyeler geliyor dede!
3: Battalı arıyoruz ihtiyar, gördün mü?
0: Hayır, görmedim.
3: Görmedin demek. Seni çarmıha gerilmiş görünce belki dili çözülür dedenin.
0: Yavrum!
3: Battal gelip teslim olmazsa tek bir canlı bırakmayacağız memlekette. Yarın sabah Müslümanları yakmak için oduna ihtiyacımız olmasaydı seni şuracıkta gebertirdim. Hepsi kaleye gelecek bu odunların. Kızı götürün, keyfimize bakalım.
2: Dede! Dede! Yapmayın, yapmayın ne olur!
0: Bırakın kızı!

Thank you.

0: Bir şey yok ya baba. Çevir. Çok az bir zaman kaldı. Hepinizi çayır çayır yakacağım. Hayvanlar gibi gebereceksiniz.
1: Bizi yaksan bile battalın kılına dokunamayacaksın. Köpek Andrea!
2: Sustur şu herifi! Susturuyorum!
3: O kadar bağırma kara domuz! Battal gelirse bu sefer elini değil dilini kesecek senin! Dilini kesecek!
2: Durma! Kırbaçlar!
4: Sandıkta.
5: Kaleden pirinç istemişler de

0: Ne arıyorsun arabanın altında?
1: Şey amca, elmam.
2: Yürü lan, ne işin var senin burada, yürü, yürü!
0: Nerede kaldın? Oduna ihtiyacımız olduğunu bilmiyor muydun? Deden nerede?
1: Dedem hastalandığı için ben getirdim.
0: Hadi çabuk!
1: De!
3: Öf be! Sıkıldım ben burada. Hadi yakacaksanız yakında bitsin.
4: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
5: Battal korkusundan gelemedi. Bile bile ölüme terk etti sizi.
4: Canımız battal var diye feda olsun. Elbet özümüzü alacak senden.
5: Yakın şu köpekleri.

0: Kapıları kapatın! Battal kaleyi bastı, bütün esirleri kurtardı, neredeyse buraya gelir. Emrindeki bütün şövalyelere emir sal, burada toplansınlar.
1: Kızım, kızım ne oldu?
0: Kızını düşünecek durumda değilim. Canımı zor kurtardım.
1: Ah kızım, Angela'm!
0: Emirler mi duymadın mı, ne duruyorsun hala?
2: Al, armudun iyisini ayılar yer. Al bakalım Ezrail, ye de sen de canlan.
3: Hey!

0: Size teşekkür edebilmek için kelime bulamıyorum.
1: Teşekkür etmenize lüzum yok. Ben de hayatımı borçluyum size. Ödeştik sayılır. Yalnız bir ricam var sizden. Babanızın sarayında oğluma rastlarsanız... onu çok sevdiğimi söyleyin kendisine.
0: Oğlunuz mu? Elimden geldiği kadar isteklerinizi yerine getirmeye çalışacağım.
1: Sağ olun. Yolunuz açık olsun.
0: Allah'a

0: Yanılıyorsunuz. Gerçekten babanız olmasa sizi bu kadar sevebilir mi? Sizin için bu kadar acı çeker mi? Oğlum derken sanki yüreğinden kopuyordu bu kelime.
1: Yalan! Hepsi yalan! Büyü yapmış size battal! Lütfen beni yalnız bırakın.
0: Tanrım affet beni! Senden başka derdimi anlatacak kimsen yok. Seviyorum onu. En büyük düşmanımızı, Battal Gazi'yi seviyorum.
2: Çekinme benden, korkma. Ben de senin gibi vaktiyle bir Müslüman sevmiştim. Derdini çekinmeden anlat bana. O da seviyor mu seni?
0: Bilmiyorum. Vatanından başka düşündüğü bir şey yok.
2: Oğlunu kaçırması için Battal'a yardım edersen... belki de seni sevebilir.
0: Sahiden sever mi?
2: Sever tabii.
0: Peki nasıl yapabilirim bunu?
2: Aris'in odasına giden gizli bir geçit biliyorum. Battal kimseye sezdirmeden bu yoldan kaleye girebilir.
0: Ne kadar iyisin. Bunu benim için yapacaksın demek.
2: Sadece senin için değil. Benim de alınacak bir intikamım var zalim Andrea'dan. Tam zamanında burada olacağım. Üç defa ıslık çalman yeter. Hadi, yolun açık olsun.

0: bıraktınız beni.
1: Ormanda ne arıyorsunuz?
0: Size yardıma geldim. Oğlunuzu Andrian elinden kurtarmak istiyorsanız gizli bir geçitten kaleye sokabilirim sizi.
2: İnanma bu gavur kızına Battal Gazi. Maksadı seni tuzağa düşürmek herhalde.
0: Hayır. Böyle kötü bir maksadım olsaydı daha önce odama yaralı girdiği zaman yakalatırdım onu.

0: Demek bana ihanet ettin Angela.
1: Hayır bastal, beni de tuzağa düşürdüler.
0: Artık inanmıyorum sana.
1: Anahtarı ver, gebertirim yoksa.

0: zavallı battal var. Oğlunu arıyordun demek. O da seni bekliyordu battal gaz. Ama öldürüp kanını içmek için.
1: Köpek.
2: Yüce Efendimiz Andrea Hazretleri, Battal Gazi'nin yakalanmış olduğunu sevgili kullarına bildirmekle şeref duymaktadır. Hristiyan dünyasının bu en büyük düşmanı, yarın sabahki törenden sonra Şövalye Aris tarafından idam olunacaktır.

0: Yavrum yesinler seni.
1: Seni bu kılıkta görüp bayılmayan erkeği şaşarım.
2: Karı kılığına girmek de nereden çıktı? Ben bu elbiseyi giymem.
3: Kaleye girmenin başka bir yolunu biliyorsan söyle de biz de kurtulalım bu rezillikten Ayıboğan.
2: Ya erkek olduğumuz meydana çıkarsa?

0: eksiğim var. Bunları yaparsan kadından farkın olmaz. Düdük şöyle. Düdük mu?
1: Yazık ki yüzün gibi sonun da Eleanor'a benzeyecekmiş Angela. Böyle bir kızın babası olmaktan utanmıyor musun? Onu kendi ellerinle cezalandırmalısın.
2: Yapamam bunu. Ne de olsa kızım o. Merhamet edin.
1: O zaman ben seni öldürürüm Konstantin. Hem de hiç acımadan. Bu bir şey değil Angela. Şenlik yeni başladı da. Bugün için yaşadım. En korkunç intikamımı bugün alacağım battaldan. Oğluyla ölüm kalım savaşına girecek. Öldürürse yaşayacak.
3: Serbest mi bırakacaksınız yoksa?
1: Evet. Gözlerine mil çekerek. Ta ki yaşadığı sürece evlat katili olmanın acısıyla ve köpekler gibi sürünerek yaşasın. Battal Gazi ile dövüşmek için hazır mısın?
4: Bütün ömrümce bugünü bekledim amca. Büyük İsa'nın huzurunda bir kere daha yemin ederim ki battalı öldürüp pis vücudunu yeryüzünden kaldırıp babamın intikamını alacağım.
1: Öyleyse diz çök de seni takdis edeyim yavrum. Aziz Nikola'nın bu kutsal mihveri seni her türlü tehlikeden koruyacaktır.
5: Nereye götürüyorsun bu kızları güzelim?
6: Yapma hayatım. Şövalye Andrei Efendimizin tören için istediği dansözler bunu. Hadi Şehnaz göster kendini ayol. Hadi kız hadi utanma. Hadi. Aşağıdan yavrum. Aşağıdan.
5: Aç da şunların yüzlerini görelim.
6: Aha olmaz sakın. Neden? Ha. Müslüman karısı bunlar. Yüzleri katı açılmaz.
5: Açın kapıyı bırakın geçsinler.
6: Teşekkür ederim. Çapkın ergele.

saatin geldi Battal Gazi. İsa'nın sevgili kulları önünde demir maskeli şövalye pis kanını akıtmak için seni bekliyor. Eğer onu öldürecek olursan sana yaşama fırsatı vereceğim. Hür ve serbest olacaksın. Yoksa korkuyor musun Battal Gazi? Demir maskeyi öldürürsen serbest kalacaksın.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir

0: platformda tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Demek buraya evi olarak geldim bacı. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın.
3: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
4: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
3: Ya buzlar kırılırsa?
4: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
5: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ.
3: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
4: Sen yakın canın, ağır misafirisin.
6: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
7: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen dene.
8: Derman, bugün 18'de TV4'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Bey diyor. Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
3: Kasa.
2: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
7: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
8: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
7: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
7: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
7: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Günün en sevilen öğünü için türevin

0: mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Trevoo da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Hey durun, kimsiniz siz? Hanımlar ne arıyorsunuz burada?
1: Ay, ne arayacağız ayol, sizin gibi serserik arıyoruz. Aslım, yavrum benim. Hayatım.

0: Halim, sen babam değil, babamın katilisin.
1: Hayır oğlum, öz be öz babanım ben senin. Bu kadar iyi kılıç kullanan başkasının oğlu olabilirim.
0: İnanmıyorum sana. Kılıcını kaldır. Köpek gibi geberteceğim seni. Babamın intikamını alacağım.
1: Madem bana inanmıyorsun, öyleyse öldür beni oğlum. Hadi öldürsene. Ne duruyorsun? La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah.
2: Acıma köpeğe, tam sırasıdır vurmak için.
0: Tanrın artık yardım edemez sana.

0: sen deli. Tanrı böyle bir şeyi hiçbir zaman affetmez.
1: Baba, baba. Babamsın sen benim. Affet beni, affet.
2: Oğlum, kelime-i şehadet getir. Alim,
1: eşhede en la ilahe illallah ve eşhede Muhammeden abduhu ve resuluhu.
3: Öldürün, ikisini de parçalayın.
4: Haydi bir arslan yavrusu, oğlum olduğunu göster şu köpeklere.

Ah!

0: Seninle övünebilirim. İyi dövüştün. İyi bir savaşçısın.
1: Sağ ol baba.
2: Battal Gazi!
3: Battal Gazi!
2: Battal Gazi!
3: Battal Gazi!
4: Battal Gazi!
2: Hey!
4: Hey!
2: Hey!
0: Oğlum, bu kutsal sancağı yıllar boyu koynumda sakladım. Onu dalgalandırmak şerefi senin.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bir şey söylemek istiyorum.
0: Ya bir dur ya. Söyle tamam.
1: Şey bir şarkılar diyor. Oh bitti bitti. Karım nasıl bitti. Terazi lastikciyim lastik. Aha bu ikisi çok fena bugün.
2: Sıfır veriyorum sana.
1: Ben de sana sıfırı verdim baştan.
0: Kız bir dur.
1: Tamam şef dur.
0: Allah aşkına bir dur.
1: Tamam valla.
0: Açalım programı. Sonra bırakacağım seni. Saçların ne güzel olmuş.
1: Ama dedin ya böyle yapacağım diye.
0: Keçi gibi olmuşsun aynı. Efendim. Efendim yarışmamızın ikinci günü bugün. Yine eğleneceğiz, yine muhteşem yemekler yapacağız. Ancak yarışmaya başlamadan önce hemen formatı hatırlatmak istiyorum. Dünkü gibi yine yemeklerimizi yapıyoruz. Vermiş olduğum süre zarfında ve sepetin içerisindeki malzemelerle efsane yemek bekliyorum. Çok basit ve çok güzel, kolay bir yemek. Sonra tadım aşamasına geçiyoruz tamamen. Yine gözlerimizi kapatıyoruz. Dünkü gibi bol keseden puan atmayın. Yavaş yavaş ocaklar çalışmaya başladı. Yarın fırına yemeği vereceğiz. Sıfırdan beşe kadar puan veriyorsunuz. Sonrasında ne yapıyorduk? Tadım sırası bana geçiyor. Bu cuma gününe kadar böyle devam ediyor. Sonra cuma günü finalde 10 bin lirayı kazananı açıklayacağız. Benim yemeğim. Kız bir dur.
1: Aa gördüm.
3: Hiç yaşına göre davranmıyorsun.
0: Kekik burada olması lazım. Buraya niye attın? Ben öyle bir şey istemiyorum kardeşim. Bu ne? Bu yemek yetişmez.
3: Benden büyüksün biliyor musun?
1: Evet bir yaş ama 25 gösteriyorum. Sen 39'sun. 60 gösteriyorsun. Ne haber?
3: 60 yaşında annenden örnek alma. Git işini yap git.
0: Bezeleler tavaya girsin.
1: Onlar bir strateji yapıyorlar var ya.
4: Kuş sesi çıkarıyorlar şefim. bak işte. Bak bunu çıkardın.
0: Sıvı yağ yandı, yandı.
1: Yanmaz bana güzel.
0: Yanmadı mı? Köfteler çiğ, çiğ. 1-0. Kaldır elleri. Hazırsak başlayalım.
1: Geleyim mi? Geleyim.
0: Gel, sen gel, otur.
1: Ya arkadaş bu nedir ya? Allah aşkına bu nedir? Bu...
4: Karton tadı geliyor ya. Sen benim başımı karıştırmaya çalıştırırsan.
0: Vallahi karıştırmıyorum.
4: Vallahi karıştırırsan...
0: Köftenin içi nasıldı?
2: Köfte idare eder.
1: Ha bu bari kesin duralidir ha. Fesleğen kokusu da geliyor, tadı da geliyor. Fesleğen değil miydi o neydi?
0: Kimin olabilir?
3: Benim mi?
0: Puanın gelsin.
2: Sıfır vermiyorum da bir veriyorum buna.
1: Aman bastım sıfırı gitti vallahi. Benim
0: yemeğim. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
4: Hazırız şefim.
0: Royal.
4: Buyur şefim.
0: Sadece sen kaldır.
4: Bana özel bak. Gördün kaldır. Değil mi?
0: Kaldır.
3: Rahat dur Dilek, rahat dur. Senin önünde de sepet var.
0: Kız bir dur.
1: Aa gördüm.
0: Tamam. Sen yanında dur, gel yanıma.
1: Tamam.
0: Yanında dur.
4: Kaça gidiyorsun? Kaça gidiyorsun?
1: Ay ikiye geçtim ben hocam.
4: Maşallah.
1: İkiye geçtim.
0: Hayal ne olabilir?
4: Vallahi güzel bir kızartma olabilirdi ama.
0: Ne kızartması?
4: Ne bileyim tavuk kızartmalı bir şey var
0: galiba. Tavuk kızartmalı bir şey.
4: Açayım mı şefim?
0: Dur Ali sen aç.
2: Açıyorum. Süt var herhalde.
0: Herhalde süt var he. Abi yemek ne olabilir? Yemek, yemek.
2: Yemek fikrim yok.
0: Fikrin yok?
2: Yok.
0: Çocuğum sen aç bakayım bir.
1: Tabii örtmenim açayım. Aa hocam. Heh. Tavuğu kesmişler ama tavuk çalmışlar. Tavuk yok içinde. Vallahi tavuğu çalmışlar ya baksana. Çok az tavuk gelmiş bana ya. Aa bezeli de var.
0: Tamam ne olabilir işte tavuklu bir ya, şey. Ha,
4: biliyorlar ki yemek yapmasını
1: ben bilmiyorlar biliyorum.
4: O yüzden az vermişler.
1: Galiba
4: sana.
1: Biliyorum.
0: Söyle evet. Kız.
1: Ben biliyorum. Bilmiyorum. Çocuk. Galiba biliyorum ama bilmiyorum.
0: Seda abla çocuğumuza öğretir misin ne yemeği? Tamam.
3: Bakayım.
0: Bak bakayım.
1: Bak.
3: Şinitsel mi hocam?
4: Neymiş?
0: Kızartmalı bir şey de şinitsel değil. Bugün sizlere bezelye püresi üzerinde... Muhteşem bir misket tavuk köftesi hazırladık. Yapımı çok kolay, aşırı lezzetli. Hem ekonomik hem pratik. Bakalım Rafo Şef nasıl hazırlamış izleyelim. Benim yemeğim. Bugün günlerden muhteşem bir tavuk köftesi yapacağım. Ve yanına efsane bir bezelye püresi. Malzemeler. Bir adet tavuk göğüs, bir adet yumurta, bir adet kuru soğan, bir diş sarımsak, 4 yemek kaşığı galeta unu, 3 dal taze kekik, 5 dal maydanoz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, tuz ve karabiber. Bezelye püresi için 1 su bardağı bezelye, 1 diş sarımsak, 4 dal taze nane, 2 yemek kaşığı krema, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Bir tencereye sıcak suyumu koyacağım. Bezelyeleri yaklaşık 1,5-2 dakika boyunca haşlayacağım ve süzdüreceğim. Bezelyelerim orada kaynarken soğanlarımı kuşbaşı şekilde doğrayıp blender alacağım. Bir diş sarımsağı soğanla birlikte ve tavukla birlikte blender'da çekmeye başlayacağım. Blender'da çekmiş olduğum tavukları bir karıştırma kabına alacağım. Maydanozlarımı ince ince doğrayacağım. Kekiklerimi de ince ince doğradıktan sonra taze baharatlarımı püre olan tavuğumun üzerine atacağım. Püremin üzerine bir tane yumurta kıracağım. Kimyon ilavesi yapacağım. Pul biber ilavesi yaptım. Galeta unumu ilave edeceğim. Tuz ve karabiber ilavesi yaptım. Elime eldivenimi giydim. İyice güzel bir şekilde yoğurmaya başlayacağım. Bu arada bezelyelerimi hemen süzdüreceğim. Şimdi blenderımın içerisine daha önceden yarım haşlamış olan bezelyelerimi, taze nanemi ilave ettim. Sarımsak, üzerine kremasını ilave edeceğim. Tuz ilavesi yapacağım. İyice çekeceğim. Blender'dan geçirmiş olduğum bezelye püresini tavaya aldım. Tavada burada yavaş yavaş ısınırken ben de bir taraftan köftelerimi ceviz büyüklüğünde yuvarlamaya başlayacağım. Bezelyelerim burada püre haline gelirken bir taraftan tavaya sıvı yağ ilave ettim. Yağım burada ısındı. Şimdi köftelerimi böyle muhteşem bir şekilde kızartmaya başlayacağım. Kızaran köftelerimi peçeteye yağ çekmemesi için aldım. Şimdi sunum zamanı. Tabağın orta kısmına bezelye püresini yerleştirdim ve daha önceden kızartmış olduğum tavuk köftelerini bezelye pürelerinin ortasına yerleştirdim. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun. Benim yemeğim. Evet çocuklar.
4: Benim gözüm korkmaya başladı.
0: Ya alt üstü bezelye püresiyle bir köfte yapacaksınız ya.
4: Ya şefim sen öyle diyorsun da güzel
0: Dilek
4: diyorsun.
0: Dilek diyor ben de korktum. Siz ikiniz bu yemeği nasıl çıkartacaksınız bugün?
4: Ya birbirimize baka baka çıkartacağız artık. Dün Dilek bana baktı, bugün de ben Dilek'e bakıyorum.
0: Seda?
3: Gözüm korkmadı, yaparım şefim. Çok güzel anlatmışsınız zaten.
0: Daha ne olsun, duralım.
3: Değil mi?
2: Ben de yandan bakarım şefim yapamazsam.
3: Aha işte. Sıkıntı yok. Şöyle dönelim.
0: Süre 35 dakika.
1: Bugünün yemeği güzel, basit ama uğraştırıcı bir yemeğe benziyor. Bence Dural yapamayacak gibi ama inşallah da yapamaz.
2: Yemeğimi bugün konuşturacağım, konuşturacağım. Asıl Dilek yapamayacak onu.
3: Dilek sen kaç yaşındasın?
1: 5.
3: İlk gün söylemiştin yaşını ama.
4: Bir lafını tutmuyor.
3: 5. Hiç yaşına göre davranmıyorsun, neden?
1: Niye kıskanıyorum?
3: Kıskanmıyorum.
1: Ay kıskanma be.
4: Az önce diyorsun 2'ye gidiyorum, şimdi diyorsun 5 yaşım var.
1: 2'ye gidiyorum, 5 yaşındayım.
4: Nasıl oluyor? Kaç yaşında? 3 yaşında mı gittin sen?
3: Dilek biraz yaşın gibi davransana.
1: Ne

0: hiç söylemeyeceğim.
1: Biraz yaşın gibi davran. Hey, hey, hey, hey. Benden sakin. Büyüksün biliyor musun?
0: Hey, sakin. Evet, bir yaş ama 25 olsun. Gösteriyorum. Sen 39'sun. 60 gösteriyorsun. Ne haber?
2: Yaş takıntısı.
1: Olgunluğum yeter.
2: Oo, yaş takıntısı varmış.
1: Yeter. Cildim yeter, cildim. Saçıma tatlı. Bakma sen.
0: Seda, beni niye kıskanıyorsun anlamıyorum ki. Çocuk olmak kötü bir şey mi ya? Benim doğal halim.
1: Çocuk olma, çocuklarını büyüt.
0: Canım benim, oğlum 20 yaşında büyüttüm ben. Daha meydana ne? Çıkardım çok şükür.
1: O zaman biraz
0: tatlı,
1: olgun davran.
0: Kıskanma kız, senin de olur. Ne kıskanıyorsun?
1: Ne kıskanacağım?
0: Kıskanmasan laf atar mısın oradan buraya?
1: Yok, biraz olgun olsan iyi olur.
0: Hayatım, beni tanıyan herkes biliyor ki ben böyle gezmeyi de yapmayı da seviyorum. Bu benim doğal halim.
2: Seda biraz daha genç gösteriyor senden.
3: Seda abla sen...
0: Hocam vallahi yapmayın bunu bana ya. Hakkı
1: hocam, ben
0: söylüyorum.
1: Annemin yazmasını takayım.
0: Konfesliyim bu yaş konusunda ya.
1: Saçım şaka dökülmesin değil. Çünkü ben 60 yaşındaymışım. Dilek böyle giderse yetiştiremez. İkinci günden bu kadar şımardıysa diğer günler daha da şımaracak. Seyirci onun notunu verecek zaten.
4: Güzelce yazdım şefim hepsini de icraat yok.
2: İcraata geç.
4: İcraata da geçeceğim
2: şimdi. Ne zaman geçeceksin?
4: Şimdi hemen geçiyorum.
2: Dilek.
0: Buyurun.
2: İcraata geçmemiş daha.
0: Bir gelebilir miyim onun yanına?
2: Gel.
0: Allah'a gel.
2: Soğanı da yıkamadı, çamurlu çamurlu.
4: Yok şefim şeyiniz.
0: Zarlar üstünde duruyor. Söyleyeyim.
2: Not almış mı
0: bunu?
2: Ne not
0: almış? Yazıya bak. Blender'a koy. Neyi koy? Bezelye. Hane ve benzeri gibi. Nane. Ha geldim ya.
1: Bir dakika, annenden şey alma.
4: Anlamazsın onlara.
3: Dilek.
1: 60 yaşında annenden örnek alma. Git işini yap, git.
3: Kız.
0: Yanlış yaptık. Ha geldim, geldim.
3: Sen nereye gitmişsin? Dün de aynısını yaptılar. Puanları onlar kazandılar.
0: Şey, ben bir şey itiraf etmek istiyorum. Dün ben bunları gözlemledim şef. Bunlar bir strateji yapıyorlar.
3: Kuş sesi çıkarıyorlar şefim.
2: Nasıl bir strateji yapıyorlar?
0: Kuş
2: nasıl?
0: Sesi çıkartıyorlar.
2: Bir anlat bakayım nasıl?
3: Nasıl yap? Bir görsen, bir görsen.
0: Oradan cik cik
3: kuş sesi çıkarıyor.
1: Sen de yap. Ne boş gezmeye mi geldin? Sen de yap.
4: Şefim bir kuş sesi yaptım küçükçe. Ona takıldı. Ondan sonra
2: sıfır
4: verdi bana.
2: Ne ara kuş sesi yaptın ya?
4: Kenarda yaptım kuş sesini.
2: Ben niye duymadım?
4: Çok sessiz yaptım.
2: Bir kuş sesi yapar mısın?
3: He, bak işte. Bak bunu çıkardı. Bunu çıkardı.
2: Ben kuş sesiyle... Çok seviyorum kuş sesi.
4: Nasıl bir kuş sesi?
2: Su sesi, bir de kuş sesi.
4: Sıfır.
0: Ya o Duralı kuş sesi çıkardı. Cik cik cik cik cik cik brr cik diye. Hangi dala kondu onu da bilmiyorum ama. Duralı onu niye çıkardın? Aralarında mesaj mı veriyorlar bunlar? Olabilir.
4: Kuş sesini bir anlaşmayla alakası yok. O içimden geldi, öyle ses yaptım.
2: Dün birbirlerine puan verdiler mi?
3: Beş verdiler ya.
2: Siz demek ki o ses çıkarttı diye.
1: İşine bak işine. İnsanların günahını alacağına işine bak.
0: Ya bir sus Allah aşkına.
1: İşine
0: çok
1: bak ya.
0: Kabağı oradan bir sus. Başımı ağrıttın.
1: Dün yok demek şöyle yapmışlar, yok böyle yapmışlar. Anlaştınız ha?
4: Yok şefim böyle içimden geldi, bir kuş sesi çıkartayım dedim.
2: O da sana puan verdi.
1: Sanki babamın oğlu.
4: Aynen.
2: Siz 10 bin lira alıp kırışırsınız yarın bir gün.
1: Yok. Kırışamam, çocuğuma bilgisayar alacağım. Kimseye veremem.
2: Evet, dünkü puan durumlarını bir hatırlatayım. Royal 6, Dilek 8, Durali 13, Seda 20. Dünkü aldığı puanlar içine mi oturdu?
0: Ay birinci oldu, 22 mi ne aldı? Ben 8 aldım ya. 8 nedir hocam ya?
1: Çocuğum yeter sana çocuğum.
0: Seda dün şimdi lider oldu ya, bugün de gene havaya girer hanımefendi. Bugün de lider benim der. Ay Allah'ım olmasın Seda lider mi der? Lider benim olmam lazım.
2: Seda diyormuş ki yaptığı hareketlerin hepsi yapmacık.
1: Dileğin doğal olduğunu düşünmüyorum, yapmacık.
0: Yani kendine baksana, konuşmasın fazla orada.
1: Yapmacık tabii, görmüyor
0: musun? Ben.
1: Tabii.
0: Yapmacık canım ya.
1: Şefim
0: yetenekliysem
1: ya.
0: Niye yani, suç benim mi kardeşim? Niye, bu niye kıskanıyor beni ya? Allah'ım Allah'ım tavuğu doğru.
1: Kızım ben niye kıskanayım seni? Oğlum var altın gibi, çocuğum var. Senin çocukluğunu ne kıskanacağım?
0: Kızın değilim. Benden de bir yaş büyüğüm.
1: Ben de 60 yaşında değilim ama.
0: Saygı.
1: Şimdi büyük mü oldun?
3: Maşallah bana baka ben kafayı yedim ya kız.
0: Gidebilir miyim? Allah aşkına.
2: Yemeğe yetiştiremeyeceksin bak söyleyeceğim.
1: Ben Karaçalı gibi girdin aramıza.
0: Karaçalı ile berabersiniz zaten, yan yanasınız bak. Şimdi biz daha dün başladık programa. Herkes bana diyor ki işte oyuncu, oynuyor, kameralar önünde. Canım ben ilk defa kamera karşısına geçmiyorum. Bu bir. Cuma'ya zaten gene aynı profili görürsün. Bu da iki arkadaşlar. Neysem oyun, izleyen de zaten tanıyordur beni.
2: Kız bezelere renk değiştirdi, renk.
0: Aha kapattım. Ben bir şeyi karıştırdım.
2: Süz.
0: Bir şeyi karıştırdım. Süzgeç neredeydi?
2: Git bunu süz, yoksa bu gider.
0: Tamam, hemen gittim.
2: Tavukları çekmen lazım hızlı.
0: Bir dakika yapacağım da bir şey unuttum.
2: Neyi unuttun söyle.
0: Aha gördüm. Vallahi gördüm, oradaymış.
2: Hızlı. Sedoş. Tamam. Bu yemek yetişmez.
1: Yetişir.
2: Ya ne oldu yine ya? Ne istiyorsun?
0: Malzemeyi unuttum da bir gireyim bakayım.
2: Git bak da belki yanlış yapıyorlar.
1: Hiç.
2: Bu yemek yetişmeyecek, ben size söyleyeyim. Royal, vur gözüne hızlı. Karıştır biraz daha onu. Bak o karışmamış tam.
0: Tamam gördüm, göreceğimi gördüm.
4: Nereye bakarsan bak, sıfır vereceğim.
0: O fesleğenleri uzun uzun dal dal koymuş.
1: Dilek bir ara geldi, hepimizin yapış stiline baktı. Hani görsel hafızası iyiydi? Hani her şeyi ezberliyordu? Yapsaydı neden gelip bakıyor?
2: Bu tavuklar gıdaklayacak neredeyse. Artık diyorum ki...
0: Tuz katmadım.
2: Ne?
0: Tuz katmadım şef.
2: Tuz katmadın. Yeşilliğini atmadın. Tuz katmadın.
0: Yeşilliğini en son doğru... Şu kaba çekince minik minik doğrayacaksınız. Onlardan puan kırıldı değil mi Yuki ya? Yarmayayım ben. Yarım.
2: Dur Ali.
4: Efendim şefim.
2: Bu yemek yetişecek mi?
4: Vallahi yetişmeyecek herhalde şefim.
2: Çıkar bence yoğur. Çıkar yoğur bence, tamam o.
4: Tamam şef, bir kere daha basayım hemen.
5: Dur Ali, gerçekten burada mı burada yok mu benim için hiç önemli değil artık o insan ya. Yoktu burada o insan.
2: Seda'nın sesini mi beğenmedin? Ne oldu?
5: Seda'nın karga ses diyorum ya.
2: Ne sesi?
1: Ayıp. O kadar korolara gittim. TRT şefleriyle çalıştım ben.
5: Allah.
0: Hava açacak ya.
5: Maşallah.
1: Hayır,
5: maşallah.
1: Atmayacağım. O konservatuarlı.
0: Buradan oraya bir şey çıkmaz. Suyu atın.
1: O konservatuarlı. Ne hava atacağım?
0: Buradan oraya bir şey çıkmaz. Gerçekten.
2: Seda, senin sesin gerçekten kötü mü yoksa bunlar seni kıskanıyor mu?
1: Ya ben bugüne kadar sesin kötü olsaydı beni TRT şefleri dediğim gibi...
2: TRT şefleri ne alaka?
1: Ben konservatuara gitmedim ama çok ders aldım.
2: Ne ders aldın? Şu an
1: ders aldım.

0: Olmadı olmadı ayağıma.
1: Mendil verdim deline. Kara kına yolladım ya benim ellerime.
0: Ya Allah aşkına ya. Royal ya. İki havaya giriyorum.
2: Vallahi sesi güzel. Niye kıskanıyorsunuz kadını? Aa,
0: o beni kıskanıyor.
3: Seda benle şarkı konusunda hiç atışmaya girmesin. Çünkü ben onun okulunu bitirmişim. Göstereceğim kendimi ona daha da.
2: Köftenin başı döndü.
4: Oldu herhalde şefim.
2: Bezelye nerede? Bu bezelyeler renk attı. Appa! Bu ne?
4: Olmadı mı şefim?
2: Bilmem oldu mu?
4: Oldu herhalde.
2: Bence çabuk bir şekilde hızlı onu süz, soğut. Bir taraftan ocağa yağ koy, bir taraftan köfte yiyor. Hızlı!
4: Tamam şefim.
2: Haydi!
4: Hemen hallediyorum.
0: Dur Ali!
2: Son 20 dakika!

0: Peki ne yaptın?
1: Attım içine.
0: Nereye attın?
1: Nereye attım?
0: Nereye tavuğu atacaktın?
1: Attım. Tavuğu attım. Yanlış mı yaptım?
0: Tamam, kekik burada olması lazım. Buraya niye attın?
1: Strateji olarak düşündüm, attım. Bence anlamazlar ya. Anlamayacaklardan.
2: Royal keki yanlış yere attı aslında. Acaba diyorum hani kendi kendine, beşi kendime veririm diye mi yaptı? Ah Royal, çok akıllısın.
1: Ben iki dakika oraya gelebilir miyim?
0: Abi gelme, git yemeğini yap.
1: Yok yok, iki dakika geleceğim ya. Geleceğim.
3: Ya ne bak. Gezip duruyorsun ya? Otur tezgahın başına.
1: Ya dur dur. Sana ne? Sana ne?
0: Şey söyleyeceğim.
1: Ya buradaymış. Tamam. Öyle dokunmak istedim. Bak.

0: Kim burada mı yoksa?
1: Eda, bugün 5 puan Dilek veya Royale verirsen ne olur?
2: Ay gece uyuyamaz ya. Bak kötü falan geçiriyor.
3: Gerçekten kalp krizi geçirin.
2: Bak hele, bak hele hemşerim.
4: Silahı.
2: Kalp krizi geçirme.

0: Bugün fikrin değişti mi?
1: Fikrin birazcık değişti.
0: Sıfır mı vereceğim?
1: Evet. 60 dedi.
2: Seda bana muhtemelen sıfır verecek diye hayaller kuruyordur bugün. Sedacığım kesin yüksek puanı bana vereceksin.
1: Herkese puan vermek istiyorum ama gerçekten Dile'ye puan vermek istemiyorum.
0: Abi şu tezgahın üzerinde çalışır mısın? Burayı toparla hızlı. Zaman gittikçe daralıyor. Bezelyeler tavaya girsin. Ne yaptın? Tuz karabiber atmadın mı buna?
2: Attı.
0: Kekiği nerede onun?
3: Şimdi buna yağ atıyorlar mıydı?
2: Kekik yoktu ki bunda. Kekik tavuk onda vardı.
0: Ha, kekik bunda yoktu.
2: Nane vardı.
0: Eminsin.
2: Az bir şey yine koydum ama ben. Koydum ya. Ne bileyim aman ne bileyim şefim ben ya. Vallahi kafamı karıştırdın gereken böyle gittin geldin. Ya bugün bir panik havam vardı üstümde ya. Nazara geldim. O Seda'nın var ya kem gözü nazara getirdi beni.
1: Vallahi Dile'ye öyle bir bakış attım ki... Nazarım değmiş olabilir, bana gıcık olmuş olabilir.
0: Evde nasılsın bir anlasın?
2: Çok hiperaktif.
0: Evdeki Dile'yi göstersene bana.
2: Aynen böyleyim. Şimdi mutfaktayım değil mi? Tamam, sesleniyorum eşime veya oğluma.
0: Eşine seslen bir.
2: Ne diyeyim şu an, mutfaktayım değil mi?
0: Eşine seslen, eşine.
2: He, dur.
0: Eşin karşı odada duruyor, bir seslen.
2: Tamam, şöyle seslenin. Muratcığım, Miço yanımda alır mısın Miço'yu? İlgilenemem diyor bana. Allah aşkına bir dakika diyorum. Miço'yu alıyorum. Miço bir sen şurada dur diyorum.
0: Miço kim?
2: Miço kedim. Miço'yu koyuyorum
3: kızıymış,
2: oraya.
3: Kızıymış kızı.
2: Miço dolaşıyor ayaklarımın altında. Tamam mama mı istiyorsun? Eldivenleri hemen çıkartıyorum. Küvet Miço, hemen Miço'yu mama ver. Ondan sonra gel tezgahın başına. Oğlan bağırıyor. Anne açım ne pişirdin? Oğlum bir durun iftara daha var yarım saat diyorum. Anne çok açım ne pişirdin? Oğlum yarım saat sonra iftar açılacak diyorum. Ben sabırlı ol. Ondan sonra bir geliyorlar mutfakta.
0: Enişte böyle... ne yapıyor arada?
2: Kaçıyorlar.
0: Mutfağa yardım ediyor.
2: Yo mümkün değil. Mutfağa kimseyi almam ben.
0: Niye?
2: Ay yok Allah'ım.
1: Evde anne oluyor burada misin? Çocuk ama evde
2: niye?
1: Anne.
2: Mutfakta ben dağınık mı çalışıyorum? Aşkım.
0: Hayır ben sana dağınıksın diye bir şey söyledim mi?
2: Çok hiperaktif çalışıyorum.
0: Evet paniksin ya. O yüzden.
2: Panik değilim, bu benim doğal halim. Bak beni şimdi herkes izliyor, tanıyor. Gerçekten böyle. Ay ama bir şey söyleyeceğim ya. Yaktırdın
1: ben
2: bana
1: yemeği. Ben sana
2: yemeği.
1: Diyorum bak ananı dinle. Duydun mu? Ben yani, ananım.
0: Bu ne?
3: Yaktın mı?
0: Ha bu köfte, bu başka abdigor köfteye benzemiş bu. Abdigor köfteyi biliyor musun Karslı?
2: Yo vallahi bilmirem.
0: Kızlar sen Karslısın.
2: Vallahi bilmirem ya.
0: Abdigor köfte gibi olmuş kocaman.
3: Balaca eliyim.
0: Seda da sana diyor ki sesinle buraya ünlü olmaya gelmiş. Yemekle diyor gram alakası yok diyor.
1: Royal buraya ünlü olmaya gelmiş. Konuşmaya gelmiş. Eli çalışmıyor, dili çalışıyor.
4: Yandırdın kalbimi aman, ey kaşları keman. Gelişkime inan.
3: Boş ver.
1: Sensiz yaşayabilirim.
0: Bezelyeler yandı.
2: İyi ki tak ses var arkadaşlar.
0: Kim yanmadı? Bunu al eline. Şöyle bir çevir ya. Bak.
1: Vay. Nerede?
0: Attık şöyle, attık.
3: Usta sizsin şefim.
0: Nerede? Yağ nerede?
3: Ona da...
0: Ne zaman? Oğlum işi gücü bırakmışım. Bezelye karıştırıyorsun. Zaman bitiyor. Oraya hiç mi takip... Bak yanındaki koymuş, orası koymuş.
3: Şefim o. Seda. Çorba yapıyor şefim bu.
0: Seda. Ha.
3: Ona bakarsam yanarım.
0: Mercimek çorbası yap demedim sana.
1: Ama biraz...
0: Bezelye çorbası bu ne?
1: Ne yapayım?
3: Çorba yapıyor.
1: Ölçüler...
0: Ya ölçüyle alakası yok. Herkesinki oldu da
2: efendim?
0: Seni kimi ölçüsüz
2: çöpü
0: oldu?
2: Çöpü devirdin bak orada. Bir de hijyenden bahsediyorsun.
3: Hayır ben devirmedim. Nasıl? Benim çöpüm değil ki o. Benimki burada.
2: Fark etmez. Oradan geçerken pat vurdun devirdin yalandan.
0: Ne olacak bu?
1: Bak. Ama ölçüyle yaptı.
2: Hiç.
0: Ya herkes ölçüyle yaptı.
2: Ne bakıyorsun benim yemeğim orada?
1: Ekstra bir şey koymadım.
0: Bilmem. Onu koy biraz daha çeksin. Olursa olur. Koy. Ocağa koy. Niye? Ocakta niye aldın?
1: Sulanır diye.
0: Ocakta sulanmaz. Ocakta yoğunlaşır. Köftenin başı döndü. Artık at. Küçük olsun. Büyük değil.
2: Seda yemeğini toparlayabilir gibi görünse de bence toparlayamaz o. Biraz sanki beni de kıskandı ha. Küçük yapacak köfteleri.
1: Çok da iyi toparlarım. Gayet de güzel yaparım. Alnımın akıyla bu işin içinden çıkarım.
0: Sen evde de böyle mi yapıyorsun ayarsız?
1: Hiç yapmadığım bir şey bu, ne bu ya? Ben ne kuru fasulye, pilav, patates yemeği, Hurmanki baba.

0: Uğurman
1: kebabı.
2: Kaç kova?
3: Ben çok çeşitli yemek yaparım evde şefim.
2: Gördük. Dün pilavı beceremedim.
3: Ya ama şefim vallahi o kadar olabilir ya.
1: Pilavı yapmayan bir bayan, bir kadın. Pilavı yapamayan.
3: Ama
2: oldu. Sıvı yağ yandı.
3: Tamam şef hemen dur. Çok panik ettim beni gene ya.
2: Kız yandı, köfte yeniyor, çevirsene.
3: Yanmaz bana güven.
2: Yanmadı mı?
3: Bir şey söyleyeceğim dur.
2: Bu yanmadı mı?
3: Bakayım hemen baktım.
2: Bu yanık değil mi?
3: At hemen buraya şefim. Allah.
2: Ya Allah aşkına al.
1: Adamı yakacak ya, kendine ben, gel, ben kendine
3: yaparım,
1: gel.
3: Ben yaparım.
2: Vallahi
3: sen
2: sakat.
3: Sen bazen konuşma oradan, karışma benim işime de. Hadi canım benim, kendi işine bak sen. Hadi
1: İşimiz
3: benim.
1: Bu. Yapıyoruz işimizi.
3: Bir ara böyle köftelerim sanki hani şef geldi, kafam karıştı, eyvah dedim, ne oldu dedim. Yağı altını gür açmışım derken 5 tane köfte yaptım ya. Ama sonra toparladım.
1: Dilek çocukluk yapmaktan yemek yapamadı, zaten kurtaramayacak yemekleri. Daha da batıracak.
3: Bir saniye, bir nefes almak istiyorum. Nasıl yapabilirim?
0: Yardım edeyim mi?
2: Ya önünde köfte var, pişirsene burada.
3: Pişireceğim de.
2: He.
3: Kapattım altını, çok yanıyordu diye.
2: Tamam, hepsini toplu yap. Toplu toplu atarsan yakma altını işte, soğusun.
3: Heh,
2: bak tamam. Bu burada soğurken
3: tamam.
2: Köfteleri yap.
3: Tamam, öyle yapayım.
2: Hızlı, haydi.
3: Tamam.
0: Şefim konuşmaktan iş yapamıyor.
3: Ya niş bak, hepsi
0: iki işi bir arada götüremiyor.
2: Wow, gel de öğren köfte nasıl pişirilir. Benim... Gel. Bak. Kopya çekmek istiyorsanız Seda bezelye burada. Aha. Buyurun.
0: Geçmiş olsun.
2: Kamera görsün burayı, yanmış.
1: Bakın.
2: Göster.
1: Buyurun. Suyunu çekmiş.
2: Altını göster. Hafif karamelize olmuş diyelim.
1: Tamamen.
2: Karamelize olmuş diyelim.
1: Kremelize yapmışız.
2: Ne olmuş?
1: Kremelize.
2: Kremelize değil, karamelize.
1: Karamelize.
2: Aromeli. Bak suyunu çekti yine, iyi kurtardın yine. Sus. Niye sus diyorsun?
1: Sus.
2: Hatayı görmek.
1: Çıkarayım mı?
2: Ha? Kurtardı mı sence bunu?
1: Kurtardı
2: mı sence?
0: Yok, kurtarmadı. Onun kokusunu aldım ben şefim, yandı o.
2: Yandı. Senin bu ısındı mı?
0: Şefim arada bir saatte ısınmayacak. Yanlış şey astım ama.
2: Isınmıştı. Yağ yanıyor bile. Ben... At içine at. At.
4: Ben artık Durali'ni bir rakip olarak görmüyorum. Durali kardeşim sen burada yoksun. Hadi sana güle güle bence. Hiç yarışma.
0: Royal ilk önce köfte yapmayı öğrensin. Yemek yapmayı öğrensin. Ondan sonra bana laf atsın.
2: Hacım bunlar ne?
4: Ne bileyim, sen öyle bir şey yapmıştın ya şefim. Öyle bir şey yapmaya çalışsın.
2: Bu köfteler çiğ. Köfteler çiğ.
1: Dilek ne oldu, sustun?
3: Ya bir dur ya. Köfte nazizliğine uğramışım şu anda.
1: Yavrum.
2: Püreyi yeniden yap.
1: Canlan Dilek.
3: Canlanacağım. 2 dakika müsaade et bana. Az 2 dakika dur şekerim, sen geliyorum birazdan.
1: Geliyor musun?
3: Yanına. Dur hayatım, geleceğim yanına. Az 2 dakika dur canım benim orada sen. Ben mi çok sessizim Seda? Ah Seda, konuş diyor, konuşuyorum. Konuşma diyor, gene konuşuyorum. Seda çok biliyorsan buyur, hodri meydan. Az bir laf yap da ben de güleyim bari Seda sana.
2: Sen beni dinlemiyor musun kardeşim?
0: Ya
2: o şeyim... püre olmaz diyorum. Tek.
0: Salata yapmış senin resmen.
4: Gerçekten o püreyi yaparken çok panik oldum. Şu anda o paniğin hala etkisi var üzerimde. Ama altından kalkacağım.
2: Onu birazcık derle toparla hızlı yağla.
1: Sessizlik.
3: Pişecek. Vallahi pişecek.
2: Ne yapıyorsunuz ya? Çocuk musun sen ya? Dalga
3: mı geçiyorsun? Ama bir şey söyleyeceğim. Baksana bana.
1: Çocuk ya. O çocuktu ya.
3: Benim.
4: İyice moralimi bozdu ya.
2: Ne yapıyorsun?
3: Vallahi köfte.
2: At şu köfteleri içeri.
3: Tamam hemen. Vallahi at.
2: Son 4 dakika. Yandı artık o. Senin yerinde olsam onu ben...
3: Çöpe atmayayım, günah.
2: Yok, fırına at, pişiririm onu.
3: Yok, ben koyayım onu şöyle.
2: Nereye koyacaksın?
3: Şöyle koyayım şef, vallahi.
2: Sen getir şuraya.
3: Yapma şef.
2: Getir, ben yiyeceğim ya.
3: Vallahi ayıptım, afiyet olsun.
2: Çiğ ben yerim, benim işim bu.
4: Vallahi yedi.
3: Vallahi yedi.
1: Bir şey değil.

0: yedi billahi de yedi.
1: Harbiden mi? Harbi olmamış mı? Gerçekten mi? Şaka yapıyorsun.
2: Sen benimle dalga geç.
1: Vallahi yemin ediyorum dalga geçmiyorum.
2: Bak. Ben seninle masada dalga geçeceğim. Aferin. Aferin. Elini yıka gel.
1: Eldiven kullanacaktım.
2: Elini yıka
1: hemen
2: gel.
1: Hemen tamam haklısın.
2: Son 3 dakika.
1: Bir dakika Allah aşkına bir dakika.
2: Elini sabunla gel dedim. Elini suya tut gel demedim.
1: Direkt tam çocuk oldu. Aslında normalde çok temizim gerçekten. Mutfakta da titizliğimdir ama şef bir anda heyecan yaptırdı ve neye uğradığımı şaşırdım.
2: Tamam at şimdi köfteleri içerisine.
1: Açık bir yanaydı ya.
2: Kız soğudu at işte benim dediğimi yapsana sana yardımcı oluyorum işte at. Şimdi onlar nar gibi kızaracak bak kızarmaya da başladı.
1: Hemen eldiven giyeyim de. He.
2: Hani pasaklı pasaklı yemeği yap.
1: Aşk
2: ay ben eldiven
1: olsun.
2: Giyeyim.
1: Ben de pasaklı. Yemin ediyorum vallahi
2: bak, billaha. Şu bezelye olayını ben öyle bir şey istemiyorum kardeşim bu ne?
0: Ne şefim?
2: Bezelye böyle olmaz. Ben göstermiştim. Koy. Koy. Bunu alıyorsun. Şöyle. Şöyle. Şöyle. Bir de böyle yapıp.
0: Evet.
2: Bunları karıştırmayı düşünmüyor musun?
0: Karıştırdım şefim.
2: Ne zaman? Yandı bunların altları. Hızlı. Doyal.
0: Buyur şefim.
2: Bezelye burada yanıyor. Yanmış bir köfte.
0: Altı kapalı.
2: Neyin altı kapalı? Burada kaynayan ne peki?
0: Biraz suyunu çeksin ya.
2: Bunu koymayı düşünüyor musun tabağa?
0: Evet koyacağım.
2: Hızlı hızlı hızlı. Bu sarımsağı ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Royal'in yemeği yanmıştı. Kesin onu ben anlayacağım. Ona düşük puan vereceğim.
0: Seda bazen gerçekten yaşı büyük olsa da hiç bir şeyden anlamı yok. Yanmış yanmamış o benim kendime bağlı ya. Onu yedikte belli olacak.
2: Son 2 dakika. Seda, rakipler nasıl yaptı? Bak bak bak adam nasıl bezelye yapıyor? Bak nasıl turner ediyor. Sedoş, yapabildiler mi yemekleri? Ne yaptılar? Bak bakayım ben.
3: Tadına bakınca göreceğiz ya.
2: He?
3: Göreceğiz bakalım.
2: Çevir kaşıkla. Ters.
0: Şefim kördüğü mü oluyor? Çeviremiyor herhalde.
3: Ha, helvayı yapar gibi ya.
0: Ya bak. Şu köfteye bak ya. Harika.
2: Ters. Ha.
1: Zaten senin köften. Bir de Seda'nın köftesi.
2: Son bir dakika. Yandık! Köfte yandı köfte! Hızlı! Arkadaşım bunlar pişecek mi? Bir karıştır şunları karıştır.
1: Şimdi çevirdim vallahi
2: şimdi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
3: Yeterli mi?
2: Sıfır. Kaldır elleri.

0: köfteler en büyük olmuş ya şey.
1: Büyük çünkü büyük köfte yaptın ki hepsi anlamasın. Sen büyük köfte yaparak kendi tabağını bulacağını mı zannediyorsun?
0: Zaten öyle kaşa öyle vereceksin ki anlamayacağız yine.
1: Tabii.
2: Royal köftelerini bilerek büyük yaptı ki çünkü hepimizin küçük ufak misket gibi köfte olacak. O onunki büyük olacak en azından oradan ben yakalarım beşi kendime veririm dedi. Ah çocuklar çok akıllı ya. Yer miyim ben?
1: Efendim bezelye püresi üzerinde muhteşem bir tavuk köftesi hazırladık. Bakalım nasıl oldu. Şimdi nereye geçiyoruz?
3: Tadıma.
2: Tadıma.
1: Tadıma. Hep birlikte hadi bakalım. Benim yemeğim. Hazırsak başlayalım.
2: Geleyim mi? Geleyim.
1: Gel sen gel otur.
2: Ya arkadaş bu nedir ya? Allah aşkına bu nedir? Bu
0: karton tadı geliyor ya. Sen benim başımı karıştırmaya çalıştırırsan.
1: Vallahi karıştırmıyorum.
0: Vallahi karıştırırsan.
1: Köftenin içi nasıldı?
4: Köfte idare eder.
2: Ha bu bari kesin Dural İdi'dir ha. Fesleğen kokusu da geliyor, tadı da geliyor. Fesleğen değil miydi o neydi?

0: olabilir?
1: Benim mi?
0: Puanın gelsin.
2: Sıfırı vermiyorum da biri veriyorum buna.
3: Anam bastım sıfırı gitti vallahi.
0: Benim yemeğim. Çok güzel, mis gibi kokan bir tavuk köftesi hazırladık. Altına ne yapmıştık?
4: Bezelye püresi.
0: Bezelye püresi yaptık.
4: İnşallah.
0: Bezelye püresi mi güzel oldu, tavuk köftesi mi güzel oldu? Bakalım hangisi güzel oldu? Hazırsak başlayalım.
4: Tamam, başlayalım.
2: Hazır gibi.
0: Seda, bugün seninle başlamak istiyorum. Lütfen gel. Evet, hazırsan başlayalım.
1: Hazırım şefim.
0: Peki. Heyecan var mı?
1: Biraz.

0: Neredesin şef?
1: Sen benim adımlarımı niye takip ediyorsun ya?
0: Dinliyorum.
1: Benim adımlarımı takip ederek...
0: Bir anda yok oluyorsunuz.
1: Yemeği mi vuracaksın?
0: Bir anda yok oluyorsunuz.
1: Diyorsun. Hı hı. Açalım.
0: Güzel pişmiş tavuğu. Bezelyenin hiçbir tadını almadım. Ama güzel pişmişti. Benimki de güzel kızarmıştı. Acaba benimki mi? Ben bir de ufak ufak yapmıştım. Sanki böyle yarısını verdiniz ama gene de ağzıma ufacık bir geldi sanki.
1: Evet.
0: Ölçtüm onu dudaklarımla.
1: Kimin olabilir?
0: Bu kimin olabilir? Bizim bir kel olan diyeceğim ama zoruna gitmesin. Dur Ali. Senin sanki.
1: Puanın gelsin.
0: 3.
1: Üç.
0: Evet.

0: Fizan'dan geliyor.
1: He?
0: Fizan'dan geliyor.
1: Kim?
0: Sen. Şefi.
1: Kaçalım.
0: Oğlum, değil mi?

0: Evet, nasıl bulduk?
1: Köfte çok sarımsaklı. Tuzlu da. Ki sarımsak kim koydu acaba? Bu Durali'nin. Yok, Royal'in.
0: Royal.
1: Royal'in, Azerbaycanlının.
0: Puanın gelsin.
1: 2.
0: 2.
1: Benim miydi? Şimdi anlaşılır. Gitti, gitti, puanlar gitti. Biraz daha bezelye verin bu sefer şefim.
0: Olur, verelim.
1: Benim bezelyem krema gibiydi ama bir türlü değildi.
0: Açalım.

0: bunu kim yaptı?
1: Evet, nasıl bulduk?
0: Sıfır tuz. Hiç sarımsak tadı yok. Tuzu hiç yok.
1: Puanın?
0: Puanım sıfır.
1: Sıfır. Hani sıfır vermeyi düşünmüyordum.
0: Ama bunun hiç tadı yok. Yani bu kadar tatsız da yemek yapılmaz ki.

0: bu bir nebze daha güzel. Diğerinden kat kat güzel. Bu benim olabilir.
1: Nereden anladın?
0: Lezzetliydi.
1: Puanın gelsin.
0: 2.
1: 2. Strateji geliştiriyorsun gibi geldi bana.
0: Yok vallahi kalbimde ne varsa o anda onu söylüyorum.
1: Herkese 2-3, 2-3.
0: Vallahi öyle içimden geçti.
1: Bir tane sıfır hariç.
0: O sıfır da tuzsuzdu o.
1: Açalım gözümüzü.
0: Bana daha yemek tadacağım zannediyorum.
1: Öyle mi? Buyurun yerimizi alalım.
2: Dilek. Canım.
3: Ya hepsine yine değil de ya. En son benim yemeği yedin. En çok da onu övdün. Ama yine de ikini bastın ya.
0: Ay
3: ya.
0: Sıfırı tuzsuz dur hele hak ettin ama kusura bakma yani. O ne ya?
4: Dünya kadar tuz döktüm. Onu yumruk kadar köftesine.
0: Yumruk kadar ağzımızın büyük küçük girdiğini bilmiyorum.
3: Lezzetine bak sen lezzetine.
4: Ama lezzet gerçekten. Olması imkansız. Yumruk kadar şey içi pişmemiştir onun.
0: Tuzu vardı herhalde, ben tuza çok önem verdim. Ya
1: niye? Koymayarak strateji mi yaptın? Yok, strateji şefim, yapacağım demiştin.
0: Yapmış
4: yok, kesinlikle
0: yapmış.
4: Benimkinde tuz var herhalde o köfteye biraz az tuz. Yani.
3: Biraz,
0: tabii
3: biraz
0: tabii
3: tartışın,
0: şimdi
3: biraz
0: öyle diyor da arkadaşlar
3: sanki
0: anlamasın diye. Tuzsuz olan.
1: Köftenin bir tarafını yoğurdun, bir tarafını ayrı mı tuttun? Nasıl
4: yok,
1: yaptın?
4: Yok şefim, bilmiyorum miksere ki çektim ya, bir de elle yoğurdum demek bir tarafa fazla yoğurdum.
0: Ya kendime
4: tuz bir tarafa
0: iki puan
4: kaydı herhalde.
0: Kendime iki
4: tuz
0: puan vermeye
4: ama kesinlikle
0: gelmişim.
4: Tuz var.
1: Güzeller çok uyanık olur da.
4: Yok şefim, biz normal seviyedeyiz.
1: Ya nasıl oluyor, köfteni her yerini yoğuruyorsun. Bir tarafı tuzsuz, bir tarafı tuzlu, nasıl oluyor
4: şefim
1: yani?
4: Şefim ama mikserdeyken tuzu döktüm ya, çevirince altta kaldı. Yoğurunca da yine o altta kaldı. Üste
1: altta kalır mı abi, köftenin kendime blender her yerini çeviriyor.
4: Şefim o reaksiyona girdi herhalde, bilmiyorum, farklı bir şey oldu.
2: Bugün finalde ne oldu ya öyle? Seda bana sıfırı basacaktı güya. Şekerim en yüksek puanı bana verdin. 3 verdin. 1, 2, 3, 3 verdim.
0: Dilek'e puan vermek hiç istemiyorum. İnşallah bir daha yüksek puan vermem. Bir kere yaptım. İnşallah bir daha vermem.
1: Dilek.
2: Ay efendim, buyurun benim. Geleyim mi? Vallahi geleyim. Geleyim.
1: Gel sen gel otur.
2: Ben burada bal en sonu beni al.
1: 3 puan aldın.
2: 3 puan aldım. 1, 2, 3, 3. 3 tane 1, 2, 3. Teşekkür ederim vallahi. Allah razı olsun ya.
1: Gel.
2: Geldim.
1: Gözlüğümüzü takalım.
2: Hemen. Şefim.
1: Buradayım.
2: Ha burada mısınız? Ay sesinizi duymayınca korktum.
1: Yine mi?
2: Vallahi yine.
1: Sen de hep korkuyorsun ya.
2: Yo vallahi korkmuyorum ya.
1: Ya bir normal ol 2 dakika.
2: Vallahi normalim, yemin ediyorum. Vallahi normalim ya, niye anlatamıyorum derdimi ben.
1: Açalım. Evet, nasıl bulduk?
2: Güzel pişirmiş. Köfte içinde bir kere sarımsağı var. Tam böyle kıvamında olmuş sarımsak. Fesleğen kokusu da geliyor, tadı da geliyor. Püre de güzel. Yani bezelye gibi değil ama yoğun, hani daha çok krema gibi tadıyor aslında bezelyesi ama. Hı. Gene de güzel olmuş. Eline sağlık diyorum, kim yaptıysa.
1: Kimin olabilir?
2: Kesinlikle benimdir diyorum. Benim midir acaba? Benim mi? Bir tüyo versenize şef. Aman Seda'nın olmasın da Allah aşkına. Seda'nın olmasın da. Ben şey diyeyim ya. Royal'in hiç olmasın. Royal inşallah senin değildir. Ama benim olabilir. Yani benim olabilme ihtimali yüksek.
1: Puanın gelsin.
2: 5.
1: 5.
2: Evet. Benim. Benim değil miydi?